bir gece bezginiydi. Üstelik adam akıllı.

0: Apaçık Radyo. Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Stop the first for my honey and I.
6: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Clint Wiley'e teşekkür ederiz.
8: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa Bad Bad Not Good, Charlotte Day Wilson'dan In Your Eyes dinleyerek başladık. Şimdi Celine Desberg radyonuzda olacak. Chintamani dinleyeceğiz. Ardından Common Saints'e kulak vereceğiz. Summer Sun radyonuzda.

İlk bölümü kapatırken Ezra Collective ve Green Tea Pank'ten Helicopters dinleyeceğiz. Ve ardından Flea ve Thom Yorke'a kulak vereceğiz. Traffic Lights dinleyerek ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. Hiatus Coyote'den Red Room dinleyerek başladık ikinci bölüme. Şimdi Jungle'dan Carry On dinleyeceğiz önce. Ardından Portishead radyonuzda olacak. Roads.

İngiliz kolektif Salt var sırada ve Why Why Why Why Why dinleyeceğiz. Ardından Smokestee grubundan Underwater Love dinleyerek devam ediyor sabahlık.

Ve sabahlığı kapatıyoruz. Tom Misch ve Yusuf Days ile kapatıyoruz. Tidal Waves dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Clint Wiley'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine
3: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo. Diyerkam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
4: Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.
5: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 12 Mayıs Salı. Yıl 2026, ay 5, gün 132, Hızır 7.
1: 1447 Hicri, Zilkade 25, 1442 Rumi, Nisan 29.
0: Hemşirelik günü ve haftası.
1: Fırtına.
0: Günün malumatı, hemşirelik haftası ve hemşirelerimiz. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası'nda hasta yatakları arasında mekik dokuyan, yorgunluk duymadan, yüzündeki gülümseyiş eksilmeden görev yapan yürekleri sevgi dolu hemşirelerimize sonsuz minnet duyuyoruz. Gece gündüz soğuk sıcak demeden insan sağlığı için canla başla çalışan hemşirelerimiz, Lambalı Hanım olarak tanınan Florence Nightingale'in açtığı yolda ilerlemeye devam ediyorlar.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı dün olduğu gibi, açılış parçamızı gene Bob Marley ve Wailers grubundan seçtik. Bob Marley'in, Robert Nesta Marley'in çok önemli bir müzisyen ve aktivist. Aynı zamanda 45. ölüm yıl dönümü. 1981'de 11 Mayıs 1981'de hayata veda etmişti genç yaşında. 1945 doğumluydu kendisi. Ve hem şarkı yazarı hem müzisyen hem de ska, rocksteady ve reggae gruplarının başında gelen The Wailers'ın kurucusu, gitaristi, şarkıcısı ve şimdiye kadar bilinen reggae müziğinin en önemli siması. Hem bu Jamaika'dan doğan bu güçlü müziğin hem de Rastafari hareketinin de dünya çapında bir dinleyiciye kavuşmasının en önemli etkeni olmuştu. Kalk ayağa kalk, kalk ayağa kalk, halkların için, hakların için ayağa kalk. Vaiz Bey, Vaiz Efendi, bana cennetin yerin altında olduğunu da söyleme sakın. Hayatın gerçek değerini bilmediğini biliyorum. Ha, parlayan her şey altın değildir. Hikayenin yarısını da hiç anlatmadılar. Şimdi ışığı görüyorsun. Hakların için ayağa kalk. Hakların için ayağa kalk. Çoğu insan Yüce Tanrı'nın gökten ineceğini düşünür. Her şeyi alıp herkesi coşturacağını, ama hayatın değerini biliyorsan eğer, seninkini yeryüzünde arayacaksın. Ve işte şimdi ışığı görüyorsun. Hakların için ayağa kalkmanı istiyorum, evet. Kalk, ayağa kalk, ayakta dur. Mücadeleyi bırakma. Senin bu izm oyunlarından bıktık, usandık. Ölmek ve İsa'nın adına, Hazreti İsa adına cennete gitmekten anladığımız şu ki, biliyoruz ki Yüce Tanrı yaşayan bir insandır. Bazen bazı insanları kandırabilirsin. Ama her zaman tüm insanları kandıramazsın. Şimdi ışığı görüyoruz, gördük. Halklarımız için, halklarımız için ayağa kalkacağız diye giden ünlü şarkısını çalarak ona bir günaydın daha demiş olduk. Bir gecikmeli günaydın da Sait Faik'e, dinleyicilerimizden birine de teşekkür ederiz. 11 Mayıs dün Sait Faik'in hikayece ölüm yıl dönümüydü. Onu bu alemden uçup gitmeden kısa süre önce kaleme aldığı Son Kuşlar öyküsünün kapanış cümleleriyle anmaya ne dersiniz diye soruyor dinleyicimiz. Yaklaşık 75 yıl öncesinden karamsar ama hüzünlü öngörüsüyle şöyle diyordu. Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar çamur içinde kaldı. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde, gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler, kuşlar göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden söylemesi diyordu. Son Kuşlar öyküsünün kapanış cümleleri de böyleydi. Dinleyicimiz İlker Özoğlu'na da çok teşekkür ederek yolumuza devam edelim. Şimdi haberlere bakalım neler olup bitiyor. Savaş haberlerinden geçilmiyor. Casusluk haberleri var. Ve ciddi direniş haberleri de bir yandan var. Onların bir özetini de şöyle yapmaya çalışalım. Yeni bir güne başlarken özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, olası barış görüşmelerine taslak olması için hazırlanan 14 maddelik öneri listesini çöp olarak niteledi ve İran'ın verdiği karşı teklifi reddetti. Ateşkesin yaşama şansını da inanılmayacak kadar zayıf olarak nitelendirdi. Ateşkes yaşam destek ünitesine bağlı dedi. Bir benzetme yaparak, dolayısıyla savaşın tüm gücüyle devam edeceğini öngörmek mümkün. Öte yandan Türkiye'de de casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve danışman Necati Özkan hakkında açılan siyasal casusluk davası da başlamış durumda. İmamoğlu detaylı savunma yapmayacağını söylemiş. Kendisiyle birlikte yüzlerce ailenin uzun süredir baskı ve hukuksuzluk yaşadığını da savunuyor. Bir de böyle dava devam ediyor. Günün en iyi haberi de Esra Işık'a tahliye kararı verilmesi oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı yapılan eylemler sebebiyle 31 Mart'tan bu yana tutukluydu. 42 gündür tutuklu olan Esra Işık hakkında adli kontrol tedbiriyle yurt dışına çıkma yasağı barındıran tahliye kararı verildi. Bu da önemli bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Şimdi tarihte bugüne geçebiliriz.
1: 1871 yılında bugün Paris Komünü ayrılık halinde kadınlara nafaka hakkını tanımış. Komünün Asi Kadınları kitabında G.L. Gallickson bunu şu cümlelerle anlatıyor. Komün ölenlerin çocukları ve dul eşleri yararına etkinlikler ve konserler düzenledi. Babalarının ölümüyle yetim kalmış çocuklara sahip çıktı. Çocukların bakım ve eğitimlerini üstlendi. Dullara 600 franklık aylık ve çatışmalarda ölen erkeklerin her bir çocuğu için yıllık 365 frank bağlanmıştı. Yasal yaptırım gerektirmeyen işçi sınıfı evlilik kavramını kutsayarak komün tüm dul ve çocuklara kadınla erkek arasındaki resmi evlilik durumuna bakılmaksızın yardım alma hakkı tanıdı.
0: Evet, 1961'de bugünse şair Nazım Hikmet kısa bir ziyaret için Küba'ya ayak bastı ve başkent Havana'da büyük ilgiyle karşılandı. Havana Röportajı adlı şiiri de dahil olmak üzere tarihe geçen mısralarını bu yolculuk sırasında kaleme alan şair uluslararası bir ilgi odağı olmuştu 1961'de. Dostu Kübalı şair Nicolas Guillen tarafından ağırlanan Nazım'ın Küba seyahatinin amacının Dünya Barış Konseyi'nin barış ödülünü Fidel Castro'ya takdim etmek olduğu söylense de dönemin Küba basınında bu bilgiye rastlanmıyordu. Nazım Hikmet'in Fidel Castro'yla bir araya gelip gelmedikleri de hala bugüne kadar bilinmiyor. Ancak Che Guevara karısı Aleyda'ya bir tanem seslenişiyle başladığı mektubuna bu aşk dolu tek mısrağı sevgimin gerçek boyutunu sana göstermek için gizlice Hikmet'in dolabından aldım sözlerini yazmıştı. Şair Küba ziyareti sırasında birçok etkinliğe katılmıştı Nazım Hikmet. Katıldığı bu televizyon programında önceleri ülkesinin özgürlüğü için mücadele eden genç bir şair olarak başladım. Sonraları sosyal bir devrimden yoksun bir bağımsızlık savaşının kurmaca bir savaş olduğunu anladım diye konuşmuştu. Nazım Hikmet Havana Röportajı adlı şiirinde şöyle yazıyordu. Ve ben her gün biraz daha gencim Havana'da, her gün biraz daha yitiriyor ağzım dünyanın acılığını, her gün biraz daha yumuşuyor çizgileri avuçlarımın, her gün biraz daha ve her gün biraz daha keyifli türkü söyleyerek geçiyorum Havana sokaklarında. Böyle de bitiriyordu. Evet, şimdi haberlerimize geçebiliriz. Önce bir iklim meselelerinden bahsedelim isterseniz. COP31 piyasasına vergi muafiyeti

0: Davasının avukatları Avukat Arif Ali Cang'ı ve Avukat İpek Sarıca 7 Mayıs tarihinde yaptıkları yazılı açıklamada Danıştay 6. Dairesi'nin Akbelen ve çevresindeki alanlarla ilgili Cumhurbaşkanı kararı hakkında acele kamulaştırma yapılmasını gerektirecek acelecilik halinin bulunmaması gerekçesiyle yürütmeye durma kararı verdiğini duyurdular diyerek bu son gelişmeden bahsediyor. Danıştay'ın daha önce yüzlerce benzer karar verdiğinden de bahsetmiş. Daha sonra da bu bahsettiği geçici maddeye geliyor. Çevre kanununa eklenen geçici madde, COP31'in nasıl bir ticari organizasyona dönüştürüldüğünü gözler önüne seriyor demiş yazısında. Hukuk tekniği ve yasama faaliyeti açısından garip olan bu vergi düzenlemeleri ve ticari muafiyetlerin Çevre kanunu üzerinden yürürlüğe sokulmasıdır. Resmi COP zirveleri doğayı finansallaştıran çözümler sunmaları nedeniyle eleştirilerin odağı olurken çevre kanunundaki finansal düzenlemeler hem yöntem hem de içerik olarak Türkiye'nin iklim krizine karşı piyasacı politik tercihlerini yansıtıyor demiş.
1: Evet ve yani bu gelişmelerin üst üste ve aynı tarihlerde meydana gelmesinin artık ardında da bir komplo veya kasıt aramıyoruz diyor. Aslına bakılırsa birilerinin olayları bu şekilde organize etmesine gerek kalmıyor. Resmi COP31 hazırlıkları sürerken Türkiye'de ekoloji mücadelesinin yıllardır biriktirdiği pratik, politik, hukuki ve ahlaki duruşlar karşı karşıya geliyor. Örneğin Muğla'da hafta sonu düzenlenen halkların iklim zirvesi hafta içinde yaşanan bu gelişmelere anlamlı bir yanıt arayışıydı. Anlaşılan diye bitirmiş yazısını. Kasım ayı yaklaştıkça resmi COP31 ile halkların iklim zirvesi arasındaki politik makas daha da belirginleşecek diyor Mehmet Horuş İlke TV'deki yazısında.
0: Bu yazıda şeyin tabii ayrıntılarını veremedik. Geçici madde dediği mevzu. Onda şöyle şeyler var. Bu değişikliklerle kanunlaşan değişiklikle İklim Değişikliği Başkanlığı veya bu başkanlık tarafından konferans organizasyonu için yetkilendirilen yüklenicilerin her türlü mal ve hizmet alımı, kiralama ve ihale işlemlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaf tutulacakmış. COP31 organizasyondakilere vergi muafiyeti veriliyor. Yani
1: Evet.
0: şirketlere, yüklenicilere. Ayrıca konferansta kullanılmak üzere ithal edilecek eşya gümrük vergileriyle ithalat sırasında alınan her türlü vergiden de istisna kapsamına alınacakmış. Bunların yanına organizasyon kapsamında iş yeri, kanuni iş merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan tüzel kişilere yapılacak ödemelerden de kurumlar vergisi kesintisi yapılmayacakmış. Yani COP31 organizasyonu vergi dışı yani.
1: Vergi dışı bırakılıyor, evet, gayet vahim bir durumdan bahsediyor. COP31 piyasasına vergi muafiyeti getirilmiş
0: Evet.
1: oluyor bu şekilde. Şimdiye kadar pek rastlanmamış bir şeydi. Bu arada da Guardian'dan önemli bir haber de buna eklenebilir belki. Yani Birleşmiş Milletler'in UNEP diye bilinen çevre programı örgütüne en büyük yardımda bulunan, maddi yardımda bulunan kesim Norveç'ten geliyormuş. Durdurmuş yardımları. Askıya almış şimdiye kadar Birleşmiş Milletler projesine. Yani o da bütçesini revize etmiş 12 Mayıs tarihinde ve birçok üye ülkeden ve NGO'lardan, topluluklardan, örgütlerden, sivil toplum örgütlerinden ciddi tepki de görmüş. Çünkü plastik antlaşması üzerinde de sık sık durma fırsatını bulduğumuz bir şey var ya, onun da gelişmesinin engelleneceği konusunda, gelişmesinden bir şey çıkmayacağı konusunda ciddi bir şey var. Yani Norveç Birleşmiş Milletler projesini askıya almış durumda. Bu da plastik anlaşmasını, ki dünyanın önündeki en büyük tehlikelerden bir tanesi bu plastik kirlenmesi. Daha geçenlerde de okuduğumuz bir şey vardı ya, bir araştırma. mikroplastiklerin ısıyı tutma ve küresel iklim değişikliğini çok arttırma ihtimalinin açıklandığı ve kesinleştiği bilimsel olarak bir durumda. Şimdi bu da çok ciddi görüşmelerin ilerlemesini engelleyecek bir durum olarak nitelendiriliyor. Norveç'in güçlü çevre desteğini sürdüreceğine dair umutlarımız devam ediyor demişler ama pek belli değil. Çok belirsiz bir dil kullanmış ve böyle giderse bu kadar belirsizlik yaratan bir dille hiçbir yere varamayabiliriz diye de konuşmalar, eleştiriler var. Durum böyle.
0: Evet.
1: Evet, yani çok Jeremy Lent'in de son derece etraflı bir yazısı çıktı. Fırsat bulabilir miyiz bilmiyorum ama değerlendirmeye yeni bir Kopernik devrimi başlıyor mu? Paradigma değişimi belki de çağımızın en önemli acil devrimi olabilir bu paradigma değişikliği diye. Yani 483 yıl önce Polonyalı astronom Nicolaus Kopernikus'un yazdığı kitapla dünyaya bakış tamamen, gezegene, insana ve dünyaya bakış tamamen değişmişti. Ve uzun yıllar içinde bu şekilde devam etti. Kozmik kaidede insan üstünlüğünün, doğaya üstünlüğünün devamı da geldi ondan sonra yalnız. Ve şimdi bunun değiştirecek bir toprak ananın hakları hakkında yapılan gelişmeleri bu antroposen dünyayı değiştirebilir mi diye çok ilginç teoriden anayasalara geçişi ele alan önemli yazılar da vardı. Belki fırsat bulabilirsek onunla ilgili bu önemli makaleyle ve yeni de bir kitap yazdığını Jeremy Lent söylüyor. Eko medeniyet dünya, bütün dünya için bitkiler, hayvanlar ve insanlar için çalışan, işleyen bir dünyayı yaratmak diye bir kitabın da yolda olduğu, çıkmak, yayınlanmak üzere olduğunu söylüyor. Yani bu en önemli, çağımızın en önemli soruları bu. Bu devrim gerçekleşir mi? Yoksa dünyayı terk etmek durumunda kalabilir mi canlı insanlar ve diğer canlılara da? Bu tartışma uzun boylu devam ediyor. Bir zaman, uzunca bir zamandan beri biz de takip etmeye çalışıyoruz ama şimdi devamını da takip etmeye çalışacağız elbette. Evet, buradan Türkiye'deki şeylere geçelim mi? Çok
0: Olur,
1: önemli
0: siz nasıl
1: gelişmeler var
0: isterseniz.
1: yani.
0: Evet.
1: Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi'ne operasyon vardı. Ve 24 kişi hakkında adli kontrol talebi, kalan 20 kişiden 12 şüpheli tutuklanmış. Toplamda 12 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmiş. Dilek Kaya İmamoğlu'nun yeğeni de tutuklanmış. Ve Dilek İmamoğlu'nun açıklaması da Dilek Kaya İmamoğlu'nun biri 5, diğeri 8 yaşında iki çocuğu hem annesinden hem babasından koparacak kadar vicdansızlaşmış bir düzenle karşı karşıyayız. Bir yıl önce abim Cevat Kaya'yı, 6 Şubat'ta ise diğer abim Ali Kaya'yı haksız ve hukuksuz şekilde tutukladınız. Şimdi de yeğenim Derya ve eşi Murat Dağdeviren'i çocuklarından ayırdınız. Geride ise anne ve babasına hasret, gözü yaşlı iki küçük çocuk kaldı. Bu nasıl bir vicdandır, bu nasıl bir adalet anlayışıdır demiş. Yani o ihalelere fesat karıştırma, belediyeye ait Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurdular diyor. İhalelere fesat karıştırma iddiasıyla operasyon düzenlenmişti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Biri de yurt dışından dönüşünün ardından olmak üzere 31 kişinin gözaltına alındığı operasyonda dün geç saatlerde adliyeye sevk edilen 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. 24 şüpheli şüpheli şahıstan şüpheliler Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yalcı ve Yasin Çağatay Seçkin hakkında adli kontrol altına alınarak serbest bırakıldı. 20 kişi de tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimine sevk edildi. 12'si tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 12 kişi hakkında toplam adli kontrol kararı verilmiş olduğu operasyon kapsamında. Bu casusluk davası yalnız son derece çarpıcı bilgiler içeriyor. Özellikle Murat Sabuncu'nun T24'teki yazısında davanın ilk günden sarsıldığı, iktidarın yetki belgesi verdiği Hüseyin Gün'ün devlet adına mı çalıştığı sorusunu soruyor. İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan aleyhine başlayan casusluk davası bir anda Hüseyin Gün'ün iktidarın pek çok ismiyle değişik tarihlerde ilişkide bulunmuş, hatta kendisine 15 Temmuz sonrası yetki belgesi verilmiş bir isim olduğu boyuta dönüştü ve adı geçenlerin yanıt vermesi gereken bir durum söz konusu diyor. Ayrıca Gün devlet adına çalışıp çalışmadığının devlet tarafından bilindiğini savunmuş. Çalıştı mı, çalışmadı mı, bu da yanıtlanmamış. Çok ilginç yani. Casusluk davasını izlemek üzere Silivri'deyim. Duruşma salonunun üst katında İBB davası, aynı katta daha küçük salonda casusluk davası görülüyor. Her ikisinde de sanık hem Ekrem İmamoğlu hem Necati Özkan. Yoğunluk casusluk davasında kapı önüne yayılmış durumda. Gazetecilerin ve avukatların bir kısmı içeri giremiyor. Jandarma yardımcı olmaya çalışıyor ama kapasite belli. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Çelik, jandarma ve mahkeme başkanı ile görüşüyor. Sanıklarla arada bırakılan boş alana mahkeme başkanının kabul etmesiyle sandalyeler konuyor. Avukat ve gazeteciler bu alanda oturuyor. Elbette karar anındaki tavır önemli olacak ama mahkeme başkanı ve heyet ortamı germeden, söz kesmeden savunmaları dikkatle dinliyor. Bitişte de sorularını soruyor. Yani savunmalar şey ilginç tabii, burada çok önemli bir konuşma şöyle geçiyor. İmamoğlu diyor ki yani Hüseyin Gün'ü önce verelim. Yani Hüseyin Gün ilk günden beri halen iktidar içinde önemli görevleri olan pek çok isimle irtibat halinde olduğu söyleniyor. Hüseyin Gün'ün söylediğine göre kendisi hem yurt dışındaki FETÖ'cülerin yerlerini, Fethullah Gülen örgüt, terör örgütü denen şeyin yerlerini, ilişkilerini, mal varlıklarıyla ilgili araştırmalar yapıp devletle paylaşıyor. Hem de darbe girişimi sonrası Başbakanlık Müsteşarlığınca yetki belgesi verilerek yurt dışında çalıştırılıyor. Bir dönemde Adalet ve Kalkınma Partili bazı bürokrat ve vekilleri İngiltere'de Lordlar Kamarası'nda temaslar yapmasını söylüyor diyor. Yani Anglo-Sakson siyasetin hangi mutfakta pişirilip nasıl geliştiğini merak ettiğimden önde gelen çeşitli düşünce kuruluşlarına üye oldum diyor. Ve pek çok isim veriyor Lordlar Kamarası'ndan, eski devlet bakanlarının Türkiye'den filan. Yani Hüseyin Gün o gün ve halen iktidar içinde önemli görevleri olan pek çok isimle irtibat halinde. Peki Hüseyin Gün'ün davada yargılandığı isimlerle ilişkisi ne? Anlatıyor. Sayın Merdan Yanardağ, Merdan Yanardağ ve Sayın Necati Özkan'ı manevi annem Seher Erçili Alaçam vasıtasıyla tanıdım. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ise İBB Başkanı olarak seçildikten yaklaşık 1-1,5 ay sonra yine manevi annem yönlendirmesi neticesinde Saraçhane binasında müştereken yaptığımız nezaket ziyareti ve bir adet foto sonrasında hayatımda sadece bir dakika gördüm. Burada da ikinci kez görüyorum diyor. Hüseyin Gün'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi verileri sızdırılması, seçimlerde manipülasyon yapılması gibi pek çok isnat edilen konuyla ilgili Necati Özkan da birçok soru soruyor. Ve Ekrem İmamoğlu ile yalnızca bir kez karşılaştığını ifade eden Gün, Necati Özkan'la yaptığı görüşmeyle ilgili ücretsiz sosyal medya analizi yaptırdım. 2019 seçimlerinin iptalinden sonra açık kaynak verilerine dayanan bir çalışmanın casusluk gibi gösterilmesi akıl dışı diyerek Özkan'la herhangi bir ticari anlaşma yapılmadığını kaydetmiş ve sonuçta İmamoğlu da şöyle anlatıyor. Görevde bulunduğu ilk 18 günlük süreçte belediyede hiçbir üst düzey yöneticiyi değiştirmediğini söylüyor İmamoğlu ve gerçekten bu iddianameyi tarif etmek zor Sayın Başkanım demiş mahkemeye İmamoğlu. Bu metin siyasetin talimatla yürütülen yargı süreçleri aracılığıyla hukuku nasıl zorladığının, yargının itibarını nasıl yerle bir ettiğinin ibretlik bir belgesidir. Eğer Türk yargısının bu bir utanç belgeleri müzesi olsa o iddianame şuradaki bu rezalet o duvara ilk asılan metin olur. İftiranın büyüklüğüne bakar mısınız? Casusluk, vatan hainliği. Ekrem İmamoğlu'ndan, Necati Özkan'dan, Merdan Yanardağ'dan casus ve vatan haini çıkarmaya çalışıyorlar. Böyle bir şeyi akıl edenler, yazanlar, altına imza atanlar hukukla değil utançla anılacaktır. Tarihe geçti. Onları ben de kurtaramam bundan sonra. İşte 19 Mart siyasi darbe süreciyle birlikte kurulan bu hukuk dışı düzende savcılıklar meşruiyetini kaybetmiş, varlığını korumak için faaliyet gösteren parti bürolarına dönüştürülmüştür. Ben bunu yaşıyorum. Her gün, 2 senedir her gün yaşıyorum diyor İmamoğlu. Bu Murat Sabuncu da mahkemeyi izledikten sonraki yazdığı yazıyı bitirirken şunu söylüyor. İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan aleyhine başlayan casusluk davası bir anda bir Hüseyin Gün'ün kendisine yetki belgesi verilmiş bir isim olduğu gerçeğine dönüştü. Değişik tarihlerde pek çok ismiyle görüşmüş iktidarın. Adı geçenlerin yanıt vermesi gereken bir durum söz konusu. İmamoğlu'nun avukatı Fehmi Demir'in geçmişte devlet adına yürütülen çalışmalarla bugün yöneltilen suçlamalar arasındaki çelişkiye ilişkin sorusuna Gün, devlet adına çalışıp çalışmadığının devlet tarafından bilindiğini savunmuş. Ama diyor Murat Sabuncu, onun bilmesi yetmez, artık kamuoyu da bilmeli diye çok tarihi vahamet taşıyan olaylardan birini yaşamakta olduğumuzu da tespit etmiş durumda. Bunu konuşmaya devam ederiz. Şimdi saat 8.30, 4 geçiyor. Ara verelim.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Evet, Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30, 7 dakika geçerken tekrar beraberiz Apaçık Radyo'da. Evet, Türkiye'deki ilginç davalardan pek çoğu üst üste devam ediyor, değil mi?
3: Evet, yani duruşmalar bir yandan devam ediyor. Bir yandan CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, bir yandan da bu operasyonun sonucu olarak, yani operasyon olmayan birçok başka CHP'li belediyeden de AKP'ye geçişler var. Bunlardan birisi uzunca bir zamandır tartışılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı dün CHP'den istifa etmişti. Salı günü AKP'ye geçeceği söyleniyordu, böyle iddia ediliyordu. Dün akşam saatlerinde ilginç bir açıklama yapmış. Artık söylemiş AK Parti'ye katılıyorum diye. Ama cümleleri ilginç. Özgür Özel burnumdan getirdi demiş Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı. AK Parti'ye katılıyorum. Çok huzurluyum. Belediye meclisinin çoğunluğu da AK Parti'ye geçiyor diye bir açıklamada bulunmuş. Tam açıklamaları şöyle: yarın AK Parti'ye katılıyorum. Çok huzurluyum. İçim çok rahat. CHP'de mobbinge uğradığını söylemiş. Özgür Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutamıyor. Özel benim burnumdan getirdi şeklinde konuşmuş. Yani Kılıçdaroğlu'na destek veriyormuş. Bu yüzden de AK Parti'ye katılmaya karar vermiş en son.
2: Öyle mi?
3: Güzel bir bahane olmuş değil mi?
2: Eşi evet, üzerinden çok çarpıcı yani.
3: Eşi üzerinden tehdit edildiği iddialarına ilişkinse Köksal, tehdit edildim. Evet ama beni Özgür Özel tehdit etti demiş. O yüzden AK Parti'ye katılıyormuş. Gayet de huzurluyum diye duyuruyor. Sabah saatlerinde ise bir başka belediyenin yine AKP'ye geçeceği ne dair iddialar var. CHP'den Dinar Belediye Başkanı seçilen Veysel Topçu'nun Veysel Topçu istifasını vermiş. AKP'ye geçmesi bekleniyor diye Halk TV'de var. Topçu 2024 yerel seçimlerinde göreve gelir gelmez AKP döneminden kalan borçları ifşa etmişti deniyor. Bir böyle pankart asmış belediyeden aşağı sallanan, bize borç AKP'den kalan borçlar diye. Şimdi de AKP'ye gideceği düşünülüyor.
2: Evet, yani bayağı büyük bir belirsizliğin de hüküm sürdüğü, giderek de kaotik durumun yoğunlaştığı bir ortam içinde olduğumuzu söylemek de çok yanlış olmaz herhalde. Evet. Bu şartlar altında.
3: Bu arada kesin, ben değil...
2: Pardon, yani Burcu Köksal'ın da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği de haberini de eklemekte yarar var T24'te.
3: Bu biraz tuhaf, zaten istifa etmiş ama henüz resmi olarak gerçekleşmemiş deniyor. E-Devlet üzerinden resmi şey yapmış, evet. İstifa etmiş. Sen gidemezsin, biz atarız diye CHP'de harekete geçmiş gibi duruyor. Dinar Belediye Başkanı ise istifa etti mi belli değil bu arada. Ben öyle olduğunu bir an habere ilk kez gördüğüm için öyle zannettim ama AK Parti'ye geçmesi, Burcu Köksal'la birlikte geçmesi bekleniyor diye İsmail Saymaz yapmış haberi, ama istifasına dair istifa etmiş mi etmemiş mi onu bilmiyorum.
2: Evet, peki diğer şeylere de birazcık bakalım. Yani Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında da hakkında dava açılan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri de alındı dün. 8,5 saat sürmüş etkin pişmanlık ifadesi. Çok kapsamlı, gazete Oksijen'de de var. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, yani Muhittin Böcek'le Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri ve pek çok 1 milyon avro istendi, para teslim edildi, Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi, oğlumun beyanı doğrudur diye karmaşık bir durumun açıklamaları var. Veli Ağbaba da, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da kendisi hakkında 1 milyon avro istediğini iddia eden tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek hakkında suç duyurusunda bulunmuş. O da rüşvet suçlamasıyla 5 Temmuz'da tutuklanmıştı. 10 Mayıs'ta da Böcek Başsavcılığa etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için, yani Antalya Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın başında daha tutuklanmıştı. Etkin pişmanlıktan da dün 10 Mayıs'ta, yani evvelki gün pişmanlıktan yararlanabilmek için başvuruyor ve Antalya Adliyesi'ne götürülüyor. Anadolu Ajansı'nın haberine de atıf var, Diken'den bu haber. Gökhan Böcek ifadesinde Özgür Özel'in talimatıyla Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını söylemiş ve babasının yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro, güncel kurla 53,5 milyon lira tutuyormuş bu. Onu istediğini öne sürmüş. Durumu babasına söyledim diyor. Babama söyledim. O da gereğini yap dedi diyor. Böylece parayı bir aracıyla ağababaya teslim ettiğini ileri sürmüş. Artık son derece komplike bir iddianame halini alıyor. Muhittin Böcek de oğlunun beyanını doğrulamış. Beyanı doğrudur demiş. 1 milyon avro istendiğine dair. İftira ve Anka'nın haberine göre de ağababa, Gökhan Böcek'in ifadesindeki iddialarla ilgili iftira ve kamu görevlisine hakaret gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş. Böceği tanımıyorum. Telefonu ya da başka bir telefonla kendisiyle iletişim kurmadım. Kendisini sadece 16 Eylül 2025'te babası Muhittin Böceği cezaevinde ziyaret ettiğinde gördüğünü söylemiş. Ve böyle bir durum var yani. Ekrem İmamoğlu'da suç yok, delil yok. Buna rağmen masumiyetini ispat et deniyor bana diye. Biyanette haber var. Ekrem İmamoğlu'nun da Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gül'ün 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görülürken Marmara Cezaevinde, Silivri'de duruşmada ilk savunmayı yapan Gül suçlamaları reddederek ben casus değilim demişti. Böyle bir karmaşık, kaotik durum var. Duruşma devam ediyor tabii.
3: O zaten sabah ilk yarım saatte bunun ayrıntılarını okumuştunuz.
2: Okumuştuk,
3: Bu.
2: evet. Bunun devamı nasıl gelecek bilemiyorum. Bu arada seçimlerle ilgili de ilginç gelişmeler de var. İngiltere'de büyük bir seçim yenilgisine uğradı Labour, İşçi Partisi. Biraz da ondan bahsedelim, değil mi?
3: Evet, İngiltere'de bir yerel seçim oldu. İskoçya ve Galler'de ise ulusal parlamento seçimleri oldu. İşçi Partisi tarihinin en büyük yenilgilerinden bir tanesini aldığını söyleniyor. Starmer ilk başa geçtiğinde kendisinden önceki başkan olan Corbyn'i partiden atmıştı, hatırlanacağı üzere. Corbyn bir tür partide yeniden toparlama rüzgarı yakalamayı başarmıştı. Oldukça da sol bir programla, sol sosyal demokrat bir program. Üstelik bir de Yeşil Yeni Düzen manifestosu ilan etmişti. Ancak günün sonunda kendi partisinin sağından çok sert hedef gösterildi. Gazze soykırımı öncesinde antisemit olmakla suçlanmıştı. Bir kitaba yazdığı ön sözden dolayı Filistin mücadelesini anlatan. Daha sonra atıldı. Biliyorsunuz şimdi Corbyn yeni bir sol parti kurulması sürecinde. Daha doğrusu bu parti kuruldu ama orada da ayrı krizler var. Biz pek yakından yani şey, yayın açısından takip etmedik. Ama orada ciddi bir kriz olduğu için yeni bu seçimlere katılamadı. Bu yeni kurulan sol parti, senin partin, Your Party adı da 5 Labour milletvekilleriyle birlikte kurmuşlardı. Şimdi onun yokluğunda yeşiller rüzgarı biraz esiyor. Bu yerel seçimlerde de yeşillerin yeni, daha solda, yeşiller tarihin en solcu başkanı diyebiliriz herhalde. O yeni başkanın liderliğinde Labour'dan kayan oyların önemli bir kısmının yeşillere gittiği söyleniyor. Muhafazakar Parti ise yine merkez sağın ana partisi. Buradan kayan oylarsa Reform UK isimli aşırı sağcı partiye geçmiş. Reform UK, yani aşırı sağ, uzun zamandan sonra iki partili bir sistem var İngiltere'de de genelde. iki partinin, iki merkez partinin, Labour ve muhafazakarların hep kazandığı ya da en çok oyları aldığı sistem. Bu sefer Reform UK bunu kırmayı başarmış. Çok yüksek sayıda, binin üzerinde sandalye yerel seçimlerde kazandığı söyleniyor onun da.
2: Evet, bayağı Keir Starmer'ın da durumu çok kritik bir noktaya ulaştı. Guardian'da özel bir haber var. Kabine üyelerinden de bir kısmı, yani sadece Labour'ın İşçi Partisi'nin üyeleri tarafından değil, milletvekilleri tarafından değil, aynı zamanda kabinede bulunan iki kişi tarafından, Yvette Cooper ve Shabana Mahmud da, yani 70'ten fazla İşçi Partisi milletvekili artık çekil, kaybettik seçimleri, sen de kaybettin, in demiş. O inmeyeceğim diye ısrar ediyordu Keir Starmer. Fakat Pippa Creer ve Jessica Elgott imzalı, iki imzalı bir taze haber var. Guardian gazetesinde takip etmeye çalışıyoruz. Yvette Cooper ve Shabana Mahmud da, yani Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve İçişleri Bakanı Shabana Mahmud da, ikisi birden başbakanı artık bir iktidar değişikliğini, düzenli bir şekilde geçişi düşünmenin zamanı geldi demişler. Çünkü onun başbakanlığının sonunun geldiğini açıkça gösteriyor, ezici yenilgiler diye. En az iki diğer bakan da, John Healey ve David Lammy de, Starmer'le daha sorumlu, onurlu ve düzenli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini de söylemişler. Yani Britanya'da bayağı karışıklık var yani.
3: Starmer bir değişim vaat ediyor, vaat ettiğini söylüyor. Bu değişimin ise zaman alacağından bahsetmiş. Bu sebeple koltuğunu terk etmiyormuş. Sadece sorumluluk almıyorum, vaat ettiğimiz değişimi sağlama sorumluluğunu da alıyorum. Koltuğu bırakmama ve Muhafazakar Parti'nin yaptığı gibi defalarca bırakarak ülkeyi kaosa sürüklememenin sorumluluğunu da alıyorum demiş. Koltuğu bırakmayarak kaosa engelliyorum diyor. Sürekli olarak düşen partisi için Starmer bu Reform UK ve Yeşiller Partisi'nin yükselişine de değinmiş. Onlar da değişimi savunuyorlar diyor. Değişim istenilen hızda gelmez, öyle yavaş yavaş gelir demiş. Onlar da başaramayacak diyor. Sürekli değişim ülkeyi kaosa sürüklüyor. Herhalde iktidardan bahsediyor ya da Muhafazakar Parti'deki bu istifalardan. Başbakanlar sürekli değişti ya. Çok fazla bedeli oluyor bu sürekli değişimin. Çalışan sınıf bunun bedelini ödüyor. Biz değişim için geldik. Hayal kırıklığını anlıyorum ve sorumluluğu bana ait. Ancak sözümüzü verdiğimiz değişimi getirme sorumluluğu da bana ait demiş. Koltuğu da yapıştığını söylemiş yani.
2: Bırakmadığını söylüyor. Bu
3: Evet.
2: arada da Owen Jones'un, ya sosyalist yazarı, Guardian'ın Owen Jones'un ilginç bir yazısı var, gözlemi var. Zak

0: İşte bu hafta sonu olan da bunun tipik bir örneğiydi diyor. Sağcı basın yani şeyde Sunday Morning televizyon programında Trevor Phillips'le yaptığı bir söyleşiye de değiniyor. Ve şöyle Zach Polanski Sky News'dan Trevor Phillips katiyen şeyini bir kere Yahudi olduğunu filan ortadan kaldırdı. Söyleme hiç değinmedi bile diyor. Yani Polanski Yeşil Parti'nin bu son Britanya'daki Yahudi sitelerine saldırılarına karşı ne diyorsun sorusuna şey cevabı vermiş. Zach Polanski, yani yükselen antisemit Yahudi düşmanı saldırılardan kaygılıyım. Ambulanslarda da bulunuyor.
1: Neylerde?
0: Ambulanslara da saldırılar bulunuyormuş Yahudi kimlikli mesela ve bunun giderek arttı.
1: Ambulanslara saldırı mı oluyormuş?
0: Evet. Yakılıyormuş ambulanslar filan da. Ve Yahudi komüniteler de kendilerini güvensiz hissediyorlar. Şimdi bu bir güvensizlik meselesi mi yoksa gerçek bir hissiyat mı yoksa gerçekten bir güvensizlik mi? Her ikisi de kabul edilemez demiş ama hiç bunlara değinmeden onu küçümsemeye çalışan akıl dışı bir saldırıyla kuşatmaya çalıştı diyor ve çok kuvvetle eleştiriyor sağ medyanın durumunu Owen Jones'da. Durum belli değil zaten. Şimdi mesela Londra'dan yayın yapan bu konularda bir kitap yazan Daniel Trilling de Democracy Now'da kendisiyle yapılan söyleşide artık büyük ölçüde politika paramparça hale geldi ve iki partili siyasi sistem Britanya'nın yeni kuşakta uzaklaşma oldu. Artık bu sistem çöküyor demiş. Ve Nigel Farage'ın tabii Reform UK adlı partisinin yükselişi de var. Ve bu konuda da diyor ki İşçi Partisi'nin Filistin yanlısı aktivizminin de Yeşil Parti'ye sol kanadına destek verilmesine yol açtığını belirtiyor. Ama Avrupa'nın dört bir tarafında da popülist duygular da yani şeyin etkisi başladı diyor. Macaristan'ın aşırı sağcı lideri Viktor Orban'ın büyük bir seçim yenilgisine ulaştıktan sonra geçen hafta şimdi çeşitli yerlerde İngiltere'de de bunun sonuçlarının ortaya çıkacağını da söylüyor. Orban sonrası Avrupa Birliği'nde de İsrail kilidi açıldı diye de buna bağlı bir haber var Karar Gazetesi'nde Esra Örnek imzalı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Batı Şeria'da Filistinlere yönelik şiddet sebebiyle İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına onay vermiş. Kaya Kallas, Avrupa Birliği'nin dış politika yüksek temsilcisi, çıkmazdan eyleme geçme zamanı gelmişti. Aşırılıklar ve şiddet sonuçlar doğurur diyor. Karar Viktor Orban'ın 16 yıllık antidemokratik iktidarının sona ermesinin ardından Macaristan'ın vetosunu kaldırmasıyla yeni yönetim Macar'ın yönetimi kaldırmış. Netanyahu yönetimine ilk yaptırımda gelmiş durumda. Orban'ın gidişiyle vetonun kalktığı zaten tartışmalıydı adam akıllı. Öyle bir durumda var.
1: Ama bir yandan bir başka haberde ise Brüksel insan hakları savunucularına kulak tıkadı deniyor Biyanet'te. Avrupa Birliği İsrail anlaşmasını askıya almadı.
0: Evet,
1: Sadece işte
0: bir de o var.
1: bahsettiğiniz bazı İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırım kararı aldı. Ama Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki ticaret anlaşmasının da iptal edilmesi gerektiği söyleniyordu. Bu gerçekleşmedi.
0: Evet, bu arada da bir de savaş haberlerine bir bakıp dönelim. Şeyde Trump'ın İran'a saldırısı petrol fiyatlarını uçurup herkesin cebine

0: evini yakarken Amerika Birleşik Devletleri dev şirketler daha da zenginleşmişti. Savaş zenginleri oldu diyor. Yani küresel 10 şirket savaşın gölgesinde parasına para kattı deniyor. Çoğu Amerikan teknoloji tekerleri bunlar. Dünyanın en değerli 10 şirketi 2 ay içinde 4,2 trilyon dolar büyümüş. Nasıl?
1: Evet, yani şaşırtıcı değil tabii. Dün gece ama Donald Trump bu ateşkes meselesine dair yeni açıklamalar yaptı. Yine kendisinden beklendiği üzere artık birbiriyle hem çelişen hem de yine sınırını aşan, böyle ırkçılığın sınırlarını aşan açıklamalar yaptı Kürtlere dair. Onlar parası vermeden savaşmazlar gibi kavramlar kullanmış Kürtler için. Ateşkesin en zayıf anında olduğunu söylüyor. İran'da ılımlılar ve deliler var ya da çılgınlar var. Crazy people demiş. İki grup var. Ilımlılar daha çok saygı görüyor diyor. Herhalde kimi kastediyor? İran toplumunu o kadar tanıyor mu bilmiyoruz ya da kendisinden belki saygı görüyorlardır. Çılgınlarsa sonuna kadar savaşmak istiyor demiş. İran liderliği ile 4-5 kere görüştüğünü söylüyor Trump. Fikirlerini değiştirdiklerini ve 20 dakikada gönderilmesi gereken yanıtı 5 günde gönderdiklerini söylemiş. Pek çok kişi bir planın var mı diye soruyor bana. Ne diyor? Elbette var. Şimdiye kadar ki en iyi plan demiş bir kez daha.
0: Bir kez daha.
1: Tabii ki en iyi plan. Ateşkes inanılmaz derecede zayıf. Şu anda en zayıf anında diyebilirim. Bu İran'ın gönderdiği metin için çöp parçasını okuduktan sonra ki okumayı bile bitirmedim diyor. O kadar çöp
0: Okumamış, evet.
1: okumamış ama reddetmiş, kabul edilemez demiş. Bunu okuyarak zamanımı boşa mı harcayacağım dedim. Şu anda ateşkes en zayıf noktasında diyor. Gönderdiği öneri İran'ın aptalca bir öneriydi diye de daha sonra devam etmiş. Kimse kabul etmez. Bunu özellikle bu nükleer toz dediği şeyler var ya,
0: Evet.
1: zenginleştirilmiş uranyumun işte nükleer toz dediği oymuş. Onların kimin alınacağı konusunda anlaşmazlıklar var. Aslında ilk başlangıçta nükleer silaha sahip olmama konusunda mutabık kalmışlardı. Sonra bu sözlerinden geri döndüler demiş. Sonra da işte Kürtlere çatıyor. Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kürtlerin kongrede iyi bir itibarı var. Kongre onların çok sıkı savaştığını söylüyor. Ancak onlar kendilerine ödeme yapıldığında savaşıyorlar. Bu yüzden Kürtlerden çok hayal kırıklığına uğradım diye kendisiyle birlikte hareket etmedikleri için böyle sadece para karşılığı savaştıklarını söylemiş. Yani alenen ırkçı açıklamalarda bulunmuş.
0: Evet, sadece paraları ödendiğinde savaşıyorlar onlar demiş. Kendisinin akli sağlığı konusunda da akıl sağlığı
1: Evet.
0: konusunda da ciddi tereddütler olduğunu belirten haberler çıkmaya başladı. Çünkü sosyal medya şeyinde, ortamlarında kendisinin ne kadar büyük başarılara imza attığını gösteren özel yapılmış senaryoları kendisi tarafından herhalde muhtemelen yapılmış olan kahramanlık hikayeleri dolaşıyormuş sürekli olarak.
1: Yapay zeka ile yapılmış olan.
0: Evet, yapay zeka ile yapılmış en büyük Trump başka büyük yok diye özetlenebilecek şeyler dolaşıma sokmuş. Akıl sağlığı ne durumda acaba diye tereddüt ediyorlar. Peki bir ara verelim.
2: Açık Gazete.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: Şimdi ve burada.
3: Açık Gazete.
0: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
4: Günaydın Ahmet, merhabalar.
5: Günaydın, günaydın.
6: Günaydın.
4: Bugünkü ufuk turumuz gayet karmaşık bir tur.
5: Evet.
4: Neler konuşacağız?
5: Birleşik Krallık'ta yerel seçimler oldu ve herhalde Birleşik Krallık'ın önümüzdeki 5-10 yılındaki büyük değişikliklerin artık açık ifadesi haline geldi bu yerel seçim, ama ondan çok daha anlamlı gelişmelere ifade ediyor.
6: Biraz Türkiye'ye benziyor bu yönüyle o zaman. Sonra yerel seçimlere.
5: Evet, ama şey anlamında, aşırı sağın yükselmesi anlamında bu sefer tersine. Evet,
6: doğru. Hayır, yerel seçimi aşan politik önlemi anlamında,
5: evet,
6: dedim.
5: Tabii yerel seçimi aşıyor. Yalnız İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta yerel seçimin bir kısmı yerel seçim, bir kısmı da yerel parlamento seçimiydi. Onların da farklı bir anlamı oldu aynı zamanda. Biliyorsunuz 1999'dan beri Galler bölgesi ve İskoçya bölgesinin merkezi hükümetten devralınan yetkilere sahip, kısmi yetkilere sahip parlamentoları var. İskoçya parlamentosu ve Galler parlamentosu var. Bir de Kuzey İrlanda'da parlamento var. Kuzey İrlanda'daki parlamentodaki son seçimlerde ilk defa Sinn Féin, yani Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini savunan ayrılıkçı diyelim, Sinn Féin ilk defa çoğunluğu sağlayıp hükümet başkanlığına sahip olmuştu. Bu yerel seçimlerde de Galler bölgesinde ve İskoçya'da parlamento seçimleri yapıldı ve bu bölge parlamentosunun 99'dan beri kurulduğundan beri ilk kez Galler'de İşçi Partisi çoğunluğu sosyal demokrat özellikçi diyelim, ayrılıkçılığı tam anlamında diyemeyiz ama ayrılıkçı partiye kaybetti veyahut özellikçi partiye kaybetti ve 43 milletvekili çıkardı, temsilci milletvekili, temsilci parlamento Galler bölgesi, Sinet parlamento üyesi 43 kişi seçildi. 20 temsilci arttırmış oldu Galler bölgesinin PC. Diğer taraftan tabii ki İşçi Partisi en büyük kaybeden, 35 temsilci kaybetti. Birdenbire 44 milletvekilliğinden Galler parlamentosunda 9 milletvekiline düştü. Muhafazakarlar kaybettiler. 22 milletvekili kaybettiler. 7 milletvekiline düştüler. Ve burada kazanan esas itibariyle daha önce parlamentoda 23 milletvekiline sahipken şimdi 43 milletvekiline sahip olan Galler Partisi, ardından da Reform. Yani sıfır milletvekili varken Reform'un, yani bu aşırı sağ Nigel Farage'ın başında olduğu ve Brexit oylamasının gündeme gelmesi ve Brexit'in, yani Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkmasına yol açan referandumun kazanılmasını, çıkış yolunda kazanılmasını sağlayan en büyük güç olan partinin lideri Galler bölgesinde, İşçi Partisi'nin kalesi olan Galler bölgesinde birdenbire ikinci parti konumuna geldi. 34 milletvekilliği aldı ve tabii ki burada çok büyük oranda İşçi Partisi seçmeninden bu Reform Partisi'ne, aşırı sağ milliyetçi, Avrupa Birliği karşıtı ve aynı zamanda göçmen karşıtı bu partinin yanına geçmiş oldu. Bu birincisi. Ama şu da önemli, birinci parti artık Galler bölgesinde Galler Partisi. İskoçya'da da İskoçya Ulusal Partisi biraz milletvekili kaybetmekle beraber 58 milletvekili aldı. Çoğunluğa sahip olmak için 65 milletvekiline ihtiyacı var. Ama 58 milletvekili aldı. İşçi Partisi biraz kaybetti. 4 milletvekili kaybetti. Burada da Reform yeniden dahil oldu meclise, İskoçya Meclisi'ne ve Yeşiller burada ciddi bir ilerleme kaydettiler. 6 milletvekili kazanmışlar. Muhafazakarlar çok kaybetti. 20'ye yakın milletvekilini kaybettiler. Liberal Demokratlar da 6 milletvekili arttırmışlar. 10 milletvekiline varmışlar. Dolayısıyla 65 milletvekiline ihtiyaçları, temsilciye ihtiyaçları var çoğunluğu almak için. İskoçya Ulusal Partisi'nin 58 milletvekili var. Büyük ihtimalle Yeşillerle yeniden ittifak yapacaklar gibi gözüküyor. Zaten bu seçimin olmasının nedeni Yeşillerin ittifakı terk etmiş olmalarıydı. Bundan birkaç ay önce. Diğer taraftan daha büyük gelişme İngiltere bölümünde, England'da yani, orada da belediye meclisi seçimleri yapıldı. 136 tane belediye meclisinde seçim yapıldı ve burada da ezici bir patlama diyelim, çoğunlukla Reform Hareketi birinci parti olarak çıktı. Yani oyların takriben %27'sini alarak birinci parti olarak çıktı ve evvelden bütün İngiltere çapında sadece iki temsilcisi varken 136 belediye meclisinde şimdi 1454 temsilcisi var. Buna karşılık en büyük kaybeden İşçi Partisi. Takriben 1500 temsilci kaybetmiş ve şimdi evvelden 2500 temsilciye sahipken şimdi 1068 belediye meclisi üyesiyle yetinmek zorunda. Çok büyük bir kayıp ve bu kayıp 2 sene önce çok büyük bir milletvekili kazanımıyla mecliste tek başına çoğunluğa sahip bir partide olan bir şey. Yani 2 sene zarfında seçmenliğinin önemli bir kısmını reforma kaybetmiş durumdalar. Diğer kazanan, büyük kazanan Yeşiller. Yeşiller neredeyse belediye meclisi temsilciliklerini 2'den biraz fazlaya katlayarak çıktılar. Oyların %14'üne takriben tekabül ediyor aldıkları oy. İşçi Partisi'nin de oyların %15'ine tekabül ediyor. Tabii burada bütün belediye meclislerinde seçim yapılmadığı için İngiltere boyutunda bir oylama olarak değerlendirmemek lazım. Diğer taraftan Liberal Demokratlar da temsilci sayısını arttırmışlar. Aşağı yukarı Yeşillerle Liberal Demokratların gücü eş oy itibariyle. İkinci kaybeden İşçi Partisi'nden sonra Muhafazakarlar. Onlar da artık %20'nin altına düşmüş gibi gözüküyorlar. Ve 1300 temsilciden, belediye meclisi üyesinden 800'e düşmüşler. Dolayısıyla çok ciddi bir dip dalgası var Birleşik Krallık'ta. Bunu 3 şeyde özetleyebiliriz. Birincisi, Kuzey İrlanda'da, Galler bölgesinde ve İskoçya'da artık meclisin çoğunluğu olmasa da meclisin en büyük partisi ve büyük ihtimalle bu bölgelerin hükümet başkanlıklarını bağımsızlık yanlısı partilerin temsilcileri yönetecek. İskoçya'da, Galler'de ve Kuzey İrlanda'da. Bu ilk defa oluyor. İkincisi, Brexit oylamasının da evetin yoğun olduğu bölgelerde, 2016'daki oylamada evet Brexit oyunun yoğun olduğu bölgelerde Reform Hareketi İşçi Partisi'nin kalelerini sarsıyor, çok açık biçimde sarsıyor. Özellikle İşçi Partisi iktidarının çok ciddi biçimde güven kaybettiğini izleyebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki ikinci gelişme, artık İngiltere'de iki partili sistemden söz etmek mümkün değil. 5 parti var ve 5 partide birbirine, yani reform çok daha önde olmakla beraber, diğer 4 partide %15 ile %20 arasında paylaşıyor oyları.
6: Muhafazakar Parti de herhalde oy kaybetti, öyle değil mi?
5: Tabii.
6: Yani sadece Labour, çünkü bazı analistler şeyde dikkat çekiyor. Labour'dan kayan oyların Reform UK'ye gittiği şeklinde, bunun bir kısmı tabii böyle. Ama Labour'dan Yeşillere doğru ciddi bir kayış varken, Muhafazakar Parti'den de Reform UK'ye doğru ciddi bir kayış oldu, dikkat.
5: Reform UK'ye doğru iki yerden kayış var. Labour'dan kayış var. Özellikle İşçi Partisi'nden, İşçi Partisi'nin kalesi olan Kuzey İngiltere, Manchester, Liverpool gibi bölgelerde İşçi Partisi'nin kalesi olan ve Brexit'e evet oyu vermiş olan bölgelerde İşçi Partisi'nden Reform UK'ye kayış var bir taraftan. Muhafazakarların kalesi olan Güney İngiltere'den de muhafazakarlardan Reform UK'ye kayış var. Tabii İşçi Partisi'nden bir de Yeşillere doğru ciddi bir oy kayışı var. O da özellikle mesela Londra'nın mahallelerinde görülüyor. Hackney'de mesela ilk defa bir yeşil aday belediye meclisi çoğunluğunu aldı, belediye başkanlığını alacak. Birçok yerde yeşiller İşçi Partisi'nin yerine çoğunluğu veyahut birinci parti konumunu almış durumdalar Londra çevresinde. Bir de tabii liberal demokratlarda da ciddi bir artış var. Yeşiller kadar olmasa da. Ama onlar daha, liberal demokratlar yeşillerin çok daha önündeydiler. Dolayısıyla artışları yeşillerin kadar olmasa da dördüncü parti konumunda artık liberal demokratlar. Ve onlarda da hem daha reformcu, daha merkez sağ muhafazakarlardan, hem de merkez sol işçi partisinden oy alabiliyorlar. Tabii bu önümüzdeki 2029'da yapılacak olan seçimler için şimdiden konuşmak çok erken. Çünkü daha 5 senesi var iktidarın. Ama Başbakan Keir Starmer üzerinde parti içinde çok ciddi bir görev değişikliği baskısı dile getirilmeye başlandı. Kendisi bugün yeniden bir açıklama yapacak. Dün bir toplantı yapıldı. Yeniden bir açıklama yapacak. Şimdilik ayrılmanın söz konusu olmadığını belirtti, ama hemen kendine İşçi Partisi'nin önde gelen, tarihi olarak önde gelen iki temsilcisinin, Gordon Brown'la diğer bir kişinin, kendisine danışman olarak atacağını belirtti. Bu yeterli değil elbette. Önümüzdeki günlerde eğer İşçi Partisi içinde bir ciddi bir tepki yükselmesiyle İşçi Partisi'nin liderliğinin değişmesi söz konusu olabilir. Ama mecliste İşçi Partisi tabii geniş bir çoğunluğa sahip olarak iktidar hükümeti kurmaya devam edecek bu durumda.
4: Ahmet, bir de şeyi sormak istiyorum, araya girdim. Yani bu aşırı sağcı, göçmen düşmanı Reform UK Partisi'nin bu kadar önemli kazanımlar elde etmesinin peki İngiltere'nin geleceği, dünya geleceği açısından da önemi ne olabilir? Yani göçmenlere karşı çok sert önlemler alınmasını savunuyor. Hiçbir göçmen istemediğini söylüyor. Bu nasıl bir gelişme olacak sence?
5: Bir kere göçmen politikasının daha sıkılaşacağını düşünebiliriz. Bir de şuna dikkatinizi çekiyorum. Tabii ki bu yerel seçimler genel seçimlerin kısmi bir göstergesi. Katılım oranı itibariyle aynı oranda değiller. Biraz yükselmiş olsa da geçen seçimlerin, yerel seçimlere nazaran. Tabii arada da diğer partiler de bu Reform UK'nin politikasını özellikle muhafazakarlar, belki liberal demokratlar ve işçi partisi önümüzdeki aylarda artık daha fazla benimseyerek iktidarda olmasa da Reform UK bu göçmen politikasında özellikle kendisinin görüşlerini iktidara empoze etme şansına sahip. İktidara gelmesinden önce büyük ölçüde. Göçmen politikasının yanında bir de şöyle bir sorun var, çelişkili sorun. Tabii bu artık mümkün değil ama kısa vadede mümkün değil ama diğer taraftan da Brexit'ten yani Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından memnun olmayanların oranı da hızla artıyor. Şu anda çoğunluktalar. Dolayısıyla böyle bir çelişki de var. Yani reform bu ayrılmanın sorumlusu. Fakat diğer taraftan ayrılmaktan memnun olmayanlar da çoğunluğu oluşturuyor. Giderek %55'in üzerine %58-60'a yaklaştığı söyleniyor kamuoyu yoklamalarında. Dolayısıyla böyle bir çelişkili bir Birleşik Krallık dünyası var. Tabii diğer taraftan reformun bu yükselmesi, ayrılma veya daha fazla İngiltere'ne uzaklaşma eğilimlerini Galler'de ve İskoçya'da arttırıyor bir taraftan. Bu da bir faktör. Özellikle İskoçya'da. Dolayısıyla İngiltere içinde daha büyük bir çatışma, çekişme alanı demek aynı zamanda. Sadece göçmen sorunu değil tabii bu. Diğer taraftan kültürel politikalar, sosyal politikalar konusunda da reform oldukça muhafazakar. Bir taraftan İngilterililerin haklarını, İngilizlerin haklarını savunmayı ön plana çıkartırken diğer taraftan da muhafazakarların temalarını gündeme getirmekten geri kalmıyor. Zaten Nigel Farage eski bir muhafazakar parti üyesi. Birleşik
4: Evet.
5: Krallık'ın önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişme izleyeceğini biraz da İşçi Partisi'nin kendini toparlayıp toparlamamasıyla bağlantılı ele almak lazım. Yalnız burada dikkat çekilmesi gereken şey İşçi Partisi'nin zayıflaması, Yeşillerin artık kendilerini İngiliz Yeşillerinin, Galler Yeşillerinin veyahut İskoçya Yeşillerinin kendilerini sadece çevreci olarak değil bir sosyal devlet projesinin taşıyıcısı olarak öne çıkartmalarına da fırsat yaratmış durumda. Bu Labour'ın zaaflarının boş bıraktığı alanların değerlendirilmesi ve özellikle de yerel ilişkilerin güçlendirilmesi, bir yerel demokrasi kavramının daha fazla ön plana çıkartılması, insan ilişkilerinin daha yaşlılara, zor durumda olanlara çok daha fazla elini uzatan bir toplumsal yapı, yoksullara, konut sorununa eğilen bir yeşil hareket özellikle dikkat çekiyor İngiltere'de. Yeşil Hareket'in başkanında da zaten yeşil sosyal demokrat olarak tanımlıyorlar veya yeşil sosyalist olarak tanımlıyorlar. Yeşiller bu anlamda da önemli çünkü birçok yerde Yeşil Hareket'in sorunu kendisini sadece çevre koruma politikasıyla sınırlıymış gibi algılanmasıydı. Bir de özellikle yoksul kesimler açısından çevre koruma politikalarını sadece gündeme getirdiğinizde onların sırtındaki sınırlamalar, kısıtlamalar ve mali yükleri arttırıp bir kısa vadeli bir rahatlama ve avantaj sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla yeşillerin özellikle İngiltere'de, kısmen Fransa'da yapmaya çalıştıkları yeni hamle sadece çevreci olmanın, çevreci oldukları imajını yıkmak. Bunu İngiltere'de Labour'ın zayıflamasını fırsat bilen yeni Green hareket, yeşil hareket, İngiliz yeşil hareketi kısmen şimdilik başarmış durumda gibi gözüküyor.
4: Evet, bir de tabii yani Zak Polanski başta olmak üzere yeşillerin bu Gazze ve İsrail'in jenosidi konusundaki tavrı da çok belirgin tabii. Onu görmezden gelmeye çalışan röportajlar yapıyor sağcı basında filan da. Böyle de ilginç bir durumlar var.
5: Şeyde de sorun var. Yani Labour'ın başında da, yani hükümet bütün hükümette olduğu için Labour da bu konuda çok ikircikli, biliyorsunuz. İsrail'in yürüttüğü soykırımsal politikaları eleştirme konusunda. Dolayısıyla Yeşiller de orada o tınıyı, o insani dayanışma ve siyasal hakların savunulması ve suçların teşhir edilmesi konusunu ön planda tutuyorlar elbette. Ama buna karşılık şunu kabul etmek lazım ki reform da tam tersine, tam tersi bir politika. Yani çoğunluğa bakarsak maalesef iş daha çok İsrail'in yaptıklarına göz yumma eğiliminde seçmen talebi. Bunun içinde bir kesim karşı taleplerle kendisine bir alan açabiliyor. Ama maalesef dalga öbür tarafta.
6: Londra'da 500 binin üzerinde birkaç defa son 2 yılda Filistin eylemleri tabii yapılmıştı. Biliyorsunuz çok kişi tutuklandı vesaire. Bu harekete destek veren ana akım siyasi parti yok.
5: Yok.
6: Yeşiller bir tek Polanski biraz sınırlı bir destek vermiş, ama Polanski'nin de Yahudi olduğunu şey yapmak lazım. Hani bir yandan Filistin'e destek veren, bir yandan Yahudi bir aday. Ama öte yandan işte geçtiğimiz pazar günü Guardian'da böyle bir haber vardı. Mesela küresel intifada sloganı, hani yıllardan beri atılır küresel bir mücadele çağrısı olarak, bu sloganın yanlış bulduğunu söyleyen açıklamalar da yapmıştı tabii.
5: Evet. Yalnız Londra'daki bu 500 bin şeyi çok yanıltmasın. Zaten Londra'da reform ve muhafazakarlar hakikaten çöküş halindeler. Esas reformun dayandığı yer Kuzey İngiltere, sanayi işçilerinin çöküşte olduğu ve sosyal devletin elini uzatamadığı, dolayısıyla göçmenlerin bizim elimizden ekmeklerimizi alıyor, ekmeğimizi, işimizi alıyor temasının çok yoğun olduğu bölgeler. Oralarda maalesef reform çok ciddi biçimde Labour'ın altına uyuyor bu temalarla. Yeşiller de çok fazla orada ön plana çıkamıyorlar. İkinci bir konuya geçelim bitirmeden. Danimarka'da
4: evet, sadece bir dakikamız falan
5: evet,
4: kaldı.
5: Danimarka'da 24 Mart seçimlerinden sonra Mette Frederiksen'in başında olduğu Sosyal Demokrat Parti ve onunla beraber oluşan Sol Blok, 5 parti çoğunluğu kaybetmişlerdi. 84 milletvekili çıkardılar. 179 milletvekillik mecliste. Ama birinci gruptular. Sağ ve aşırı sağ 77, ılımlarda 14 milletvekili çıkartmışlardı. Kral, Danimarka Kralı Mette Frederiksen'e hükümeti kurma görevi verdi, ama bu sefer Mette Frederiksen ılımların desteğini alamadığı için geçtiğimiz hafta sonunda görevi iade etti ve kral bu sefer meclisin en küçük grubu olan ılımların bir temsilcisine, Mette Frederiksen hükümetinde savunma bakanı olan Lund Pumsel'e hükümeti kurma görevi verdi. Ama hükümeti kurma görevi verirken kralın, Frederiksen, onun verdiği şöyle bir şey var. Lund Pumsel'in görevi sosyal demokratlar ve ılımların katılmayacağı bir hükümet kurmak. Bu nasıl olacak? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Hem sosyal demokratlar hem ılımlar katılmadığı zaman ne sağ ve aşırı sağ çoğunluğa sahip ne de soldan bir çoğunluk oluşturmak mümkün değil. Ilımlar da meclisi ancak %8'ini temsil ediyorlar. Danimarka'da ilginç günler bekliyor. Bu sosyal demokratların geriye çekilmesi de aynı zamanda biliyorsunuz en fazla göçmen politikalarına karşı, göçmenlere karşı en radikal, en sert uygulamaları hayata geçiren sosyal demokrat hükümet biliyorsunuz Danimarka. Örnek oluşturuyor bir yığın sağ hükümete. Buna rağmen geri aşırı sağın yükselmesini engellemekte zorluk çektiklerini görüyoruz.
4: Evet, yani şeyde de Danimarka'da da Birinci Dünya Savaşı'ndan beri sosyal demokratların egemenliği biraz sarsılıyor anladığım
5: evet, kadarıyla. Evet, bu İsveç'ten sonra Danimarka'da da başladı. Gerçi aynen, hala birinci parti, bunu unutmamak lazım ama artık egemen konumda olmayı giderek yitiriyorlar.
4: Evet, peki çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere.
6: Görüşmek üzere.
0: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
2: Apaçık Radyo.
0: Açık Gazete.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Bugünkü Açık Bilinç'te bir de konuğumuz olacak. Siz takdimini yapar mısınız lütfen?
2: Tabii, memnuniyetle. Bugünkü konuğumuz çevre ve iklim aktivisti Zafer Kızılkaya. Hoş geldin Zafer, merhaba.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Şimdi Zafer Kızılkaya profesyonel bir doğa koruma fotoğrafçısı, hem de deniz korumacısı aynı zamanda. İnşaat mühendisliğinden bu işe giriyor. Uzun yıllar işte National Geographic Society'nin bir parçasında çalışıyor, makaleler yazıyor, işte araştırmalarında yer alıyor. Daha sonra da 2012 yılında Akdeniz Koruma Derneği'nin kurucuları arasında yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye'de deniz koruma alanlarının kurulması ve yönetimi konusunda da son derece aktif. Pek çok ödül de var, ondan da bahsedeyim. Mesela 2012'de Gökova Körfezi'nde yürüttüğü projeler dolayısıyla Avrupa Yılın Deniz Korumacısı ödülünü alıyor. 2013'te Whitley Fund for Nature ödülünü kazanıyor. 2014 yılında işte Birleşmiş Milletler UNDP Equator Prize diye bir ödülü kendisine veriyorlar. 2017 yılında yine Whitley fonunun Gold Award denilen bir altın ödülünü kazanıyor. 2023'te de belki dünyadaki en prestijli çevre ödülü olarak bilinen, çevre Oscar'ı olarak da bilinen, bazen işte Yeşil Oscar falan diye de geçiyor ya da Yeşil Nobel diye geçiyor pardon, Goldman ödülüne layık görülüyor. İşte Açık Radyo'nun da yıllardır iklim ve çevre konusunda çok duyarlı bir yer olduğu düşünülürse bence bu çok uygun bir işte konuk. Bu programdaki Zafer Kızılkaya'nın bu programda konuşacak olması. Kendisi aynı zamanda Akdeniz Koruma Derneği'nin Gökova Körfezi'nin başarılı örneklerinden birisi olması için de çalışıyor ve bundan da bir parça bahsedeceğiz. Nesli tehdit altındaki önemli türlerin ve yaşam alanlarının korunması üzerine de çalışmalar yürütüyor. Hoş geldin yeniden Zafer.
4: Hoş bulduk.
2: Şimdi hem bu projelerden bahsedelim istiyorum, hem de belki işte programın sonuna doğru bu hantavirüs diye bir şey çıktı son zamanlarda. İşte birileri öldü, bir gemide bir küçük salgınımsı bir şey oldu filan. Bunun bize neler gösterdiğine dair, bu eğer yani iklimle alakalı bir durum olduğuna göre senin de bu konuda söyleyeceklerin olabilir. Her halükarda ben şuradan başlamak istiyorum. Sen bu doğa korumacılığına, fotoğrafçılığa yani bir inşaat mühendisi olarak ta yıllar önce başlamışsın. Nereden ilgini çekti bu konu ve nasıl bu alana girdin?
4: Ben aslında biyolog olmak istiyordum. Ama biz o zamanki kuşak olarak annemiz babamız bize hayır biyolog olamazsın, mühendis olacaksın dediğinde dinliyorduk yani. Öyle bir hayır deme şansımız yoktu. Dolayısıyla...
2: Öyleydi vallahi, doğru söylüyorsun.
4: Dolayısıyla mühendis olduk ama mühendis olduk diye de biyolojiyi bırakmadık. Bir nevi hani hem ilgi hem hobi olarak yanında devam etti ama hobinin ne kadar nereye vardığını ben... Çok yıllar sonra inşaat mühendisliğini bitirip yüksek lisansımı yapıp Endonezya'ya gittiğimde farkına vardım. Belki bu seçici bir otizmdir yani, en az 5000 tane balı omurgasızın latincesini ezbere biliyorum. Niye bildiğimi bilmiyorum. Dolayısıyla o ilgim veya o seçici otizmim beni tam böyle bir oyuncakçı dükkanına düşmüş çocuk gibi dünyanın en zengin sualtı biyolojik çeşitliğinin olduğu Endonezya'da en inanılmaz köşede bir araştırmada buldum kendimi. Hem fotoğraf çekiyorum, hem sürekli öğreniyorum. Mercanları öğrendim, omurgasızları öğrendim. Dolayısıyla 5. yılın sonunda çalıştığım projede dünyanın en büyük ikinci sualtı milli parkı oldu Endonezya'da. 150 bin kilometre kareyle. Ondan sonra National Geographic'le yollarımız kesişti. Hem makalelerinde görüntü, video çekiyordum. fotoğraf çekiyordum. Hem de esas Research and Expedition Committee dediğimiz bu araştırma ve ekspedisyon komitesinin bütün bölgedeki araştırmaları için her türlü sistemi kuruyorum. Bilim insanlarıyla bir araya geliyoruz. Kim katılır? Neyi araştıralım? Neyi görsellemeye çalışalım gibisinden yaklaşık böyle de bir 10 yıl geçtikten sonra Türkiye'de 2006 yılı falandı. Akdeniz Foku Badem, rahmetli Mustafa Koç'un isim babalarını yaptığı bir Yavru Akdeniz Foku bulunmuştu. O zaman başka
1: Evet.
4: bir STK'da ilişkiliydim. Bu hayvanın rehabilitasyonu yapıldı, bitti. Sonra Gökova'ya salmaya karar verdik. Daha sonra da Badem biliyorsunuz insanlarla bayağı bir yakın olmaya başladı falan. Bunu engellemek için de hani ben dedim bunu bir takip etme sürecine giriştik. O ara dalışlardan sonra sualtının yani sanki bir nükleer savaş olmuş gibiydi Gökova'da. Böyle bir şey olma ihtimali yok yani. Hani makroalg bile yok yani. Güneş ışığı olup da bir kaya olacak ve üzerinde hiçbir şey olmayacak suyun altında. Böyle bir şey mümkün değil yani. Bu gezegene o ait bir kavram değil bu.
1: Evet.
4: Burada yanlış bir şeyler olduğunu görüp balık yok, hiçbir şey yok. İşte daha sonra National Geographic'ten bir ekip ve bahsettim. Sonra büyük bir proje aldık. Yaklaşık 3 milyon dolarlık Pew Foundation'dan. Bütün Akdeniz'deki resiflerin sağlık durumunu araştıran bir proje bu. İspanya'dan başladık. Ta Suriye sınırına kadar. Bu araştırmada korunan yani deniz rezervi olan alanlarla bu alanların dışındaki alanların da kıyaslamasını yaptık. Tabi o zaman Gökova Körfezi'nin hiçbir koruma statüsü yok denizler olarak. Şu sizi yanıltmasın. Türkiye'de ya 11-12 tane özel çevre koruma alanı var. Bunlar 1986 yılında ilk Dalyan Köyceğiz'de başlayarak da o zaman rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın basın danışmanı Can Pulağan da girişimleriyle, merakıyla bu özel çevre koruma bölgeleri işte Köyceğiz Dalyan, ardından Gökova, ardından Fethiye Göcek, Datça Bozburun böyle ilan edildi. Ama bunların tamamı kıyısal peyzajın korunması için ilan edilen alanlar. Yani kıyı çok güzel, kumsallar bozulmasın, ormanlar bozulmasın, koylar bozulmasın diye. Bunların içinde denizdeki canlıların yaşamını, korunmasını düşünen hiçbir şey yoktu. Yani denizle ilgili bir parçası yoktu bu alanların. İşte daha sonra 2010 yılında ilk kez bölgedeki yüzlerce balıkçıyla birebir konuştuk. Bu arada balıkçılık da çökmüştü. Ben bir proje yazdım Birleşmiş Milletler Küçük Destek Programı'na. Bir yıl içerisinde işte bu alanlara bakın dedim. Yurt dışında bunlar yapılıyor. Böyle olursa hiç dokunmazsak belli alanlara. Bunu sanki bankadaki paranız gibi düşünün koruma alanlarını hiç girmezsek. Bir zaman sonra oradan faiz gelmeye başlayacak size. O faiz de orada üreyen balığın dışarı taşaraktan sizin her gün balık tuttuğunuz alanlara gelmesi olacak. Ama bankada paranız yoksa faiz de olmayacak. Dolayısıyla koruma alanları budur. Yani sizin ana paranız. Dolayısıyla bunları çok iyi hani belirleyip korumamız lazım. Neyse bu alanlar kabul edildi. Yani Türkiye'de ilk kez 2010 yılında hem balıkçılar hem devlet kurumları tarafından bir sürü toplantıda bu alanlar kabul edildi. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından alanlar resmi olarak ilan edildi. Ama sonra burayı kim koruyacak? Burada çok ciddi bir sorun var. Birinin koruması lazım. Çünkü bizim zaten daha önce yapmış olduğumuz National Geographic'te İspanyollarla beraber yapmış olduğumuz araştırmada deniz koruma alanlarının %99'unun paper park olduğu yani sadece kağıt üzerinde olduğunu, denizde hiçbir yönetimi, hiçbir koruması, hiçbir ranger'ı, hiçbir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla yani bir yeri koruma alanı ilan etmenin de bir esprisi yok koruyamadıktan sonra. O ara biz sahil güvenlikle görüştüğümüzde biliyorsunuz mülteci krizinin en civcivli günleri sahil güvenlik komutanlığı dedi ki biz her gün denizden can topluyoruz. Böyle bir işle ilgilenecek lüksümüz ve önceliğimiz yok şu anda dediler. Çok da haklı bir vaziyette. Dolayısıyla o zaman rahmetli Mustafa Koç da bizim derneğimizin kurucu üyesiydi. Mustafa dedim bu işi biz kendimiz yapacağız. Otları alacağız, korucuları balıkçılardan seçeceğiz, eğiteceğiz, biz yapacağız bu işi. Tamam dedi o da. İki tane botu zaten o hediye ettiydi rahmetli ilk başlangıçta. O şekilde başladık. Daha sonra işte Fauna Flora International, Cambridge Üniversitesi'nin içerisinde onlar bizimle ortak olmak istediler bu projede. Koruculuk işi hiç kolay bir iş değil. Her ne kadar sahil güvenliğin desteği olsa da bizim korucularımıza ateş edildi, bizim korucularımız dayak yedi. Çünkü hani yasa dışı bir aktiviteyi durdurmaya çalışıyorsunuz. İkincisi bizim korucularımızın bir yasal yetkisi de yok. Ceza kesemiyorlar ama uyarıyorlar veya kaydediyorlar. Bunu sahil güvenlikle paylaşıyorlar kaydettikten sonra da. Dolayısıyla sahil güvenlik daha sonradan cezalarını gündeme getiriyor onları. Bu şekilde sistem başladı. İlk başta tabii zorluklar oldu ama ondan sonra çok başarılı oldu. Balık bir anda 3 yıl içerisinde çok ciddi bir balık artışı oldu. Kapalı alanlarda balıkçıdan ondan sonra çok ciddi pozitif tepkiler gelmeye başladı. Çok güzel balık tutmaya başladılar ve o gelir artışı ve balık artışı hala devam ediyor. Hala yani geometrik bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Ne yavaşladı ne bir şey. Dolayısıyla hani bu dünyadaki ilk bu kadar pozitif örnek koruma alanlarının iyi korunduğu takdirde küçük balıkçıya hakikaten çok ciddi fayda sağlayacağı. Ama burada önemli bir şey daha var. Belki geçenlerde size yolladığım Euronews'ta çıkan haberle de ilgili.
2: Evet.
4: Biz Gökova Körfezi'nin yarısını, yaklaşık 300 küsür kilometrelik bir bölümünü bütün endüstriyel balıkçılığa da kapattık o zaman. Hem gırgıra hem trole. Yani dolayısıyla bu teknelerin bir tanesi bir kere de 20 ton, 30 ton balık avlayabiliyorlar.
2: Evet.
4: Bu yüzlerce küçük balıkçının bir yılda avladığı balıktan bile fazla oluyordu. Dolayısıyla bu endüstriyel balıkçılığı da dışarı çekince bu insanların tonlarca avladığı balık da yıl içerisinde eşit bir şekilde diğer küçük balıkçılara bölüşmeye başlayınca bir anda insanların gelir miktarı arttı, tuttuğu balık miktarı arttı ve şu anda sadece ve sadece biz bütün bölgelerde sosyoekonomik çalışma yapıyoruz. Artık güneyde tam zamanlı balıkçılık diye bir meslek yok, Gökova Körfezi hariç. Diğer bütün yerlerde Datça'sı, Köyceğiz'i, Marmaris'i, Kaş'ı, Fethiye'si her yerde bütün küçük balıkçılar yazın ya bir tur tekneleri var ya da bir tur teknesinde kaptanlık yapıyorlar. Kışın sezon kapandığında ortalıkta turist kalmayınca nasıl olsa ruhsatlı tekneleri var bari balığa çıkalım diyorlar.
2: Evet.
4: Dolayısıyla balıkçılık sadece korunan alanların etrafında insanların yaşamını destekleyen bir şey olarak kaldı ki Gökova bu konuda en iyi örnek oldu. Bunun yanında koruduğumuz alanların içerisinde de balık biyokütlesi 10 katın üstüne arttı. Yani biz artık dünyanın en iyi korunan alanların standardına ulaştık. Bunun dışında kum köpek balığı Gökova Körfezi'ne geliyor yumurtlamak için. O alanlar çok daha ciddi bir koruma altında. O alanlarda bırakın tekneye de girmeyi, yüzmek dahi yasak. Bu alanlar da hem uzaktan algılamayla, kameralarla suyun altında dünyanın ilk gerçek zamanlı su altı kameralarına sahibiz köpek balıklarını izlemek için. 24
2: Evet.
4: saat görüntü alıyoruz. Aynı şekilde Körfez'deki fok mağaralarında da gerçek zamanlı kameralarımız var. Fokların da sayısını, yıllara göre dağılımını hepsini izleyebiliyoruz. Ve bu koruma alanları o kadar fark etti ki bütün fok yavruları ve köpek balığı yavruları kapalı alanın içerisinde besleniyor. Dolayısıyla orada balık var, orada rahatsız edilmiyor. Yani şuna baktığınız zaman bir de herkes zannediyor ki dünyada inanılmaz bir koruma var. Dünyada hiçbir şey korunmuyor. Dünyadaki denizlerin kağıt üzerinde %7'si gerçek anlamda %0,05'i korunuyor.
2: Evet.
4: Kağıt üzerinde. Yani balıkçılığa kapalı olarak da. Yani düşünün dünyadaki okyanusların %1'i dahi korunmuyor. Ve dünyadaki balık stoklarının Akdeniz'e baktığımızda %80'i çökmüş durumda. Dünyada bu rakam %60'lardır. Ve hani hiçbir şekilde balıkçılığın ve kaynakların sürdürülebilirliğinden bahsedemiyoruz. Bizim tek ihtiyacımız olan şey daha fazla koruma alanı yaratarak bunları ekolojik bir koridor gibi birbiriyle de yakın bir şekilde birleştirerek koruma alanlarını arttırmak. Şimdi Akdeniz'in dezavantajları var. Hele bizim kıyılarımızın daha da dezavantajları var. Akdeniz 10 bin yıldır insanların balık avladığı bir yer. Dünyada daha fazla balık avlanmış bir yer daha yok. Dünya okyanusların %1'ini kaplıyor. Büyüklük olarak çok küçük. Ve en fazla avcılık da burada yapılıyor. Üstüne üstlük Doğu Akdeniz, Cebeli Tarık'a çok uzak olduğundan, bir akıntı, bir besin girişi olmadığından, bir de bizim kıta sahanlığımız çok dar, hemen derinleşiyor. Dolayısıyla bizim sularımız zaten çok fakirdi eskiden de. Şimdi tarihi kaynaklara bakıyorum. Bundan 500-600 yıl önce balık fiyatları neymiş diye. Osmanlı'da bulamadım ama İtalya'da, Fransa'da ve İngiltere'de buldum. Bundan 400 yıl önce balık fiyatları İtalya'da Fransa'dan 4 kat daha pahalı, İngiltere'den 10 kat daha pahalı. Aynı balık için bahsediyoruz.
2: Evet.
4: O zaman aşırı avcılık diye bir şey yok ama işte Akdeniz'de doğuya doğru gittiğinizde besin azaldığı için balık miktarı da azalıyor. O yüzden zaten biz Akdeniz'in en fakir kısmında bir de bu aşırı avcılık, yasa dışı avcılıkla birleşince elimizde hiçbir şey kalmamış oluyor. O yüzden bu koruma alanlarının esprisi hem kaynakları korumak, hem kritik bizim bayrak tür dediğimiz türleri korumak, hem de bunların balıkçıya faydasını sağlamak için yaratılması gereken alanlar. Mesela size bir tür örnek vereyim. Beyaz Laos denen bir balaos türü var. Bunun Latincesi Ephinephalus aenus. Evet. Bu balık yazın 3 ay gelir. Hatta bunun 2 ayı bakanlık tarafından koruma altındadır. Bir aylık bir avı olur bunun. Bugüne kadar hep böyleydi. Gökova'da şu anda Beyaz Laos'un 12 ay avcılığı var. Balık 12 ay orada. Balıkçılar diyorlar ki bizim çocukluğumuzda bile böyle bir şey yoktu. Ya demek ki bir alanı koruyup bir taraflarına hiç dokundurtmadığınız zaman hakikaten bu İngilizcesi spillover denilen orada artan popülasyonun diğer alanlara da taşmasıyla çok ciddi bir ekonomik sürekli sürdürülebilir bir kazanç sağlayabiliyorsunuz.
2: Mümkün. Evet. Ya ben de aslında pardon yani dünyadaki duruma kıyasla Akdeniz kıyıları ne durumda nasıl falan diye bir şey soracaktım. Aslında bunu da cevaplamış oldun. Yani ben de mesela su altında işte bir şeyler görmekten falan çok hoşlanıyorum. Endonezya kıyılarında işte son derece renkli tropik balıklar olduğunu falan duydum. Hiç oraya gitmedim ama işte dünyanın başka yerlerinde başka resifleri gördüğüm olduğu filan ama bütün buna rağmen yani tropik balık görülmese de mesela Kaş kıyılarında falan çok güzel dalgıçlık yapılacağını düşünüyorum. İşte gerek ışık gerek su altının coğrafyası falan filan itibariyle. Ama yani senin söylediklerinden öyle anlıyorum ki aktif bir şekilde koruma olduğu için Türkiye'de bu su altı korumacılığı gelişiyor ve aslında oradan mesela ekmek parası kazanan insanlara da bir faydası oluyor. Fakat dünyada pek böyle bir şey olmuyor anladığım kadarıyla, öyle mi?
4: Şöyle, dünyada da oluyor ama rakamlar çok küçük. Şimdi Akdeniz örneğinden sordunuz, oradan gelelim. Akdeniz'deki balıkçılığa kapalı korunan alanlar %0.04. Yani hani bindelikle konuşuyoruz. Ve bu bahsettiğimiz ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri yani. İtalya, Fransa, İspanya yani buralardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani şu şey algıya kapılmamak lazım. İşte Türk hükümeti bu işlerde hiç ilgilenmiyor falan. Tam tersine şu anda Türkiye bütün Akdeniz'de balıkçılığını en iyi yöneten ülke. 3 yıldır bunun ödülünü alıyor Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz. Dolayısıyla hani biz çok daha hızlı reaksiyon verebilen bir toplumuz bu tür işlerde. Koruma alanlarında da Gökova örneği çok başarılı olduğu için bunların tekrarlanması, arttırılmasıyla ilgili de yine devlette çok ciddi bir farkındalık ve şey var. Ama alanlar Akdeniz'de bilimsel olarak bir alanın faydası olabilmesi için 4 kilometre kareden küçük olmaması lazım. Yani sizin minik minik minik böyle bir sürü küçük koyu cepleri kapatmanızın bir esprisi yok. Sizin o ekosistem içerisinde bunu bir yağmur ormanı gibi de düşünün. Orman alanı ne kadar büyürse tür sayısı o kadar artıyor. Şimdi evet. Siz de 4 kilometre kareden daha küçük bir alan ilan ederseniz balıkların habitatın büyüklüğü olaraktan içeride üreyen türlerin de miktarı da sayısı da az oluyor. Şimdi bizde daha başka bir tehdit daha var. Biliyorsunuz Süveyş Kanalı her ne kadar 1868 yılında açılsa da istilacı türlerin gelmesi 1940'larda, 50'lerde en önemlisi de 70'lerde başladı. Çünkü Asuvan Barajı yapılmadan Nil Nehri'nin suları Süveyş Kanalı'nın önünde bir tatlı su bariyeri oluşturuyordu. 1974'te Asuvan Barajı tamamlandığında artık sular barajda tutulduğu için Nil Nehri'nin de denizdeki tatlı su bariyeri kalktı ve artık Süveyş Kanalı ile Akdeniz arasında bir engel de kalmadığı için Kızıldeniz bir de 17 santim daha yüksek zaten doğal bir akış da var. Bir sürü tür Akdeniz'de kendini bulmaya başladı. Bir de tropikal türler milyonlarca yıldır o kadar ciddi bir rekabet içinde ki o kadar ciddi bir donanımı var ki Akdeniz'e geldikleri anda hiçbir türün bizdeki yerel türün şansı yok. Evet. Şimdi özellikle de son 15 sene içerisinde Süveyş Kanalı hem genişletildi hem derinleştirildi daha fazla tür gelmeye başladı. Balıkçının yakaladığı özellikle Kaş gibi bölgelerde yazın balıkçılığın yakaladığı balığın %80'i 90'ı hatta bazen %100'ü bu bizim istilacı dediğimiz türlerden oluşmaya başladı. Bizim elimizde 2013 yılından beri bir veri seti var. Her sene bu alanların hepsinde istilacı türleri sayıyoruz. Ve her yıl istilacı tür balıkların biyokütlesi %2 artıyor. Şimdi bu ne demek? O %2 artarken diğerlerinde %2 azalması anlamına geliyor.
2: Evet.
4: Çünkü habitatların nişleri onlar kaplamaya başlıyorlar. Ve elimizdeki analiz modeline göre 2030 yılında bizim güneydeki sularımızdaki balıkların %30'u istilacı balık olacak. Şimdi bunun sebebi ne? Tamam, Süveyş kanalı bir, ama ikincisi de artan deniz suyu sıcaklıkları. Şimdi deniz suyu

0: Göremezsiniz çünkü soğuk suyu sever.
1: Evet.
0: Onun dışında daha kötüsü kaçamayanlar var. Süngerler, omurgasızlar, bu hayvanların hepsi orada yaşıyor. Bir kayanın üzerinde tutunuyor ve bunlar soğuk suyu seven hayvanlar. Şimdi bunlar 30 dereceye maruz kaldıklarında zamanla küçülüyor, yok oluyor. Bunların yerinde yine Kızıldeniz'den gelen tropikal orijinli, daha sıcak sularda çok rahat yaşayabilen başka sünger türleri kaplıyor. Yani aslında baktığınızda bizim Akdeniz kıyılarımız yavaş yavaş tropikal bir deniz formatına doğru dönüşüyor.
1: Evet,
0: Ve
1: yani Endonezya'ya gitmeye gerek kalmayacak yakında diyorsun.
0: biraz daha sabrederseniz mercanlar da gelirse Endonezya'ya gitmeye gerek kalmayabilir. Şimdi
1: Evet.
0: bunun şöyle bir sakıncaları var. Bir, bu türler bizim yerli türler üzerinde çok baskı uyguladığı için aynı zamanda onları tüketiyordu. Özellikle bu aslan balığı örneğinde aslan balığı çok ciddi bir avcı. Bizim bütün yerli balıkların yavrularıyla besleniyor. Şimdi bir anda popülasyonu zaten kırıyorsunuz. Onun dışında bizim sokar dediğimiz rabbit fish İngilizcesi, bu balık herbivor, makroalklerle besleniyor. Bizim bütün makroalk örtümüz kayboldu. Yani kayaların üstü girdiğin zaman alın bir maske şnorkel, bomboş. Bu neye benziyor biliyor musun? Yarın Türkiye'de uyanıyoruz veya sen Amerika'da uyanıyorsun, bir tane bile ağaç kalmamış.
1: Evet.
0: Bu
1: Böyle.
0: oldu suyun altında.
1: Böyle
0: Kimse
1: yani
0: farkına varmadan.
1: bir araya girmeme izin verirseniz birkaç dakikamız kaldı. Bu küresel iklim değişikliğinin en tipik örneklerinden, belirtilerinden de biri olarak karşımıza çıkıyor herhalde. Avustralya'daki mercan resiflerinin durumu da
0: Tabii
1: düşünülecek
0: şimdi bu
1: olursa
0: ısı
1: çok feci bir
0: tabii
1: durum yani.
0: yani bizim Endonezya'da bir projemiz var. Sonuçta mercan resiflerindeki beyazlanmayı çok yakından takip ediyoruz. Yani eskiden 1970'e kadar her 20 yılda bir beyazlanma geliyordu. Şimdi yılda en az bir kere geliyor. Dolayısıyla mercan resiflerinin buna dayanması da mümkün değil. Yani 2050'lerde dünyada çok az sayıda mercan resifin hayatta kalması mümkün. O ayrı bir programın konusu olsun. O çok daha
1: Evet,
0: uzun.
1: ayrıca
0: Ama bize
1: konuş.
0: geldiğimizde şimdi balıkçının yakaladığı balığın %50'si
1: Evet.
0: istilacı olunca %50 gelirinden oluyor. Bu balıklar çünkü ıskarta atıyor. Biz bunları ekonomiye sokmak için Türkiye'nin meşhur şefleriyle görüşerekten onların işte Michelin yıldızlı restoranlarında menüye koydular. Çok güzel tarifler hazırladılar ve bir anda çok tutuldu bu balık. Bütün diğer şefler de bu programın bir parçası olmak istediler. Biz şu anda yaklaşık 30'a yakın restorana balıkçıdan aldığımız bu aslan balığı veya diğer yenilebilir istilacı türleri veriyoruz. Onlar da restoranlarında menülerinde kullanılıyorlar. Şimdi bu neyi kapıyor? Bir, ciddi bir besin güvenliği konusu var. Şimdi siz yerel türler kalmazsa kim ne yiyecek? İthal balık mı yiyecek sürekli? Dolayısıyla bu besin güvenliği açısından istilacı türlerin bir de denizel hiçbir türü geriye göndermek mümkün değil. Artık sonsuza kadar bu denizdeler. Bizim
1: Evet.
0: bunlarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bu da nasıl olacak? Onları tüketerek. Şimdi biz son 4 yılda 20 tondan fazla balık satmışız restoranlara, balıkçıdan alıp istilacı balık tamamen. Siz bu kadar bir balığı da ekosistemden çekerek orada onların yaratmış olduğu baskıyı da düşürüyorsunuz. O yüzden istilacı türlerle ve iklim değişikliğine karşı hani bu bir dayanım modeli. Ne yapıyorsunuz? Hem küçük balıkçı ekstra gelir kazandırıyorsunuz, hem yerel halk yeni bir balıkla tanışmış oluyor. Dolayısıyla bu da iklim değişikliğine karşı mücadelede yapacağımız en önemli şey. Ama size iyi bir haber vereyim. Bizim balıkçılığa kapalı koruma alanlarında korunmayan alana göre %16 daha az istilacı tür var. Bunun sebebi de içeride Laos, Orfoz gibi büyük balıklar çoğalınca istilacı balıklarla ya besleniyorlar ya da onları teritoriyel olarak o bölgeye sokmuyorlar. Ya bu demek oluyor ki balıkçılığa kapalı koruma alanlarının bağışıklığı balıkçılık yapılan alana göre daha fazla oluyor. Sadece bu yüzden bile bizim daha çok koruma alanına ihtiyacımız var.
1: Anladım. Peki, o zaman şimdi programı bitirmek durumundayız. Hantavirüs konusuna uzun boylu giremeyeceğiz ama ben bu konuda zaten Selim Badur'la ayrı bir program yapmayı düşünüyordum. Selim Bey demiş ki hantavirüs konusu işte hani diğer virüslerden çok farklı ya da tehlikeli bir pandemi ihtimalini getirmiyor ama antimikrobiyallere direnç konusu aslında ciddi ve belki önümüzdeki 25 sene içinde 10 milyon kişinin bu sorundan öleceği ve bu meselenin işte kanserden

0: ya da kalp krizinden de daha yüksek bir ölüm nedeni haline geleceği söyleniyor filan. Bunu bilahare konuşuruz. Peki şimdi programın artık sonuna geldik ama yarım dakikalık bir cevap için Zafer yine sana sorayım. Senin son olarak deniz korumacılığı konusunda insanlara yapacağın bir öneri var mı? Nedir?
1: Şimdi insanlara yapacağımız öneri şu. İnsanlar denizleri yazın geldiklerinde suyun rengi mavi ve berraksa gördükleri tek şey o. İlgilendikleri tek şey de o. O denizin altında bir yaşam, o denizin içindeki sadece fitoplanktonların dünyadaki okyanusun soluduğu havanın %60'ını oluşturduğundan falan hiçbir haberi yok. Dolayısıyla insanların biraz yediği balıktan bile bu balık nereden yakalandı? Kim yakaladı acaba bu balığın sürdürülebilir bir yöntemle yakalanıp yakalanmadığını ilgileniyormuş. İnsanlar biraz artık bunu düşünmeye başlaması lazım. Yoksa bundan sonra yiyeceğimiz bütün balıklar sadece çiftlikte üretilmiş, neyle beslendiğini bilmediğimiz balıklar haline de gelebilir. O yüzden kaynaklarımızı korumak için biraz suya ağaç, rengi mavi mi, güneş var mı, su berrak mı dan öte biz yaptığımız her türlü aktivitenin o denizlere nasıl döndüğüne, yaptığımız her türlü atığın, balıkçılığın, bunların hepsini düşünmemiz gerekiyor. Tükettiğimiz her balığın acaba doğru düzgün bir yöntemle avlanıp önümüze doğru düzgün şartlarda gelip gelmediğini bile bilmemiz gerekiyor.
0: Anladım. Peki, çok teşekkürler.
1: Ben
0: Böylece
1: teşekkür ediyorum.
0: bitirelim. Bugün konuğumuz doğa koruma fotoğrafçısı, deniz korumacısı, inşaat mühendisi ve çok ödüllü iklim ve çevre aktivisti Zafer Kızılkaya'ydı. Çok teşekkür ederiz Zafer.
2: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür
0: Teşekkür
1: ederim.
0: ederiz.
1: İyi yayınlar. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Bu şekilde de Açık Gazete programını da bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken 1000 puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Semra Eseler'e teşekkür ederiz.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
4: Sevgili günlükten herkese günaydın. Günaydın İlksen.
5: Günaydın Nazlı, herkese günaydın.
4: Evet, bugün 12 Mayıs Salı günündeyiz ve Açık Gazete'nin ardından buradayız. Sevgili günlükte gün boyu radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlayacağız ama anlatmadan önce bir müzik dinleyeceğiz.
5: Müzikle başlayacağız, evet. 1 Mayıs'ta yayınlanan bir hip hop albümü. Meşhur Nick Cave'den bir kayıt, Belfast'tan geliyor. Palestine dinleyeceğiz.

0: Kneecap dinledik. Fannion albümlerim. Kuzey İrlandalı üçlünün Palestine isimli parçam. Fevzi'm eşliğinde bir kayıttı. Bir MC olarak eşlik etti ona. Evet, 12 Mayıs tarihli Apaçık Radyo yayınında olup bitenlere bakmaya başlayalım hadi Nazlı. Bizden sonra Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a kuşağında Pınar Erkan bulunmakta. Her salı sabah klasiği olduğu gibi Osmanlı saray düğünleri, dedikodular, detaylar, incelikler, gösteriş, debdebe, araba ve atlar ve de başka şeyler.
1: Evet ve saat 11'de Ada ile devam ediyoruz. Adamızda bu hafta Yektan Türk Yılmaz ile kayıt tarihinde gezintiye devam ediyormuşuz. Bir nevi şahsına münhasır adaların başka bir yerde karşılaşma ihtimali pek de olmayan nefis 78 devir taş plak örneklerini dinletmeye devam ediyorlar bize.
0: Evet, Kıbrıs ve Girit üzerine söyleşiyorlar uzun uzun onlarla. Devamı mülakatın, yani kaydın bugün saat 11'de 12 arası yayında. 12'de Amistad dinlemeyi sürdürüyoruz. Dün başladık. 2015 yılına döndük bu hafta Açık Radyo arşivinden. Parçalar dinlediğimiz banttan Bulut'a kuşağında Selahattin Çolak'ın seçkisi. Siyahi müzikler çaldı. Amistad programını yeniden hatırlıyoruz. 11 yıl öncesine döneceğiz. Saat 1'e gelmeden Cesur Yeni Dünya'yı Tolga Korkut'un sesinden duyuyorsunuz. Apaçık Radyo yayınında Aldous Huxley'nin Dünya Cönlü'nün distopyası bugün de öyle olacak. Saat 1'de ise Fransız Öpücüğü'nde 50 yıl öncesinin müzikleri var.
1: Evet, bu hafta Fransız Öpücüğü'nde Devrim Özkan 1976 yılının öne çıkan şarkılarını dinletmeye devam ediyor bize. Geçen haftaki programda ağırlıklı olarak o yıl boyunca liste başı olan şarkılara kulak vermiştik. Bu programda ise Claude François, Dalida ya da Gérard Lenormand'ın bu tip hit parçalarının yanı sıra Serge Gainsbourg, Charles Aznavour ya da Jean Ferrat'ın ilk yayınlandıktan sonra fazla dikkat çekmeseler de zaman birer klasiğe dönüşen şarkılarını dinletecek bize.
0: Dünya Mirası Adalar'da ise Heybeliada Sanatoryumu'nu konuşacağız. 14.00'da Derya Tolgay ve Nevin Sungur bekliyor sizleri. Sanatoryumla ilgili yıllardır süren tartışmalı süreçte yeni bir gelişme yaşanmış. Cumhuriyet tarihinin ilk modern pandemi ve verem hastanesi olarak kabul edilen Heybeliada Sanatoryumu'nun yeniden amacı dışında Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesi kararı söz konusu. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tahsis için olumlu görüş verdi. Adalar Belediyesi'nin karşı oyuna rağmen karar oy çokluğuyla kabul edildi. Daha önce yargı tarafından iptal edilen tahsis süreci yeniden gündemdeyken sivil toplum kuruluşları ve belediye ve de odalar yeni bir dava hazırlığında. 1924 yılında kurulmuştu sanatoryum Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla. Yalnızca bir sağlık kurumu da değil burası. Cumhuriyet'in kamusal sağlık anlayışının, modern mimarlık mirasının ve toplumsal hafızanın simgelerinden biri olarak görülüyor. Peki süreç şimdi nereye gidiyor? Sanatoryumun geleceği ne olacak? Kamusal miras, sağlık hakkı ve ekolojik koruma açısından bu karar ne anlama geliyor? Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Doktor Benan Koyuncu ile bu soruların peşinde olacağız. Derya Tolgay ve Nevin Sungur canlı yayında Dünya Mirası Adalar'da.
1: Evet ve hemen onun ardından saat 14.30'da Yeni ile devam edeceğiz. Hande Akkan'ın bu hafta bir konuğu var. Birinci Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumu ile ilgili Özgür Salur ile bir sohbet ediyorlar. Müzik terapiye dair merak edilen her şeyi sanki bir vaka üzerinde çalışıyor gibi programda örnekleyeceklermiş.
0: Evet, dünyayı çevirenler de Didem Bayındır, Erhan Altan'la söyleşiyor. Bugün hemen oraya geçelim. Saat 3.30'da başlayacak programda Altan'la Bayındır şiir, şiir çevirisi ve şiir çevirisinin poetikası üzerine sohbetlerine kaldıkları yerden devam edecekler.
1: Evet ve saat 16'da Eser Miktar'da var. Eser Miktar'da da bu bölümde Başak Ürer'in konuğu Nelimbo Stüdyos'un kurucusu Kerim Arslan olacak. Kerim Arslan ile birlikte Nelimbo'nun ortaya çıkış sürecini, bağımsız bir sanat alanı kurmanın bugünkü koşullarını ve galericiliğin dönüşen dinamiklerini konuşacaklar. Aynı zamanda fotoğraf pratiği üzerinden üretim sürecine, sanatçı kimliğiyle galerici kimliğinin nasıl kesiştiğine ve güncel sanat piyasasına dair gözlemlerine de odaklanacaklarmış. Piyasada takip ettiği sanatçılardan son dönemde dikkatini çeken sergilere, koleksiyoner davranışlarından genç sanatçıların görünürlük meselelerine kadar uzanan bir sohbet olacakmış bugün Başak Ürer ve Kerim Arslan arasında.
0: 16.30'da Diğerken var. Damla Özder ve Rauf Kösemen hazırlayıp sunuyor. İhtimam Derneği'nden Gizem Kendik ön duyguyla konuşuyorlar, konuşacaklar bu öğleden sonra. Bakım emeğinin birbirimize duyduğumuz ihtiyacı ve gösterdiğimiz özeni yaşamı sürdürmemizi sağlayan gezegenimizi ve bir bütün olarak canlıları kısacası ihtimam kavramını ele alacağız diyorlar. Bakım emeğinin geleceğine dair perspektifler de konuşuluyor. Bugün Gizem Kendik ön duyguyla İhtimam Derneği'nden Diyar Kemal konuk oluyor.
1: Evet ve saat 17'de Dünyanın Cazı var.
0: Evet, Murat Uastatke dinleyeceğiz hep birlikte. Etiyopya Cazı'nın efsanevi ismi. Kurucu babası demiş Sanat Deli Orman. Uastatke'nin jübile albümü Mulatu Plays Mulatu. Dünyanın Cazı'nda çok da severiz. Hem Etiyopya Cazı hem de Murat Uastatke'yi yıllardır da dinleriz. Bugün Sanat Deli Orman'la son albümüne uğrayacağız usta müzisyenin.
1: Evet, saat 18'de gezegenin geleceğine geçmeden önce bir müzik daha dinleyelim mi?
0: Dinleyelim. Senin seçimin.
1: Evet, Get Down Services seçtim. The Radiator.

0: think my personality came through.
1: Get Down Services'dan Radiator dinledik.
2: Sevgili günlükteyiz. Akşam saati notlarımıza geçiyoruz şimdi. Gezegenin geleceği saat 18.00'da bekliyor siz sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerini. Uygar Özesmi ve Büşra Yar son haberleri aktaracaklar. Peşi sıra Açık Gazete ekibi mikrofonu devralacak. Günün son gelişmelerini aktaracak bizlere. Sabahki Açık Gazete'den akşam saatine kadar olup biteni değerlendireceğiz. Gün içerisinde olanlara baktığımız kadar sabah vaktimiz kalmayan haberleri de burada göz atıyoruz. Sonra Açık Dergi başlıyor. Bugün 6.30'da 7 arası kent takvimini sürdüreceğiz. Hayli yoğun kültür ve sanat çevresi. Dün sığdıramadım. O yüzden bugün de biraz daha kent takvimi yapacağız.
1: Bugün kent takvimini dinlemeye devam edeceğiz. O zaman saat 10. Bu arada dünü kaçırdıysak podcast kanallarında bu hafta kentte ne var ne yok ilk senin sesinden dinleyebileceğimizi, Açık Dergi kanalında dinleyebileceğimizi hatırlatalım. Saat 19'da antroposan sohbetlerle devam ediyoruz. Utku Perktaş bu hafta şöyle bir soru sormuş. Çatlayan yolun altında ne var? Bu bölümde çöken bir yol görüntüsünden yola çıkarak antroposeni bir kırılganlıklar çağı olarak ele alıyormuş. Eriyen buzullar, azalan kuşlar, geri dönen kurtlar, Çernobil'in 40 yıl sonra hala süren etkileri ve ısınan okyanuslar aynı soru etrafında birleşiyor demiş. Çatlayan yolun altında yalnızca boşalan toprak mı var, yoksa insanın doğayla kurduğu ilişkinin kırılganlığı mı?
2: Evet, Utku Perktaş bu sorularıyla yayından antroposen sohbetler saat 7'de. Yayında 7.30'da da Selçuk Uzman var. Filmdekinden lütfen kuşağında tatlar ve sinema kesişiminde sohbetlerimizi sürdürüyoruz. Açık şemsiyeye bakalım. Yeni nesil İngiliz indie folk müzisyeni Louis Dunford yer alacak bugün orada. Açık şemsiye kuşağında saat 8'de 9 arası Be Lucky Last Orders'dan seçmeler dinleyeceğiz.
1: Evet, saat 21'de Gitar Esk var ve saat 22'de de esintilerle devam edeceğiz. Seda Binbaşgil bu bölümde Şay Maestro'dan The Guest House albümünü dinletecek bize.
2: Peşi sıra Şevket Akıncı ve Volkan Terzioğlu'nun hazır bulunca Gürültü ve Duman radyonuzda saat 11 sularında KJ Hanon ve Thurston Moore'un bir ortak kaydına kulak vereceğiz. Bir konser kaydı hatta bu. 2005 yılından 14 Aralık akşamından Sesler, Gürültü ve Duman'da radyonuza ulaşacak. Egzotik Yeraltı'da Tolga Özbey tam gece yarısı radyoda yer alacakken Glitter'da da Nazlı Zaman saat 1 sularında bekliyor sizleri değil mi Nazlı?
1: Evet, bekliyoruz.
2: Böyle. Böyle.
1: Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım o zaman gitmeden önce. Evet.
2: Tamam, hatırlatalım.
1: Defne Kayalar'la olan söyleşiyi henüz izlemediyseniz ya da diğer söyleşi Açık Dergi Portreler kapsamında sevgili Kisen'in yaptığı söyleşileri izlemediyseniz, dinlemediyseniz YouTube kanalında sizi beklediğini hatırlatmış olalım. Ayrıca bir uygulamamız var. O uygulamadan bizi dinleyebilir, yazılarımızı okuyabilir, podcastlerimizi de takip edebilirsiniz.
2: Evet, bizi web sitesinden dinliyorsanız Apaçık Radyo ismiyle telefonunuzdan mobil uygulamayı da indirin. Hayli pratik olduğunu defalarca söyledik. Israrcıyız bu konuda.
1: Evet. Son bir müzik dinleyelim ama şunu fark ettim. Şimdi Kneecap'le başladık. Hı. Şarkı İrlandaca ve Arapça. Kneecap'in şarkısı. Hı hı. Benim sonradan koyduğum iki grupta İngiliz.
2: Neden böyle yaptın Nazlı?
1: Ben bunu şu an fark ettim. Bir garip bir liste olmuş ama Lambrini Girls dinleyeceğiz. Lambrini Girls ikili. Ama iki kişiden biri aslında Türk asıllı. Selin.
2: Hmm.
1: Evet.
2: Doğru.
1: Bu albümü yayınladıklarında 2025 yılının başında yayınlamışlar. Kantoloji 101 dinleyeceğiz şu anda. İnternet terminolojisinde neyin kanti, yani böyle şık durduğunu anlatıyor şarkı işte. Hayır demeyi öğrenmek gibi, böyle kendi terapiye gitmek gibi, böyle kendine dair bir dünyayı keşfediyor şarkı. Ama Selin 2025'te bu albümün böyle konserleri çok yoğun devam ettikten sonra bu kadar iddialı bir yerde durmanın, bu kadar gürültülü ve tepkili biri olmanın kendine ağır geldiğini söyleyip sahneden çekilmiş. Sanırım şu anda konserlere çıkmıyor. Öyle bir
2: sert bir geçiş olmuş.
1: Evet, sert bir geçiş olmuş. Yani bu arada
2: severdim halbuki.
1: Otistik bozukluğu da olduğu için onun ağır geldiğini ve artık manik bir dönem geçirdiğini söylemiş. Konserlere çıkamıyormuş.
2: Neyse, albümleri duruyor, dinleyicileri de sürdürüyor dinlemeyi muhtemelen. Bakalım neler olacak.
1: Evet, Lambrini Girls dinleyelim o zaman. Kantoloji 101 Andrei'ye çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler Andrei.
1: Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
1: Yarın yine buradayız ama ilk sen akşam Açık Dergi'de.
2: Akşam görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Semra Eseler'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
10: Şimdi ve burada.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Dayana Mısır'a teşekkür ederiz.
11: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
12: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün bilmiyorum ki bakayım neler anlatacağım size. Bir kere sultan nikahlarından bir parça söz etmek istiyorum. Eski devirde sultan düğünleri, nikahları, nişan resimleri ayrı ayrı birer olay ve saray fiskosları, dedikoduları başlayacak illaki lehte, aleyhte lakırdılar olacak ve kendisini görmek pek mümkün olmadığı için fotoğrafa bakar güzellik veya çirkinlik bulunur ve açılacak yeni sultan sarayının işte düzeniyle, buralara neler yapıldığıyla ilgili konuşmalar ve evlenenlere ayrılan saraylar işte inşa edilecek, tefriş edilecek. Tüm bunlar hep dedikodu konusu. Yahut eski saraylardan bir tanesi hazırlattırılacak, damat olacak kişinin konağında da bir sürü faaliyet görülür. Ve halayıklar ayrılır, sultana verilecek hediyelerle uğraşılır. Hatta bunlar için borç yapıyorlar. Çünkü eski adamlardan birçoğunun hemen hemen evlerinin başka malları, evdekilerle, hanedekileri ve misafirleri, fakirleri korumaktan başka dertleri burada veya Avrupa'da bankalara yatırılmış servetleri pek yok. Onun için de bazı damatlara giyiniş kuşanış diye devrim padişahı para veriyor. Çünkü parasız oluyorlarmış. Vakti zamanında yine saraya damat olmak diye, ay çok eski yılların birinde, program artık 10 seneyi çoktan geçtiği için kaç yıl oldu? 12 yılı geçirdik zannediyorum. Onun için de hep korkuyorum bir şeyi olduğu gibi aynen anlatacağım size diye. Hiç öyle bir şey olmadı şimdiye kadar ama bu sultanlara gelen damatların hikayesini, ne kadar zorlu koşullarda iş gördüklerini anlatmıştım. Yani çok enteresan şeyler. Şimdi Akit Cemiyeti kaydı veriyor Semih Mümtaz. Ben de onu size doğru okumaya çalışacağım. Mediha ve Naile Sultanların Akdi Cemiyeti alilerine dair kayıt suretidir diyor. Mihri Muaccel ve Müeccel. Bin birer kese akçe. Fi 17 Ramazan 1293. Devletlu İsmetlu Mediha Sultan Hazretlerinin Utufetlu Necip Beyefendi Hazretlerine, damatları rütbeleri ne olursa olsun, vezir ve müşirden evvel Tufetlu elkabı veriliyor ve mesela Gazi Osman Paşa'nın oğlu Nurettin Bey evlendiği zaman henüz Mektebi Harbiye'de öğrenciymiş. Okula devam ediyor. Fakat ona resmen Tufetlu Nurettin Beyefendi Hazretleri diye yazıyorlarmış. Diyor ki, bağ iradeyi seniyeyi mülükane namzetleri ilan kılındığı veçile, bu kere dahi şeref sudur olan fermanı Hümayun üzerine Müşarüleyh Necip Beyefendi'nin 27 Muharrem 1294 Pazartesi günü zirde isimleri yazılı zevat hazır oldukları halde Yıldız Sarayı Hümayun'unda ve eşref saat 5.51 dakikada Akdi Cemiyeti alileri icra buyurulduktan sonra itam taamla avdet etmişler ve nişan bohçasının birini mabeyn müdürü sanisi, diğerini hademeyi şahane gediklerinden başkası götürmüşlerdir. Çok özür diliyorum, çok okuyorum yani, çok iyi okuyamadığımın farkındayım. Damat beyefendi hazretlerinin vekaleti bir gün evvel Babali'de daire-i makam sedareti uzmanında alınmıştır. Vekiller ve şahitler Sami Paşazade damadı hazretleri, Şehriyari Necip beyefendi hazretlerinin vekili Sadrazam Tunuslu Hayrettin, şahitler de Şurayı Devlet Reisi Ali ve Adliye Nazırı Sait Paşalar hazeratıdır. Bu Ali Paşa, Şarapçı Ali Paşa, Sait Paşa, Sultan Hamid'in sadrazamlarından Sait Paşa. Mediha Sultan Hazretlerinin şahidi, kayınpederi Sami Serker'in Hamdi Paşalar hazeratıyla Kaptan Paşa Hazretleri ve Mabeyni Hümayun Mükülane Başkatibi Ali Rıza Beyefendi Hazretleri, Ali Rıza Mümtaz Paşa, Devletlu İnayetlu Kızlar Ağası Hazretleri ile Hazinedar ve Ser Müsahip Ağalar da bu meyandaydılar. Ve Kızlar Ağası daima sultanların vekili. Şimdi sinirinizi bozmamışımdır umuyorum. Şimdi o nikah bohçası saraydan damada gönderilen bir bohça ki içinde çamaşırlar, kol düğmeleri, boyun bağı iğneleri, saat, kordon gibi hediyeler bulunuyor. Bohçanın kendisi ufak incilerle süslenmiş. Sümbül Beha hanımefendi Necip Paşa'nın validesi. Sümbül Beha. İsme bakın. İncili bohçanın iade edileceğini zannetmiş. Saraya gönderip teslim ettirmiş. Düğünden sonra gelinini gördüğü zaman bohça hikayesi tekrar ediliyor ve yine Sami Paşa konağında kayınvalide hanımefendinin dairesine irsal edilmiş. Hanımefendi, aman ne mahcup oldum demiş sonrasında tabii. Yıldız Sarayı'nda at nalı büyük bir sofra kuruluyor ve büyük bir ziyafet verilecek. Sofraya Sadrazam Hayrettin Paşa katılacak ve masada kimin nereye oturacağı yazılmış diyeceğim ama memuriyetler yazılmış fakat kimlerin memur olduğu gösterilmemiş. Onun için de Saffet Paşa, Cihan Seraskeri, Rıza Paşa, Vükela Haziratı, Avusturya, İspanya, Fransa, Rum sefirleri, İtalya, İran, Belçika, Almanya elçileri, Ferit Paşa Hazretleri, Hazine-i Hassa-i Şahane Nazırı olacak sonradan, Cevdet Paşa Hazretleri, sefaret tercümanları, Babali ricalinden bazıları davetliler olarak bulunacaklar ve orkestra takımı da hazır bulunacak. Musiki Hümayun Nazırı Ferik Necip Paşa çok alafranga bir zat. Monsieur Necip diyorlar kendisine ve Sultan Mecid'le Sultan Aziz'in marşlarını telifle meşhurmuş ve 1882'de ölmüş. Şimdi o nikah münasebetiyle verilen Atiye-i Seniyeler var. Müneccimbaşı Tahir Efendi'ye 4000 kuruş verilmiş. Ayasofya Camii Şerifi Şeyhi Efendi'ye 3000 kuruş verilmiş. Teşrifat memurlarına 7000 beşer 100 kuruş verilmiş. Nikahı müteakip İmam-ı Evvel ve Sani Hazreti Şehriyari ile duacı efendiler tilavet ediyorlar. Onlar da atiye almışlar ve kaide, bu kural yani vekillerle şahitlere ayrıca mürassa tütün tabakası, enfiye kutusu, saat ve kordon gibi hediyeler de veriliyor. O Necip Bey sonradan işte paşa olacak. Beraber Yaveran'dan Çerkez Mehmet Bey Naile Sultan'la evlendirilecek. Her iki sultan, Sultan Mecid'in kızları ve 2. Sultan Hamid o sultanların biraderi. Sadece araba değil at merakı da var. Binek atları, kısrakları birçok evde adeta levazım-ı zaruriyeden gibi mevki tutuyor ve ihtimamla bakılıyor. Her gün siliniyorlar, tımar ediliyorlar. Yedikleri arpa, samana, kuru üzümler karıştırılıyor. Aman da aman. Bazen kelle şekerinden avuç avuç veriyorlarmış. İkinci Sultan Hamit'in süvariliği meşhur. Fevkalade güzel ata biniyor ve fevkalade hayvanları seviyor. Onlarla uğraşıyor, terbiye ediyor. Kağıthanedeki poligonda mükemmel hayvanlar talim ettiriyorlar. Bir Keçecizade, Ferik İzzet Paşa, Nuri Paşa. Yani sadece padişahın kendisi değil, diğer paşalar da meraklılar bu işe. Örneğin Faik Paşa veya Faik Paşa göreve gelmiş. Kendileri esasen süvari kendileri esasen süvari zabitlerinden oldukları için bu işte bilerek çalışıyorlar ve başarılı da olmuşlar. İkinci Sultan Hamit memlekette hayvan neslinin ıslahını merak ederek Polonyalı, yani aslen Polonyalı Ferik Muzaffer Paşa'yı memur etmiş. Refakatine yine süvari zabitlerinden Kıbrıs'ı Tevfik ve Nazım Beyleri müfettiş tayin etmiş. Tabii saray ve çevresinde at bu kadar önemli olunca halkta da at merakı hayli kuvvetli. Ricali kiramdan tutunuz da kalem efendilerine kadar kudreti olanlar at sahibi ve mağrur idiler bununla diyor. Bizim at, bizim at der dururlarmış ve Kıbrıslı Tevfik ve Nazım Bey kardeşler, İmrahor Feriki, Nuri Paşazade, Miralay Esat Bey, Kürt Said Paşazade, Hariciye Nazırı Fuat Paşa, Sultan Reşat İmrahor'u, Şevket Bey'le veliaht yaverlerinden Hasan Caver Bey, Reşit Akif Paşa gibi zevat bu meraklı alayın başında gelirlermiş. Şimdi Sadrazam Müşir Ahmet İzzet Paşa atın meraklısı değil, adeta aşıkıymış ve mükemmel de süvariymiş. Semih Mümtaz'ın da hocasıymış, onun için dizlerime çok kamçı yedim diyor. Almanya'da senelerce süvari zabitliği yapmasına rağmen Fransız usulünü tercih ediyormuş ve Mısır Kralı Sultan Fuat henüz Sultan Hamit'in yaveriyken Emirgan'da pederiyle beraber otururmuş. Mükemmel bir süvariymiş ve mükemmel atları varmış. İşte o devrin bambaşka bir dünyası. Bir ara verelim, devam edelim mi?

0: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de at merakından 20. yüzyılın başı, 19. yüzyılın sonu, saray ve çevresinde atlara olan, arabalara olan meraktan söz ediyorduk. Şimdi İstanbul'da güzel arabalara, o kadar da güzel güzel hayvanlara sahip olanlar bu devirlerde isimleriyle de biliniyor. Çünkü aslında İstanbul'un tabii nüfusu böyle 800 bini falan geçmediği için pek de 800 bin, 900 bin yani herkes birbirini tanıyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla hele hele böyle ileri gelen ailelerin isimleri paşalar filan. Emirgan'da Sahil Sarayı'nda ikamet eden Hıdiv İsmail Paşa ile oğulları Hasan, Hüseyin ve Fuat Hilmi Paşa. Kadın efendilerin arabaları, atları cidden imrenilecek kadar hasna ve müstesnaymış. O güzellik de arabacılarla yan seyislerin elbiselerinde, üniformalarında da görünüyor. Çok görkemli yaşamayı seviyorlar. İsmail Paşa'nın bindiği arabanın arabacısı koyu yeşil renkli siyah zırhlı üniforma giyermiş. Mısır'dayken dahi bu renkle arabaları giydirirmiş ve ekseriya tek atlı bir faytonla sokağa çıkıyor. Bir gün Kahire'de Özbekiye Köprüsü'nden geçerken arabayı polis durdurmuş. Yasaktır sol taraftan diye işaret etmiş. Araba durmuş. İsmail Paşa polisi yanına çağırmış. Beni tanımadın mı demiş. Zeki polis bakmış, şöyle bir cevap vermiş. Efendim tanıdım ve arabalarını durdurmakla bize tebliğ ve tembih olunan kendi emirlerini yerine getirdim. Yani vazifemi yaptım. Bu maruzatımdan sonra arabanızı yine yanlış yoldan geçirirseniz bendenizi mesut tutmayacağınızı biliyorum. Ve İsmail Paşa çok memnun oldum demiş. Arabayı yoldan çevirtmiş. Oracıkta polise 50 altın atiye vermiş. Hem de rütbesini terfi ettirmiş. Sadrazam ve yaveri Ekrem ve Serasker Fuat Paşa Ramazanlarda, hatta başka zamanlarda da dört tekerlekli yüksek bir arabaya biniyorlar. Brek arabası deniyor bunlara. Arabayı kendisi kullanırmış. Yanında kimse bulunmazmış. Arkadaki iskemlede arabacıyla gurum, yani işte seyis, ellerini dizleri üzerine tutarak oturuyor. Yaverler, çavuşlar da arabanın yanında ve arkasında atlara binmiş olarak arabayı takip ediyorlar. Fuat Paşa'nın Ramazan'ın 15. günü Şehzadebaşı ile Divan Yolu arasında yapılan piyasalarda bu arabasıyla iştirak ettiği ve herkes gibi neşeli neşeli dolaştığı, tanıdıklarını gördükçe şakalaştığı, halkın çok hoşuna gidermiş, kendisini bir kat daha sevdirirmiş. Mübarek günlerde camilere girip çıkarken fukaraya serpercesine para veriyor ve onun için de çok dua alırmış. Sultan Abdülaziz mahiyetinde Hariciye Nazırı olarak Paris'e gittiği zaman 3. Napolyon'un has ahırından tahsis edilen bir hususi arabayı kullanarak Fuat Paşa'nın Bologna ormanındaki gezintilere katılması çok konuşulmuş, çok meşhur ve Fes başında yaverler arkasındaki tıpkı İstanbul'da yaptığı gibi Paris'te de o işi yapmış. Parisliler tarafından alkışlanmışlar. 3. Napolyon keşke benim de bir Fuat Paşa'm olsaydı dermiş. Onun çok saygıyla severmiş. İstanbul'da tabii arabası güzel olanlar meşhur oluyor. Muhtar Bey bunlardan bir tanesi. Damat Nurettin Paşa'nın arabacısı Henry var. Alman Henry ve meşrutiyetten sonra Sultan Reşat'a arabacı başı oluyor. Fakat kullandığı araba atları Fransızmış. Şimdi Nurettin Paşa'nın açık kapalı arabaları Fransız Bender fabrikasından geliyor. O fabrika o devirde dünyada en güzel araba yapan bir müessese. O arabanın güzelliği, sadeliği, ne arabada ne koşumlarda yaldızlı tokalar, tezyinat var, ne de döşemelerde bir tuhaflık var. Tuhaflık denebilirdi çünkü bazı arabalar rengarenk atlaslarla döşeniyormuş. Hayvanların koşumları acayip olduğu kadar çirkin de oluyormuş. Hatta Ridiküldü diyor. Tuhaf ve gülünçtü. Nurettin Paşa'nın ekipajında bir de yan seyis var. O arabanın yanında oturarak el pençe divan duruyor. Araba durur durmaz hemen yere atlayarak hayvanların baş uçlarına gidip araba okulun önünde dururmuş. O arabacıların elbiseleri de gayet sade ve Fransız terzisi meşhur Mir'den mamul. Bir de 2. Sultan Hamit'in oğullarından Şehzade Burhanettin Efendi'nin arabası her anlamda alayişten azade ve kelimenin tam manasıyla sade. Bu zatın merakı sokağa çıktıkça dört tekerlekli yüksek arabasını, işte birik deniyor dedim ya, kendisi kullanıyor. Arabasının arkasına yaverler, süvariler almıyor. Mahiyetinde sadece tek bir seyis bulunduruyor ve tıpkı babası gibi arabasının körüğünü yarım açtırırmış. Halbuki Nurettin Paşa arabasına mutlaka bir dostunu da alıyor. Onu sağ tarafında oturtmak gibi de bir özelliği, bir nezaket olsun diye bunu yapıyor. Her ikisi ilkbahar gezintilerinde kağıthane piyasalarına katılıyorlar ama herkes gibi kağıthaneye erkence gidip saatlerce dolaşmıyorlar. Akşam üzeri geç vakit bu gezi merakına katılıp yokuşun sırtlarında durur. Gelen geçeni seyrederlermiş. İncirköylü Müşir Hasan Paşazade, Müşir Fuat Paşa'nın arabalarında güzel arabalar arasında sayıyorlar. Bu arabaların görünüşü insana adeta keyif verirmiş. Hususi arabaların derli topluları, tertemizleri o devrin adamlarının hemen birçoğunda var. Kadınlar faytonlara şehirde binemedikleri için İstanbul'da en çok kupa, yani kapalı arabalar görülüyor ve içlerinde kadınlar bulundukça arabadaki istorlu perdeler yarıya kadar indiriliyor. İstorlu, ne güzel laf değil mi? Storlu perde demek istiyor tabii. O gezinti günleri arabacının yanında ya bir harem ağası veyahut da bir aka bulunacak. O arabaların arabacıları temizce giyinirlermiş ve meslekten yetiştikleri için de arabalarına, hayvanlarına çok dikkatli bakarlarmış. İstanbul'daki arabaları İstanbul'daki ustalar yapıyor. Çok başarılı hepsi bu işte. Ve Tophane'de ihtiyar bir Rum araba yapımı ile uğraşan birisi varmış. Tıpkı Avrupa arabalarına muadil güzel biçimde faytonlar ve kupalar yapıyor. Çok da müşterisi var. Fakat pahalı yapıyor bu arabaları. Yine o kadar güzel arabalar meydana getiriyor ki parayı verenler canı gönülden helal olsun derlermiş. London tabir edilen bir nevi körüklü geniş kupa arabaları dahi İstanbul arabacıları tarafından imal edilebiliyor. O arabalar en ziyade römize arabaları olarak düğünlerde, mesirelerde, donanma geceleri, gezintilerinde, cenazelerde dahi kullanılırmış. Bir takım römiz arabaları daha var. Bunlar aylıkla kiraya veriliyor. Şehzadebaşı'nda İbrahim Paşa Kütüphanesi karşısında Kadri Ağa'nın müessesesi arabaları çok rağbet görüyormuş ve Nazır Paşalardan bir haylisini bu kira arabaları taşırmış. Bunlar aylıkla kiralanıyor. Hiçbir zahmet vermeksizin evlerin işini görüyorlar. Mesela Defteri Hakan'ın nazırlarından Ali Rıza Mümtaz, Ziya Paşalarla diğer bir sürü zevatın veya babali ricalinin arabaları bu şekilde. Kiralık araba demek ki hususi araba gibi kullanılıyor. Bir de acayip arabalar hani diye anlatılan bazı arabaların acayiplikleri gülünç olmaktan kurtulamıyor. Sapsarı atlastan saçaklı ipekli perdeler, cicili bicili hayvan koşumları, kapitone diz örtüleri, sırmalı düğmeli zırhlı arabacı üniformaları, bir taraftan da epeyce masraf edilmiş temiz bir ekipajın pejmürde kopuk püsküllü fesini arkaya atmış arabacısı görenleri güldürüyor. Edilen masrafa acıyorlar. Bu da demekti ki para ile zevk birbirine ısınamaz, manzara soğuk olur. Çok güzel laflar değil mi bunlar? Bugünkü otobüslerin yerinde evvel zaman içinde omnibus arabaları var. İki yahut dört hayvanla çektiriliyorlar. Yüksek bunlar. Omnibüsleri size başka bir programda anlatmıştım. Yüksek ve pencereli arabalar. 10-12 kişiden fazla yeri yok. O zamanlarda da mektep arabası olarak kullanılıyorlar, çocukları taşıyorlar. İki veya dört tekerlekli arabaları İstanbul'da çok yaygınlaşmış. İşte o birik dediğim arabalar. Talim arabası olarak kullanılıyor. Ufak tefek istisnası ise Avrupa'dan getirilmiş olanlar için de müstesnası vardıysa da nedense işte o öyle çok yayılmamış. Beş ve bazen de tercihan iki camlı kupa arabaları kapalı arabalardan oldukları için de seviliyor bunlar da. Cup ismini alan İngiliz arabalarından yalnız bir tane varmış. O da Doktor Zambako Paşa'nın. Arabacısı körük yerini tutan ahşap kısmın arkasında takılmış iskemlede oturuyor. Orada hayvanı ve arabayı öyle idare ediyor. Sonraları da o kaplar da arabacıyı öne alarak yapılmaya başlanmış. İstanbul'da sadece 3 adet var. Hassa Müşiri Rauf, damat Nurettin ve 2. Sultan Hamid'in 2. Katibi İzzet Paşaların arabalarıymış bunlar. Ama bir de bakın. Bu kadar tabii bunlar hep gösteriş biliyorsunuz araba sefası diye meşhur eserlerinde yazılmasına sebep olan bir anlayış gelecek sonrasında. Ahmet Muhtar Bey 1907-1908 senesi yazlarındayken tutturmuş arabalarımızı satalım. Ve sebebini de izah ediyor. Diyor ki hem halkı hem de caddeleri fakir bir memlekette dünya kadar masraflara girerek atın en iyisini, arabanın en güzelini getirtelim diyerek inat ediyormuşuz gibi halkın gözüne kaldırımsız sokakların çamuruna batmaktansa bunları satalım. Kadri Ağa'nın ahırından aylıklı birer araba kiralayalım. Hem biz rahat ederiz hem de bizi kıskananlar rahat eder. Hakkım yok mu? Bu eskilerin söylediği bu hakkım yok mu lafı da yani haklı değil miyim manasında. Bunları gene keşke kullansak böyle aynen aynen diye böyle bir çirkin konuşma var ya. Hani evet demiyoruz da artık aynen aynen deyip duruyor. Hakkım yok mu diyor. Haklı değil miyim demek istiyor. Çok güzel değil mi? Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerameti.

0: Önde gelen doğa yazarlarından aktivist Terry Tempest Williams, Açık Radyo'ya hikaye anlatmanın can alıcı önemini anlatıyor. Yazmak benim aktivizmim. Sana bir hikaye anlatırsam, sen de bana kendi hikayeni anlatırsın. Ve böylece birbirimizden cesaret alırız.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de,

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de,

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker'e teşekkür ederiz.
3: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza ne vuracak? Ben Levon.
1: Ben Deniz. Herkese merhaba.
0: Merhaba.
1: Çok güzel bir seriye başladık. Yektan Türk Yılmaz'la beraber muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki haftadır nefis kayıt örnekleri, kayıt tarihinde de şahane bir gezinti içerisindeyiz. Bu hafta da bu gezintiyi sürdürüyor olacağız. Sanıyorum bir süre daha gezmeye devam edeceğiz. Yektan hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk Levon. Hoş bulduk Deniz.
0: Merhabalar. Nasılsınız görüşmeyeli efendim?
2: Vallahi biz iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Keyifli oldu tabii önceki programlar. Umarım bu da keyifli bir program olur.
0: Biz çok heyecanlıyız. Özellikle senin gönderdiğin ve bunları bir göz atın diye attığın dosyalar bizi epey heyecanlandırıyor. Umarım çok keyifli olacak.
1: Ya çok evet. Çılgınca bir şey. Yani bunlar bir de hani bir yerden indirilmiş, bir şey yapılmış, hazıra konulmuş kayıtlar değiller. Bayağı bildiğin Levon, senin arkandaki kütüphane gibi bir kütüphaneden seçilip alınmış ve bizim bu program için, bu muhabbet için özellikle kaydedilmiş kayıt örneklerinden bahsediyoruz. Ve bu kayıtların nadideliği ve orijinalliği konusunda da hani nasıl övgüler dizmeliyiz bilmiyorum. Bence dinleyiciye bırakalım o bölümü.
2: Vallahi burada tabii bir şöyle bir şey var. Yani ben tabii koleksiyoner saymıyorum kendimi. Ben araştırmacıyım. Benim bu araştırma konum. Yani ben bu işin üzerine yazıp çiziyorum. Ama en nihayetinde tabii burada bir birikimim var. Tabii bir plak birikimim var. Burada dediğin gibi bir kütüphane gibi bir birikim var. Bunların hepsinde de tabii ki biz bunu üretenlere borçluyuz. Yani bizim marifetimiz bu şahaneleri üretenlerin yanında tabii hiçbir şey değil. Bir marifetimiz olacaktıysa tabii herhalde bunları şu anda bu kayıtları yapanların hiçbiri hayatta değil. Belki gün yüzüne çıkartmak demeyeceğim ama biraz olsun yani ne anlattıklarını paylaşabilirsek burada bence o biraz borcumuzu ödemek gibi oluyor. Yoksa şey orada, telif orada yani. Sonuç itibariyle bunun en büyük kredisi üreticilerine gitmeli, yaratıcılarına gitmeli.
1: İyi ki yapmışlar bu kayıtları. Çileli de olsa enteresan, ilginç, acayip çetrefilli yollardan geçmiş hayatlar bir yandan da baktığımızda. Dinledikçe bunları görüyoruz. Bu hikayeleri ortaya tekrar döküyoruz. Bir arada da konuşuyoruz. Hiçbir zamanda bunları konuşmayı kesmeyeceğiz gibi de duruyor. Bugün de dinleyicilerimiz için çok özel kayıtlar çıkarttın. Neler dinleyeceğiz Yektan bugün? İlk parçamız ne olacak? Biraz yine galiba Roza'ya bakacağız.
2: Evet, Roza ile başlayalım dedik. Roza Eskenazi ile başlayalım dedik. Tabii bu kadife vardır değil mi? Kadife çok şey bir dönem, nasıl bir dönem diyelim? Onlu yıllarda. Esas itibariyle ben bunun bir de esas Derviş Abdullah kaydı vardır, ona bayılırım Odeon'da. O da çok şey söyler, iyi söyler. Ya tam net bir İstanbul şeyidir diyelim ki, popüler müzik örneğidir. Çok şehirli bir kayıttır, çok İstanbullu bir kayıttır. Herhalde İstanbul'u hatırlarken de Roza'yı hatırlamamak mümkün değil. Çünkü Roza'nın İstanbul'da aslında çok uzun bir hayatı olmuyor ama Roza da ağır İstanbullu kalıyor hep. Tabii hiçbir kalıba belki tek başına sığdıramazsınız. Yani düşünün bir Sefardik Yahudi olarak, İstanbullu olarak değil mi? Hayatın ilk dönemi geçiyor. Daha sonra Yunanistan'da apayrı bir dünya açılıyor karşısına. 13-14 yaşında, 15 yaşında kayıt yapmaya başlıyor. 14-15 yaşında. Selanik'te. Ondan sonra tabii çok sıkıntılı bir dünya savaşı dönemi geçiriyor. Yani işte o zaman yani düşünün değil mi? Trajediyi düşünün. Hatta bir onun çok da skandal olan, sonra da çok açıklanması da zor olan ama açıklayabildiği bir Nazi bir subayla bir ilişkisi var sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ki aslında bunun üzerinden birçok kişiye de yardımcı oluyor. Çünkü Holokost biliyorsunuz şeyde de çok fena yaşanıyor. Yunanistan'da da fena
1: evet,
2: yaşanıyor.
0: Selanik'te müthiş.
2: Selanik büyük bir kırıma maruz kalıyor. Ve burada da aslında bir yandan tabii o romantik ilişkisi kınanırken bir yandan da ne bileyim işte başkalarına yardım etmek vesaire gibi de düşünülebilir. Veyahut da bir hayatta kalma mücadelesi olarak da düşünebilirsiniz. Ayrıca müzik hayatına devam etme mücadelesi olarak da düşünebilirsiniz. Bir de Roza ile ilgili geçen programda da söylemiştik. Roza bence bunlar 20. yüzyıla ait bir şey. Kayıt teknolojisiyle çok yakından ilişkili. Divalar var değil mi dedik yani geçen sefer de konuştuk. Yani mesela Lata Mangashkar dedik değil mi Hindistan'da veyahut da ne bileyim Nina de los Peines vardır. Çok meşhur şeyci, flamenkocu
3: İspanya'da veyahut da Fado'da Amelia vardır. Bizde Müzeyyen Senar vardır mesela. Bir hayat boyu şarkı söylemiştir. Neredeyse sahnede ölmüşlerdir yani. İşte onlara da çok iyi bir örnek bence. Düşünsenize 10'lu yıllarda kaydı var, 70'li yıllarda sahne kayıtları var yani. Böyle bir ranjı düşünebilir misiniz bir insan için yani? Ben 1912'den kaydını biliyorum. 1970'lerde sahneye çıktığını da biliyorum. Yani düşünebiliyor musunuz bunu? Yani 20. yüzyılın ne şahane bir yüzyıl olduğunu da anlatıyor aslında. Ne gibi olanaklarla gelen bir yüzyıl olduğunu da anlatıyor. Birçok sıkıntıları yanında, savaşlar, mavaşlar, şunlar bunlar, onları yok saymıyor. Neyse uzatmayalım. Ve şimdi burada Kadife'den kesesinin Yunanca versiyonunu dinleyeceğiz. Bu 20'li yılların sonunda kaydedilmiş olması lazım bunun. 29 olsa gerek. Polidor'da, bu Fransız Polidor'da. Dinleyelim istiyorsanız uzatmadan sözü.
1: Dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

0: Roza Eskenazi'den dinledik. Kadifes şarkısının ismi, bildiğimiz çok da önemli bir parça. Bir klasik yani bu parça.
1: Ya benim için çok önemli. Ben böyle özellikle İstanbul türküsü olmamasını kafasına takmış birisi olarak hep dert edinirdim bunu. Bu İstanbul türkülerini seviyorum. Geçenlerde de bir tane şey, bir tarih programında rast geldim. Çerkes Hasan türküsünü ilk defa duydum. Aksaray'dan kar geliyor, ben zannettim yer geliyor. Bildiğin hani ben o Aksaray'ı Aksaray şehrimiz zannederdim. Meğer İstanbul Aksaray'mış. Böyle İstanbul'la alakalı yani İstanbullu türküler olunca çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederiz efendim.
0: Evet, vallahi demek ki varmış. Galiba sahip çıkılmıyor. İstanbul türküsünü pek sevmiyor diyebilir miyiz acaba?
1: Yani genelde gurbette olan memleketinin türküsünü sahipleniyor ya. Pek İstanbul'da İstanbullu kalmayınca o da arada kaynamış gibi.
0: Evet, bir de İstanbul çok yenilikleri açık. Fırsatlar taşı toprağının altın olduğu bir şehir. Hala öyle mi bilmiyorum ama hala bazı fırsatlar var gayet tabii. Biraz onunla da alakalı galiba.
2: Sanırım şöyle bir şey var. Yani İstanbul tabii şey, imparatorluğun, yani tabii biz burada Büyük İstanbul'dan bahsediyoruz. Yani bu Cumhuriyet İstanbul'dan bahsetmiyoruz. Daha geniş zamanda bir İstanbul düşünürseniz, yani onun kültürel bir merkez olarak da düşünürsek, İstanbul hem merkez hem kozmopolitan bir alan olarak işaretli değil. Yani biz buraya folklor yakıştırmıyoruz. Yani folklor hep bir yerlerden olur. Yani diyelim ki Sivas'a ait olabilir, Diyarbakır'a ait olabilir, Aydın'a ait olabilir, Bolu'ya ait olabilir. Biz burayı tabii hiç öyle kurgulamıyoruz. Bir de bunlar tabii hani biz şehir folkloru da çok düşünmüyoruz. Yani hani şey, folklor ve şehri de yan yana getirmiyoruz pek fazla. Yani mesela Aydın şarkısı dediğiniz zaman da onu mutlaka köylerinden olmasını düşünüyoruz. Yani aslında şehrin çok önemli bir folklor üreten yer olduğunu ve ben şehri seviyorum, onu da söyleyeyim. Yani bir yandan bir yanım tabii çok köylü ama bir yandan da şehir, yakın zamanda işte yazıyorum bir şeyler de orada bahsediyorum. Yani şehrin gürültülü, müziğin gürültüsünü de seviyorum. Yani gürültülü müzik oldu. Yani o şehrin gürültüsünü yansıtıyor çünkü. Onu anlıyorsunuz, hemen duyuyorsunuz. İcrasıyla yansıtıyor. Sözlerindeki şeyle diyelim ki çoklukla yansıtıyor. Çünkü o kozmopolitan hal şey, mesela o kelimelere de yansıyor. Yani bakın mesela İstanbul şarkılarına bakın. İtalyanca'ya süreceğiniz, Fransızca'ya süreceğiniz, Rumca'ya süreceğiniz, Yunanca'ya süreceğiniz, Ermenice'ye süreceğiniz, birçok kelimeler aynı anda var olurdu veyahut da birçok ifadeler aynı anda olabiliyor. Ben o kısmını da seviyorum. Yani İstanbul şarkıları gerçekten o yüzden ben de çok meraklıyım. Yani Levon'un o duygusunu paylaşıyorum.
0: Evet, İstanbul bir de bütün bu kültürlerin toplamı gibi de bir yandan. Hepsi yani Sivas'ın yerelini de alıyor, Harput'unkini de alıyor, Hatay'ınkini de alıyor, Aydın'ınkini de alıyor. Bir yandan bunun sentezi de oluyor. O gürültüden kastettiğin şeyi biraz bunların toplamı gibi de anlıyorum ben.
2: Evet evet, bir de tabii liman şehri abicim. Yani su kadar iletken bir şey yok gerçekten. Özellikle iş kültürel alana geldiği zaman. Su kadar, deniz kadar iletken bir şey yok. Yani ona bu belki bir programların devamında konuşuruz. Mesela Kahire ile İstanbul'un ne kadar yakın kaldığını, Kahire ile İzmir'in ne kadar yakın kaldığını tarif edemeyiz. Yani şey olarak söylüyorum, müzikal olarak söylüyorum. Hep çok yakın kalmıştır. Yani bu daha sonra radyo dalgalarıyla falan filan da devam eder. Daha sonra filmlerle de devam eder. Her neyse, kısacası liman olmasının bir audio port, ses limanıdır yani aynı zamanda. Yani hani bir tını limanıdır da. Yani limandan bir tek şeyler gidip gelmiyor. Yani işte konteynerler gidip gelmiyor. O gürültü de gidiyor, tını da gidiyor, çalgılar da gidiyor, müzisyenler de gidiyor. Ve bunu duyuyorsunuz. Mesela bunu Bulgaristan'da çok net duymuştum. Yani bu kadar, yani Doğu Karadeniz nasıl şey yapıyorsunuz, duyuyorsunuz yani mesela. Su gerçekten çok iletken. Su yolu.
0: Duygu da çok bulaşıcı. Yani bayağı sağlam bu. Müziklerdeki duygu da gerçekten çok ulaşıcı. Liman tabii sadece bu ilişkileri de sağlamıyor. Deniz canlıları da göç ediyor. Yani Japon denizinden Rapana Venosa gelip bir anda Marmara'nın hakim canlısı haline gelebiliyor. Yani bir tarafıyla alttan üstten bambaşka bir...
2: Şahane bir metafor, evet.
0: Bambaşka bir ilişki kuruluyor. Liman vurgusu o anlamda gerçekten çok önemli. Selanik de öyle bir liman. Devrinin en önemli limanlarından bir tanesi. Hala liman özelliği var. Eskisi kadar yoğun olmayabilir ama hala çok önemli bir liman kentidir. Gayet tabii. Roza da İstanbul'dan çıkıp işte bu yolculuğunda geçtiği bütün limanlara uğrayarak devam etmiş. Karadan gitmişler ama limanlarda duraklamışlar.
2: Ya pardon Levan.
1: Yok ya, ben şeyi söyleyecektim. Bu hani deniz canlıları hikayesi. Ben şey hikayesini çok seviyorum. Biz yani üzüm yetiştirdiğimiz zaman terroir diye bir şeyden bahsederiz. Terroir dediğimiz şey de aslında tek başına sadece iklimi anlatan bir şey değildir. Yani bitkinin yetiştiği yeri sorduğumuz zaman herkes iklimden, havasından falan bahseder. Ama terroir dediğinde Fransızların terre kelimesinden türetilmiş, yani toprak kelimesinden türetilmiş bir kavramdır. O bağın yetiştiği, üzümün yetiştiği çevredeki her şeyi anlatır. Yani toprağı da anlatır, rüzgarı da anlatır. Yanında deniz mi var, içinden nehir mi geçiyor? Ve bir de işin içerisinde insanı da sokar. Yani terroir dediğin zaman için içerisinde insan da olması gerekir. Yani hepsi beraber terroiri yaratır. Ve o terroirin yarattığı mucizedir aslında o asmanın verdiği üzüm. O yüzden buradaki yetişen üzümle her şeyiyle birbirine aynı enlem boylamda olduğunu zannettiğin, ikliminin havasının birebir aynı olduğunu zannettiğin başka bir ülkede yetişen üzüm birbirinden bambaşka sonuçlar verir. Ben bu bütün şey hikayelerinde, bu rebet hikayelerinde hep o terroir hissini çok hissediyorum. Yani New York'ta 1920'lerde kaydedilmiş o şarkıda öyle bir kök var ki, İşte Selanik'in batakhanesi, İstanbul'un arka sokaklarını, işte ne bileyim İzmir'in Kadife Kalesi'ni de hissedebiliyorsun. O çok etkileyici bir şey. İşte bu terroirin yetiştirdiği insanlar bunlar. Yani Roza'ya İstanbullu mu dersin, Selanikli mi dersin, Atinalı mı dersin, New Yorklu mu dersin? Hem hepsi hem hiçbiri.
2: Gerçekten ne dersiniz yani, veyahut da demek de mi gerek? Herhalde bir yerden sonra o sizin terra gibi... Hepsi aynen öyle yani. Ve yani şeyi demeyin, yani New York falan azdır demeyin. Temas gerçekten iz bırakıyor, derin izler bırakıyor. Özellikle müzisyenlerde. Yani o kayıtları mesela, şimdi sen dediğin zaman düşündüm Levan. Yani Amerika kayıtlarını dinlediğin zaman Roza'nın gerçekten başka bir tını var, başka bir ruh var, başka bir duygudan mesela söylüyor. Bana sorarsanız. Hatta geçen seferlerde bir çaldık mı? O Mevlenameyi mi çaldık? Tabii.
0: Evet. İlk programda
2: mesela oradaki bence yani mesela karşılaştırılabilir. Şu kayıtla karşılaştırılabilir. Bence çok daha yeni dünyanın 50'li yıllardaki 40'lı yılların sonundaki ruhu tabii, yani oraya direkt yansıyor yani. O sizin kökeniniz, mekaniniz tabii çok önemli. Nereden geldiğiniz çok önemli ama o kayıt anı, kayıtın kendisi, müzisyeni, o aurası veyahut da o bütün diyelim ki o terra metaforundaki gibi artık neyse, teknolojisi, işte ne bileyim orkestrasyonunun dizilişi, sizin ne duyduğunuz sokağa çıktığınız zaman hepsi yansıyor.
0: Ben şunu sormak istiyorum Yektan. Bütün bunların hepsinin toplamı dedik ya Roza için. Amerika'da nasıl duyuluyor bu plaklar? Yayınlanan plakların Amerikalılara etkisi ne? Yani orada sadece bu küçük bir çevrede mi kalıyor? Bir göçmenler arasında büyük bir popülariteden mi bahsediyoruz? Yoksa hakikaten bunun Amerika tarafında bambaşka, hiç alakası olmayan dinleyici tarafından alınan, sevilen, teltif gören bir yanı da var mı?
2: Şimdi şöyle başlayayım. Bunu aslında apayrı bir programda belki konuşuruz. Amerika'daki bu etnik diye bir, tabii etnik müzik deniliyor o zaman, bu göçmen müziği. Yani bu 10'lu 9 diyebiliriz ama 10'lu yıla, 1910'larla beraber aslında ufaktan başlıyor. İşte Kolombiya bunun çok büyük öncüsü. Sonra Victor da tabii giriyor işin içine. Bunlar iki tane dev firma. Şimdi ilk başta yani bir defa şunu görmek lazım. Yani 10'lu yıllarda Amerika'nın hani 30 milyonluk bir piyasadan bahsediyorsunuz. Yani çok büyük bir piyasa. Çok büyük bir piyasa ve henüz daha birçok göçmen İngilizce bilmiyor, ana diliyle veyahut da geldiği yerdeki dillerle yaşıyor. Ama bir yandan da tabii Amerika'da etnik çok böyle iyi bir kelime değil. Etnik daha çok o zaman insanlara biraz steril olmamayı, ne bileyim hani temiz olmamak, kaba saba olmak. Yani bu bildiğimiz her tarafta olduğu şeyler bunlar, işaretler. Bu işaretler konuyu hatta o derece ki belli bir noktada bu müzik marketleri, müzik dükkanlarında etnik müzik kısmını o görünen kata koymuyorlar. Daha çok bu alt katta köşe yerlere falan konuluyor. Yani bu iki müşteri birbiriyle karışmasın diye. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çok az. Yani belli ve bir tek etnik müzik şeyi yok. Etnik müzik piyasası yok tabii ki. Mesela Finlandiyalıların apayrı bir piyasası var değil mi? Ukraynalıların ayrı bir piyasası var. Avusturya'dan geçenlerin ayrı bir piyasası var. Macar göçmenlerin ayrı piyasası. Irish, İrlandalı apayrı bir şey. Şimdi belli gruplardan geçiş oluyor ana akıma. Veyahut da popüler kültürün parçasına dönüşebiliyor. Mesela bunu birçok Finli müzisyen için söyleyebiliyorsunuz. Bunu İrlandalı zaten orada tabii bir de birçoğunda tabii dil de İngilizce ile geliyorlar çünkü birçoğu için bir sorun olmuyor. Ama mesela bunu Araplara baktığınız zaman benim aklıma kimse gelmiyor. Şeye baktığınız zaman Yunanca yani Helen dünyasının kayıtlarına baktığınız zaman Helen dünyası kayıtları bu arada en genişidir. Doğu Akdeniz etnik müzik piyasasının şeyde söyleyin siz Amerika'da. Ama o da çok yayılmıyor. İstisnaları var ama. Nasıl mesela onu bir yerde mutlaka konuşalım. Bir sonraki yani yaptığımız yayında mutlaka konuşalım. Mısırlı mesela. Değil mi? Şimdi belli şeylerde o ana akıma girebiliyor ve Mısırlı mesela hatta bugüne kadar yaşayabilmiş değil mi? Bugün bile bu Pulp Fiction'dan sonra 94'te değil mi o? İşte 60'larda evet. Bir zaten aslında İngilizce bir böyle biraz daha böyle rock yorumuyla bir çıkıyor. Bu 20'lerdeki kayıt konuşuruz onları daha sonra konuşuruz. Yani böyle tek tük örnekler var ama şöyle toparlarsam evet duyuluyor ama ana akıma çıkmakta çok nadir örnekleri var. Doğu Akdeniz topluluklarının ürettikleri müzik için söylüyorum. Başka müzik şeylerinde bu olmuş mesela. Hawaii müziği, Hawaii tarzı mesela bir 20'li yıllarda patlıyor. Veyahut da ne bileyim İrlanda, hakeza Ukrayna. Yani ama belli yerlerden bu olmuyor. Neden olmadığı apayrı bir konu olarak konuşulmalı. Evet.
0: Ama orada bir şekilde bu göçmen grup dışında da cazip bir müzik yani. Çünkü yeme içme kültürüyle de alakalı bir tüketimi var bir tarafıyla. Değil mi? Yani Amerika'da insanlar anladığım kadarıyla bu müzikle kesiştikleri yerler Helen mutfağıyla da alakalı bir yere dokunuyorlar bir noktada.
2: Ya evet, evet ama bir de şöyle bir şey de düşünmek lazım. Bu bir ghetto müziği haline de dönüşüyor. Yani çünkü Helen dediğim bir yerlikte yaşıyor. Bir Yunan mahallesi oluşturuyor. İtalyan mahallesi. Geçenlerde okuyordum bir yerde. İtalyan mahallesine girdiğin zaman artık nasılsa bu çünkü elektrik dönemi de değil. Hoparlör koymuşlar işte şeyin duvarına. Bütün mahalleden geçen herkes duyuyor. Yani sonuçta böyle o mahalleye girdiğiniz zaman duyuyorsun onu. Bronx'ta sanırım. New York'ta. Kısacası duyuluyor tabii ki. Duyulmaz değil. Şehirde duyuluyor ama tabii şehirde aslında hani bu gruplar çok da karışık yaşamıyor. Bence burada bir ilginç bir şey şu oluyor. Göçmenler birbirinin müziğini duyuyor. Bu fantastik bir şey. Yani
1: çünkü aslında aynı ortamlarda belki aynı sefalette bazen yakın mahallelerde.
2: Evet, çok yakın mahallelerde oturuyorlar.
0: Evet, oralardan da bambaşka etkileşimler mutlaka oluyor. Şimdi bir başka kraliçeye geçeceğiz. Aslında çok da büyük rekabet yaşıyorlar hayat boyu. Bilmiyorum dostlar mı? Madame Kula'dan bahsediyoruz. Benim de çok sevgili arkadaşım Kyria Kula, aynı ismi vermiş Teologo amca kızına. Bundan mı verdi? Kula'yı görür görmez soracağım. Herhalde bir ay içinde görürüm diye tahmin ediyorum.
2: Bu arada
0: ediyorum.
2: Şey biliyorsun değil mi? Doğum ismi başka onun. Yorti Andonopoulos.
0: Andonopoulos eşinin ismi değil mi?
2: Evet, Andropoulos oradan alıyor. Evet, soy ismini oradan alıyor. Evet, doğru. Doğru. Hı-hı.
0: Amerika'nın Kanaryası diyorlar Kyria Kula'ya. Aslında ilk en meşhur diyelim Kula diyebilir miyiz 1916'lı yıllarda? Ya 17'li yıllarda.
2: Ben Kula'yı başka bir yere koyardım biliyor musun Deniz? Ben yani Kula rekabet diyecek diysek bence Papagika'yla Marika Papagika'yla Kula arasına koyardım. Yani
0: bence de,
2: o diğer bu arada. Diğer rekabetteyse seninle konuştuk geçenlerde bir abacı şey gerilimi yaşadık hatırlayacaksan.
0: Evet, bir abacı Sotiribello.
2: Yok, Sotiribello'ya doğru. Hayır, dokunmam ya. Sotiribello apayrı bir bence bir yeri var yani. Satriobello eğer konuşursak onu, bence hem müzik dünyasında ayrı bir yeri var, hem müzik siyasetinde ayrı bir yeri var, hem bir kadın olarak, yani bir hani kadın müzisyen olmakla kadınlığının farkında ve onun siyasetinde bir müzisyen olmak ayrı şeyler. Bence yani orada Bello çok yücelerde duruyor bütün bu hikayede, onu söyleyeyim. Biraz şey de öyle gerçi, Kriyakula da öyle. Çünkü Kriyakula'yı çok ayırt eden bir şey, Amerika'da belki de ilk kadın kayıt şirketi sahibi oluyor.
0: Evet, Panhellenion değil mi?
2: Panhellenion. Panhellenic Panhellenion. Ve bu 1919'da başlıyor. Çok erken bir dönem etnik firmalar için.
0: Belki Papagika ile o yüzden karşılaştırıyorsun.
2: Ya zaten çünkü o ikisi de Amerika piyasasındalar. Yani aynı piyasaya şey yapıyorlar ve işin ilginci ne biliyor musun? Repertuarlarında da çok büyük benzerlikler vardır. Mesela Baglamedes çaldık değil mi biz burada?
1: Evet, çaldık.
2: Onun şey versiyonu da var. Söyleyin siz, Kula versiyonu da var. Ve hatta Agia Sofia vardır mesela. Hacı Sofia, Aya Sofia şeyi. İkisi de aynısını söyler. Veyahut da sanırım Manakimu'yu da ikisi de söylüyor. Yani şeyde de büyük bir örtüşme vardır. Yani o repertuarda da büyük bir örtüşme vardır. Dönem olarak da aynıdırlar. Yani mekan olarak da aynıdırlar. Aynı piyasaya şey yapıyorlar. Papagika esas itibariyle Kolombiya'da çıkartıyor plakları. Victor'da da bir kayıtları var. Ama esas Kolombiya'da. Kula ise bildiğim kadarıyla Kolombiya'da başlıyor. Sonra tabii kendi firmasını kuruyor. Ve 27'de onun da, ikisinin de böyle bir eşlerinin erken şey ölümü var. Tabii ikisi bilmiyorum. Kriyakula'nın eşini çok tanımıyorum. Bilmiyorum, farklı fazla bilgim yok.
0: Lavta sanatçısı. Lavta sanatçısı.
2: Evet. Bak o da öyle. Bak şimdi diğeri de sanatçı. Bir de işin şey kısmı da sanırım Papagika'nın eşi biraz da böyle alemli seven bir kişi. Yani kumarbaz, içmeler falan filan. O yüzden Papagika biraz daha sıkıntılı bir hayat yaşamış olabilir. Onun da eşi sanırım erken ölüyor. Zaten Papagika da erken ölüyor. Firmayı da Panhellenion da 1927'de kapanıyor. Eşi öldükten sonra. Eşi erken ölüyor çünkü. Ve eğer hafızam beni yanıltmıyorsa o da İstanbullu. Bir İstanbul şeyi var onun da. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
0: Kula'nın mı?
2: Evet.
0: Kula Mora Yarımadası ya da oradaki adalardan bir tanesinde doğduğu söyleniyor. Tam doğum yeri belli değil. 1880'lerde doğuyor. Yani yine Rosa'da yanıldığımız gibi 3-5 yıl yanılma payları olabilir. O tarihlerin doğum kayıtları çok sağlıklı değil. Ama Kriyakula'nın orijinini Mora Yarımadası ve etrafındaki adalar kümesine bağlıyorlar diyelim.
2: Vallahi benim bildiğim bu daha da büyük. 70'lerin sonu, 1878 doğumlu. Ve İstanbul. Benim bildiğim. Ama yanılıyor olabilirim dediğim gibi. Yani çünkü kafamda hafızası insanın çoğu zaman yanıltıyor ve uzun yaşıyor tabii. 50'lerde ölüyor. Uzun derken o dönem içerisinde. Yani bir de diğer emsallerine göre, yani Papagika'ya falan göre. Ama İkisindeki duyguyu da benzetirim, tınıyı da benzetirim, yorumlama biçimlerini de benzetirim ama yani hani çok hani kıyamam, yani ikisinde çok ayırt hani birini mi daha fazla derseniz, Papagika biraz daha sanki daha hüzün tonu yüksek bir yorumu var. Belki oradan bir şey daha tiz ve Kriyakula daha tiz ve daha böyle ne bileyim bir anda bir kanto sahnesinde görebileceğin şeyi de veriyor bazı yer şeylerinde, kayıtlarında. Onu o mesela hiç şeyi düşünemiyorum. Papagika'yı hiç öyle düşünemiyorum mesela. Papagika hep böyle bir daha böyle keder, hüzün kısmı daha ağır kalıyor bence şeyde.
1: Marika Nino gibi biraz belki.
0: Yani. Nino daha da bambaşka. Tabii evet. O çok erken kaybediyoruz Nino'yu.
1: Peki bir şey soracağım. Hani aklıma geldi bu. Hani Yunanistan'da müthiş siyasi çalkantılar oluyor o tarihlerde. Bu insanlar Amerika'dalar. Onların Amerika'daki yaptıkları bu kayıtlar Yunanistan'da ya da işte o zaman yine 30'lu, 40'lı, 50'li yıllarda İstanbul'da neredeyse 200 bine yakın Rum'un da yaşadığını düşünürsek, hani buralara kadar ulaşıyor mu? Burada da popülerler mi? Burada bulunabiliyor mu?
2: Şimdi kesinlikle ulaşıyor. Kesinlikle ulaşıyor. İstanbul kısmı değil o kadar. Yani İstanbul'da o dönem aslında ilginç olan şey, bir de şey diyeceğim. Şimdi biz burada konuşuyoruz ya, burada konuştuklarımız ben sonra daha sonra makalelerde falan okuyorum. Yani ve hiç kaydı kuydu da olmadan şey yapılıyor. Çok ilginç. Yani orada da bazen de hoşuma da gidiyor ama bazen de diyorsunuz ki kardeşim bak belli çünkü yani. Hani belli bir bağlamda aldınız ama nereden geldi belli. En azından şey yapın sonra çünkü hani birisi sorar bir de açıklamakta da zorlanırsınız. Yani bunu söylediniz de bunu neye dayanarak söylediniz diye. Şimdi şöyle söyleyeyim burada da. Şimdi bu işi, bu parantezi kapattıktan sonra. Orada ilginç olan aslında iki ilginç şey var. Birincisi Yunanistan ve Türkiye arasında özellikle 30'lar itibariyle. Yani biz sanıyoruz ki mesela Cumhuriyet kuruldu ve Yunanistan'la Türkiye ayrı oldu ve koptu. Yani şey üretimi, müzik üretimi. İşin ilginç tarafı bu Kıbrıs meselesi çok fena bir şekilde alevlenene kadar özellikle 60'larda ve 70'lere 74 en nihayetinde o zamana kadar devam eden ve hatta eskisine göre bile kuvvetlenerek devam eden bir kayıt ilişkisi var iki ülke arasında. Yani bütün o rebetika repertuarını düşünün şeyde çıkmış değil mi? Yani Yunanistan'dır yani rebetika İstanbul değil yani sonuçta bu Yunanistan. Yani hatta Yunanistan ana karaya ait. Hepsi aynı anda aşağı yukarı İstanbul'da basılıyor. Ve hatta daha da ilginç bir kısmı o zaman İstanbul'da kayıt teknolojisi daha iyi olduğu için daha kaliteli basımlar İstanbul'da yapılıyor. Şimdi bu birinci şey kısmı. İkinci kısmı ise Amerika ve İngiltere şey arasında ki ilişki. Amerikan kayıtlarıyla Yunanistan kayıtları arasındaki özellikle rebetika'nın oluşumunda. O rebetika diyelim ki janrasının genel olarak o repertuarın oluşumunda. İki tarafta birbirini duyuyor. Nasıl duyuyor? İşte bu kayıtların gidebilmesiyle duyuyor. Şöyle de duyuyor. Tabii bir yandan da hani şey işte Roza'yı konuştuk. Roza da gidiyor. Orada da kayıt yapıyor. Ve çok hızlı bir, çok kuvvetli bir karşılıklı trafik var. Ve bir de Amerika'daki plak tüketiminin tek ve esas kaynağı her zaman oradaki kayıtlar olmuyor. Biz zaten ithal şeyi hep var. Yani 100 yıl başından beri var. Sürekli çünkü bu kayıtları yapan firmalar diyelim ki Gramophone Company orada Victor. Yani zaten yani burada hani aynı firma zaten burada da hani aynı firmanın bir kolu diyelim ki Osmanlı'da da Yunanistan'da da Balkanlar'da da kaydı yapmış 100 yıl başında. O ya ithal ediyor onu aynı şeye Amerika'ya yahut da yeni baskılarını başka etiketlerle yeni baskılarını yapıyor. Bunu mesela şey de oluyor mesela 100 yıl başındaki kayıtlar daha sonra 20'lerde Odeon hatta 10'lu yıllarla başlayarak Kolombiya'da basıyor mesela. Her neyse yani velhasıl kelam o sorunun gerçekten çok yerinde bir soru. İki tane çok kuvvetli hat var. Ve birisi Yunanistan'la Türkiye arasındaki hat ki bu sinemaya da yansır mesela. Yani bakın 60'lı 70'li yıllardaki şeylere bakın. Türk filmlerine bakın. Hani böyle film müziklerinde aa diyorsunuz yani çok şaşırtıcı bir şekilde bir Yunan müzikleri, Yunanca müzikler, Yunanistan kayıtları, Yunanistan üretimi olduğu belli olan plaklar. Hakeza aynı şekilde mesela 20'li yıllarda, 30'lu yıllarda Hafız Burhan'ın plaklarını tıkır tıkır bulursunuz şeyde. Oradaki baskılarıyla Yunanistan'da. Hani birinci şey bu. İkincisi de dediğim gibi Amerika'yla şey arasında çok canlı, çok kuvvetli bir bağ oluşuyor.
0: Şeyi çok bilmiyorum hani diğer bu saydığınız işte Polydor'lar ya da işte diğer firmaları. Ama hani çocukluğumdan beri bildiğim Eminönü'ndeki sahibinin sesi mağazasını biliyorum. Hani sahibinin evet. Sesi o gramofona bakan köpekli tabelayı bile hatırlıyorum. İstanbul'da sahibinin sesi galiba Gesergen ailesinin sahip evet. olduğu bir plak şirketi var. Faaliyet gösteriyor. O tarihlerde bu tarz İstanbul kayıtları var mı?
2: Yani bu tarz ders derken tam onu...
0: Yani işte olarak. Rumca işte... Kaydedilmiş plaklar.
2: Tabii. Yani 20'li yılları, 30'lu yılları diyorsanız var. İstanbul kayıtları olduğu kadar, yani İstanbul kayıtları sanırım tabii çok sınırlı kalıyor. Yani bu nüfus göçünden falan sonra. Yani Türkiye'de yapılmış Yunanca kayıtlar çok az kalıyor. Onun yerine buradaki yani Türkiye'deki, İstanbul'daki ve adalarda çünkü başka yerde kalmıyor Helen. Onların da yani müzik ihtiyacı işte büyük ölçüde oradaki Yunanistan kayıtlarıyla karşılanıyor.
0: O kayıtların başka baskıları burada.
2: Aynı anda basılıyor. Aynı anda basılıyor aşağı yukarı. Yani hani diyelim ki aynı gün basılmasa da yani aşağı yukarı aynı yılda yani 45 yılında basıldıysa o da 45 yılında basılıyor. Veyahut da bir iki ay farklıdır, belki üç beş ay farklı. Aynı anda basılıyor ve aynı firmalar zaten iki tarafta da. Odoğan, Kolombiya, Sahibinin Sesi o dönem için bakarsanız temel firmalar. Ve bu ilişki dediğim gibi 60'lı yılların sonuna kadar sürüyor. Yani Kıbrıs meselesi tabii çok büyük şeye yol açıyor. Ve başlangıcı da bu meşhur, biliyorsunuz bu Atatürk'ün oraya ziyareti vardır. Ve yani bu iki ülke arasındaki rapproşman, bu işte 30'lar. Orası çok önemli tabii. O kültürel şeyi de kuvvetlendiriyor. Ve o devam ediyor. İşte 70'lere kadar devam ediyor. 60'ların sonuna kadar devam ediyor. Yani ve 45'lik formatında bile devam ediyor. Yani onu söyleyeyim. 78 sonrasında da kayıt. Ama sorun şuysa, İstanbul'da artık Yunanca kayıtlar yapılıyor muydu? Çok azalıyor tabii öncesine göre. Çok azalıyor.
1: Ama şey çok enteresan değil mi? Hani orada hatta bende bir plağı var. Nadine Yunanistan'a gittiğinde bana hediye almıştı. Böyle bir Türkçe söylemek gibi bir adet yaşamını sürdürüyor. Yani Kazandilis'in bir tane bende çift plaklı, böyle gayet yeni 70'lerde basılmış. Tamamen Türkçe türkülerden oluşan böyle bir şeyi var. Albümü var mesela, 70'lerde basılmış, doğru söylüyorum.
2: Evet.
0: Çünkü Atina'da şöyle bir ihtiyaç var. Yani oradaki Rumlar Kazancıdis'in bu sahnesine gitmek istiyorlar. Yani çok hakikaten büyük bir istek var yani. Kazancıdis'in içinde de bu istek olunca tabii hep yani, beraber bütünleşiyor bu durum.
1: Bekledim de gelmediğini çok güzel söylüyor.
2: Evet, çok evet. Da güzel bir aksanla söylüyor. Bir de tabii Kazancıdis şey tabii diasporanın müzisyenidir. Yani onun esas, yani hani diasporanın çok iyi tanıdığı bir şeydir Kazancıdis. Ya bir de Pontik tabii. Yani o İstanbul Rum'u falan değil. Pontuslu. Ve şey de ben en son gittiğimde halen mesela o Pontuslu kesimde özellikle. Bence diğerlerinde daha hızlı gidiyor değil. Ama bir onlarda, bir de tabii ki bu Kapadokya'dan göçen zaten tek dil, yani neredeyse yani tek dil, neredeyse değil tek dilli Türkçe konuşan Helenler. Onlar arasında kalıyor, devam ediyor değil. Uzun süre devam, yani halen devam ediyor. Mesela şey, Deniz'i iyi bilecektir. Yani kuzey şeye gittiğiniz zaman, Yunanistan'a gittiğiniz zaman halen birçok yerde hani Türkçe işinize yarar.
0: Tabii anlaşabilirsiniz. Onun dışında Atina'da bazı mekanlara girdiğinizde hala Türkçe müzik yapan, repertuarının diyelim ki %50'si %60'ı Türkçe olan birçok grupla karşılaşabilirsiniz. Ve onun oradaki mekanın müşterisi de bunu almaya gittiği için orada kesişen kümelerin ne kadar yüksek olduğunu direkt görebilirsiniz, hissedebilirsiniz yani. Evet, evet. Biz Kula'ya geri dönelim.
2: Şimdi evet, Kula'dan ne çalalım?
0: Ne çalalım?
2: İstiyorsan ben tabii, yani Kula'nın da çok şey, bir çok geniş bir repertuarı var. Ama ben bu şeyi severim. Bu 1919 kendi firmasında Panhellenion'dan çıkarttığı Ego Mei Vlaha. Ben herhalde yanlış anlamıyorsam ben bir Vlah'ım var. İstiyorsanız onu bir dinleyelim.
0: Dinleyelim.

0: Yani ben sahneye çıkabilir, yani bir kanto sahnesinde düşünebiliyorum yani. Bir yandan tabii o da, onda da çok kuvvetli bir hüzün şeyi var. Yani zaten o dönem göçmen müziğinde özellikle 30'lara kadar bence egemen duygu odur yani. Biraz böyle bir her tarafta, yani her grupta aşağı yukarı öyle biraz şeydir, hüzündür. Daha sonra dans havaları falan filan daha sonra daha popüler olmaya başlıyor. Zaten 40'lı 50'li yıllara geldiğimiz zaman da vur patlasın çal oynasın esas duygu yani. O ondan bambaşka evet. Bir şeye dönüşüyor.
1: Helen eğlencesine dönüşüyor. Helen'in
0: yok
1: eğlenceli...
0: Yok bir de Helenler için değil. Bütün gruplar için aynısı oluyor. Yani çünkü savaşta bittikten sonra. Oluyor. Tabii bunlar bakarsan yani en insanlık tarihinin en gergin zamanlarının ürünleri bir yandan, öyle değil mi? Yani iki dünya savaşı arası. Yani mesela bu Amerika'daki falan şeyi de konuşmak lazım. Yani 20'li yıllar öyle göçmenler için kolay yıllar değil. O biliyorsunuz kota sistemi getiriliyor. 1924'te çok böyle yükselen bir göçmen karşıtı şey var. Siyasi, sosyal ortam var. Yani ve göçmenler zaten birçoğu sudan çıkmış balık gibi gelmişler. Yani apayrı bir dünya, bir garip bir hal. Bunu ne yapalım? Yani burada nasıl yapacağız? Henüz daha...
1: Neden geldim Amerika'ya şarkılarıyla?
0: Direkt o zaten. Direkt o. Neden geldim Amerika'ya? Ve bir ucu da ah varamadım Amerika'ya. Onu da biliyorsunuz. Onu da yeğeni söylüyor. Sultan Apollo o şeyi söylüyor. Neden geldim Amerika'ya söyler. Apollo. İkisi de 20'li, 24, 20, 26 yıl, 25, 26 yıl olsa. Zaten o şey patlıyor. Ay, neden geldim Amerika'ya hemen patlıyor zaten. Onun 2-3 tane de daha farklı baskıları da oluyor Amerika'da. Sonra Faros ve şey de basıyor. MG Parsekyan. O da basıyor. Bir de Faros'tan da yeğeni ah varamadım Amerika'ya. O da şey diyor. Aman Amerika alsana beni, yüreğimden sevmişim seni. Yani birisi pişmanlık ifade ediyor. Birisi bir arzuyu, yani onun içine girebilme arzusunu ifade ediyor. Zaten ya, bence bu da duygusal ranji o kayıtlar. Pardon.
1: Tabii bir de yani Amerika'ya gitmek de bir mevzu ya o zaman için. Yani işte şimdi şöyle bak, mesela benim eşimin Nadine'in İstanbul'dan daha çok akrabası Arjantin'de, Buenos Aires'te. Yani sayı olarak gerçekten yani Türkiye sınırlarından çok daha fazla. Yani böyle 50'nin üzerinde akrabası var orada böyle. Hepsi de aynı iş kolunda falan çalışıyorlar. Onların aslında Arjantin'e gitme hikayesi bile, yani Arjantin'e yaşamaya gitmiyorlar. Yani

0: Aslında hedef hep bir Amerika, hani Amerika dediği zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmak için işte Haymattos şeyleri var, pasaportları var, önce oraya gidecekler. Yani Küba'ya bile buradan 1915 sonrasında giden şeyler var. Ermeniler var. Yani kimse Küba'da yaşamak için gitmiyor. Hep bir Amerika'ya ulaşma hikayesi var. Hikayeyi düşünüyorsun, yani yüzyılın başında burada işte savaştan, kıtlıktan, kırımlardan kaçmışsın, gitmişsin. Ulaşmışsın. İyi kötü bir hayat kurmaya çalışıyorsun. Üzerine de böyle hani bir de 29 krizi geliyor. Bir daha belki bir tokat yiyorsun. Yani çok gerçekten büyük zorluklarla geçen bir macera orası da.
1: Şüphesiz. Yani ve zaten bu çok yansıyor. O şey de dedin, deniz macerası dedin. Zaten o neden geldim Amerika'ya büyük ölçüde o macerayı anlatıyor değil mi? Yani Bandırma'dan binişi falan.
2: Evet, Bandırma'nın gemileri dizi dizi diyor, değil mi?
1: İşte tabii
2: Aman kış
1: o
2: denizi falan diye.
1: evet, yani o büyük bir pişmanlık ve onun detaylarını da anlatıyor. Yolculuğun kendisine lanet ediyor zaten. Hani çünkü neden geldiğimi onunla açıklıyor. Yani bu gemi beni niye getirdi ve dolayısıyla geminin nasıl götürdüğünü de anlatıyor. Ama duygu olarak şey işte, yani hani bu bir en yaygın bence, yani hani bir ikili duygu. Yani iki dedim ya, Urancı'da düşünmek lazım. Bir yandan tabii ki şimdi Ermenileri söyledin. Ermenilerin her Amerika'ya gitmek de aynı Amerika'ya gitmek değil. Ermeninin Amerika'ya gitmesi, Yahudinin Amerika'ya gitmesiyle veyahut da bir İzmirli Rum'un gitmesiyle, efendime söyleyeyim, bir Avusturyalı'nın gitmesi aynı gitmeler değil. Doğu Avrupalı Yahudi pogromdan kaçıp gidiyor. Yani Ermeni felaketten kaçıp gidiyor. Hani
0: İrlandalı açlıktan kaçıp gidiyor.
1: o da bir başka bir felaketten gidiyor ama evet, açtan gidip gidiyor. Yani Avusturyalı daha iyi olanaklar var diye gidiyor. Veyahut da Alman daha iyi olanaklar var diye gidiyor. Ve gördükleri muameleler de fark ediyor bu arada. Aynı muameleyi görmüyorlar. Yani hani Yahudiler mesela çok zor bir hayat yaşıyorlar. Yani Yahudilerin Amerika'da beyazlaşması 40'lardan sonradır. Hatta bunun üzerine çok da güzel bir kitap vardır. How Jews Became White Folks mu? Öyle bir şeydi. Yani okumuştum, bakın kitabın ismini de hatırlamıyorum. Ama yani onların şeyle ilgili, hani beyaz kabul edilmiyor. Yani şeylerin, Ermenilerin beyaz olup olmadıklarına ilişkin bayağı davalar, uzun uzun süren davalar var. Ve dediğim gibi yani oradaki gördükleri muamelede de farklılık oluyor. Ama bir yandan şöyle bir şey var. Yani mesela Yahudinin dönecek bir yeri yok. Nereye dönecek? Ama en nihayetinde şöyle söyleyeyim. O duygu ranjını işte bu iki kayıt söylüyor. Bir tarafta neden geldim Amerika'ya? Yani lanet olsun geldiğim güne. Diğeri Amerika alsana beni. Yani ben seni çok seviyorum. Beni al, içine al. Yani sana katılma kapılarını aç. Çünkü Amerika'ya gittiğiniz zaman Amerika'ya varamıyorsunuz. Amerika'ya varmak ayrı bir şey. Yani orada sizin ana akıma, popüler kültüre, işaretsiz, üzerinize damga konmamış bir hayata girmeniz tabii aynı şey değil. Ve bunu çok net anlatıyor. Özellikle 20-30 arası kayıtlar bunu çok çok net anlatıyor.
2: Evet, biletimiz Amerika'ya kesildi yani.
1: Evet. O da.
2: Bir şey daha sormak istiyorum Yektan, programın son bölümünde. Biz müzik kayıtları üzerinden o günleri okumaya gayret ediyoruz. O günleri yazan, o günlerle ilgili vakanüvislik yapan, bu hikayeyi birinci elden anlatan herhangi kimse var mı?
1: Yani Amerika'daki deneyimi mi?
2: Evet, yani o günlerin günlüğünü tutan, o günleri...
1: Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Ondan öte, yani geçen yine okudum. Mesela Amerika'da başka dillerde günlük gazete yayınının tirajını okumuştum. Aklım uçtu, böyle çok yüksek bir milyonlar. Bahsettiğim yani 10'lu yılların sonu, 20'li yılların başı. Yani şöyle bir şey. Hani zaten insanlar da zaten anılarında yazıyorlar, zaten çokça yazıyorlar. Ama gün gün zaten kayda geçiyor bu. Yani o zaten yani gazeteler yok vasıtasıyla, yani o ya zaten hani o ifadesini buluyor. Orada bir şey yok ve ayrıca bunu anlatan, ben çok Ermeniler biliyorum. Yani Ermenice kaynakları biliyorum mesela, ama şey okuyamadığım için, Yunanca falan okuyamadığım için onu bilmiyorum. Ama eminim orada da çok büyük bir külliyat vardır. Türkçe bunu yazan çok az, birkaç tane böyle Sabiha Sertel falan onun anılarında böyle geçiyor. Oradaki Türkçe konuşan, çünkü Türkçe konuşanların da bir kısmı Kürt göçmenler var. Onların da ne olduğunu da çok bilmiyoruz. Yani muhtemelen geri de dönmüş. Çünkü bir de tabii şöyle bir göçmenlik de var. Çalışıp parayı kazanıp geri döneceğim hali de var. Mesela bu Ermenilerde de var. Bu ilk gidenlerde var. Yani bu 80'lerde, 90, 1880'lerde, 90'larda gidenlerde zaten çoğu da giden hep erkek. Yani gideceğim, geri döneceğim şeyi de var. O, oraya giden bu Türk ve Kürt işçiler geri dönmüş olabilirler. Muhtemelen geri döndüler onlar. Veyahut da artık karıştılar, onların izini bulamıyoruz. Ama bir şeye dönüşmüyorlar. Mesela hani bir Ermeni bir gruba dönüşüyor. Çünkü bir de siz oraya Ermeni gitmekle birlikte orada bir Ermeni veyahut da bir Yunan veyahut da bir Helen cemiyetinde olmak aynı şey değil. Çünkü kapılıp gidebilirsiniz. Yani orada bir cemiyetleşmeniz tekrardan gerekiyor. Sizin oraya geldiğiniz zaman ne olduğunuz, oraya indikten sonra ne olacağınızı garantilemiyor. Yani orada siz bir daha bir topluluk kurmakla durumundasınız. Veyahut da bir toplantılığa eklentilenmek durumundasınız. İşte dediğim gibi oradaki Türkler ve Kürtler kısmında çok kaynaklar daha az ama diğer gruplar çok çok anlatılmış.
2: Evet ve bir programın daha sonuna geldik. Nasıl geldiğimizi yine anlayamadan gelmiş olduk. Bu programa da Madame Kula ile veda edeceğiz. Çok teşekkürler Yektan.
1: Vallahi benim için çok büyük keyif. Biraz daha ben az konuşsam daha iyi olacak galiba. Çünkü bu sefer böyle bir şey de duydum. Geçen sanki daha böyle demokratik şey olmuştu. Ben onu daha tercih ediyorum. Bu şeyle kapatalım o zaman. Bu sefer bunun kalitesi biraz daha düşük olabilir bu kaydın. Yine Kula'yla bitiriyoruz. Evga Elie diye bir şarkı. Bu Kolombiya'da ve 1916 kaydı bu. Daha henüz daha kendi firması olmadan önce. Ve ben bunun şeyini bilemiyorum. Yani kökenini bilemiyorum. Yani ne anlattığını da çok dil bilmemekten dolayı bilmiyorum. Dil bilsem de anlamam yani. Çünkü bu zaten akustik dönem kayıtları, bir de biraz yıpranmış kayıt olduğu zaman zaten ana diliniz olsa da çoğu zaman anlamayabiliyorsunuz. Ama bu bana biraz böyle bir Balkanik Yunanistan havası veriyor. Yani biraz böyle hani sınırı az geçtikten sonraki bu Xanti falan filan oralar yok mudur? Böyle öyle bir Balkanik bir hava var bunda. Dinleyelim.
2: Ve dinleyelim.
1: Sevgi saygıyla da analım Kula'yı. Kriya Kula'yı.
2: Evet analım. Plağın performansı nadideliğinden de geliyor. Tabii elimizde 10 tane varyasyonu yok ki en temizini seçebilirim. Değil mi? Bir tarafı da
1: maalesef. Bakacağım ama ben sanırım biraz daha temiz bir versiyonuna ulaşmaya çalışacağız bakalım. Yoksa eldekiyle idare edecek dinleyici, yapacak bir şey yok.
2: Evet, çok önemli bir örnek.
1: Ya hayır, dinleyerek temiz kayıtları bu haftaki... vardı ama bunu özellikle seçtik.
2: Bu haftaki programı bu kayıtla bitiriyoruz. Program konuğumuz Yektan Türk Yılmaz idi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
1: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kemal Can Yayalar'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Itaki Yayınları.
1: Son kekik patlaması da sustuğunda alkışlandı ve ışıklar yandı. Sentetik müzik makinesinde ses kayıt rulosu dönmeye başlamıştı. Hiperkeman, süperçello ve yapay obua için bestelenmiş bir trio, hoş bir baygınlıkla havayı kapladı. 30-40 mezür böyle çaldı. Sonra bu enstrümanların üzerine insan sesinin ötesinde bir ses şakımaya başladı. Bir gırtlaktan, bir kafadan, bir flüt gibi boşluklu, bir atak armoniyle yüklü biçimde rahatça Gaspard Foster'ın müzikal tonların sınırında yakaladığı pes kayıttan, 1770'te Parma Dükalık Operası'nda Mozart'ı hayrete düşüren bir tarzda, tarihte gelmiş geçmiş bütün ses sanatçıları içinde sadece Lucrezia Acciugari'nin kulakları yırtarcasına seslendirdiği, en ince do sesinden daha ince kuş sesli yarasa notasına geçerek söylüyordu. Basınçlı koltuklarına gömülmüş olan Lenina ve Vahşi koklayıp dinlediler. Şimdi sıra gözlerle tene gelmişti. Salonun ışıkları söndü. Alev rengi harfler karanlıkta sapasağlam, kendi başlarına havada duruyor gibiydi. Büyük harflerle bir helikopterde 3 hafta. Süper şarkı, sentetik konuşmayla dolu, renkli, stereoskobik, duyusal film. Senkronize kokulu org eşliğinde. Koltuğunun kollarındaki o metal topuzları tut, diye fısıldadı Lenina. Aksi takdirde duyusal efektlerin hiçbirini hissedemezsin. Vahşi söyleneni yaptı. Bu arada alev rengi harfler kaybolmuştu. 10 saniye boyunca mutlak bir karanlık yaşandı. Sonra birden, birbirine sarılmış insan azmanı bir zenciyle altın sarısı saçları olan genç, küt kafalı bir beta artı kadınının stereoskobik görüntüleri belirdi. Gerçeğinden daha gerçek görünüyorlardı. Eğer et ve kemikten olsalardı, bu kadar somut bir biçimde göz kamaştırıcı olamazlardı. Vahşi irkildi. Dudaklarındaki o tuhaf his. Bir elini dudağına götürdü, gıdıklanma durdu. Sonra elini tekrar metal topuzun üzerine koydu ve gıdıklanma tekrar başladı. Bu esnada kokulu orktan misk kokusu yayılıyordu. Ses kaydındaki bir süper kumru nefes alıp verircesine "Oo!" diye cıvıldadı ve saniyede sadece 32 kez titreşen Afrika basından daha derin bir ses karşılık verdi. "Oo!" Stereoskobik dudaklar o-a-o-a diyerek tekrar birleştiler ve Elhamra'daki 6000 seyircinin yüzlerinde erojen bölgeler bir kez daha neredeyse dayanılmaz bir galvanik zevkle karıncalandı. O-a-a. Filmin olay örgüsü son derece basitti. İlk o-ohlar ve ah'lardan birkaç dakika sonra bir düet söylenmiş ve ünlü ayı postunda bir parça sevişilmişti. Ayı postundaki Herkül, sosyal belirleme müdür yardımcısı kesinlikle haklıydı, tek tek hissedilebiliyordu. Zenci bir helikopter kazası geçirdi ve kafa üstü düştü, çatırttı. Alınlarda müthiş bir acı hissi. Seyircilerden koro halinde uflar ve aylar yükseldi. Beyin sarsıntısı, zencinin şartlandırmasını tepetaklak etmişti. Beta sarışına delice ve duygusal bir tutku beslemeye başladı. Sarışın karşı çıktı. Zenci vazgeçmedi. Mücadeleler, takipler oldu. Zenci bir rakibine saldırdı. Sonunda da müthiş bir adam kaçırma sahnesi vardı. Beta sarışın gökyüzüne kaçırıldı ve orada tutuldu. Ama 3 hafta boyunca çıldırmış zenciyle baş başa son derece antisosyal bir yaşam sürdü. Sonunda bir sürü macera ve hava akrobasisinden sonra 3 tane yakışıklı genç alfa sarışını kurtarmayı başardılar. Zenci dertop edilip bir yeniden şartlandırma merkezine götürüldü ve film, sarışının 3 kurtarıcısının metresi oluşuyla mutlu ve uygun bir şekilde son buldu. Sevişmelerine biraz ara veren dörtlü, tam kadro bir süper orkestra ve kokulu orktan yayılan gardenya kokusu eşliğinde sentetik bir kuartet seslendirdiler. Sonra ayı postu son kez sahne aldı. Son stereoskobik öpücük yırtıcı saksafonlar eşliğinde karanlığa gömüldü. Son elektrikli gıdıklanma dudaklarda can

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
2: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler, edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar, milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
3: Orhan Pamuk.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklamlar bitti.
7: Apaçık Radyo.
8: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aysu ve Gökhan Gündüzel'e teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü.
1: Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange.
2: 60'lardan bugüne Fransız müziği.
1: Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change.
0: Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Frans Topucu'nda birlikteyiz. Bu haftaki programımızda 1976 yılının öne çıkan parçalarını dinlemeye devam edeceğiz. Geçen hafta o yıl boyunca liste başı olan şarkılara kulak vermiştik genellikle. Bu hafta ise kendilerine listelerin üst sıralarında yer bulamasalar da zamanla birer klasiğe dönüşen şarkılardan bahsedeceğiz ağırlıklı olarak. Açılışı da bunlardan biriyle yaptık. Nicoletta, 1975'in son günlerinde yayınlanıp ertesi yılın başında müzikseverlerin dikkatini çeken Acqua Serdövi Libra adlı parçasıyla bizlerle olduk. Amerikalı The Stylistics grubunun I Can't Give You Anything But My Love adlı parçasından Claude Carmon tarafından Fransızca'ya uyarlanan şarkıda o dönemde yükselişe geçen feminizm hareketine de atıfta bulunarak özgür olmak neye yarar, aşk olmadan yaşadığında diyordu sanatçı. Geçen hafta da değindiğimiz gibi 1976 yılının popüler şarkıları arasında farklı dillerden Fransızca'ya uyarlanan birçok parça yer alıyor. Bunlardan biriyle devam edeceğiz programa. 70'lerin başında yayınladığı albümlerle büyük beğeni toplayan ve Fransız popüler müziğinin küçük prensi olarak anılmaya başlanan Gerard Lenormand, 1975'te La Ballade de Jean Zoré adlı parçasının elde ettiği büyük başarının ardından ertesi yılın Kasım ayında 6. stüdyo albümü Drôle de Chanson'u piyasaya sürmüştü. Genç söz yazarı Didier Barbe-Olivien tarafından kaleme alınan Michel'in öne çıktığı bu albümde bu parçanın yanı sıra sözü ve müziği Philippe Laville imzasını taşıyan Sous d'autres latitudes, bestesi Lenormand'a, sözleri ise Pierre Delanoë'ye ait Gentil Dauphin Triste ve Toto Cutugno'nun Albatros grubuyla birlikte seslendirdiği Nel Cuore Naissance adlı parçanın Fransızca uyarlaması Vasile Clé'de yer alıyordu. Sözleri Pierre Delanoë imzalı bu şarkı aynı zamanda 45'lik olarak da yayınlanmış ve Fransa ve Belçika listelerinde bir numaraya kadar tırmanmayı başarmıştı. Şimdi biz de ilk olarak bu parçayı Gerard Lenormand'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Gilbert Beco, o yıl yayınlanan sözleri Frank Thomas, müziği ise kendi imzasını taşıyan L'amour, c'est l'affaire des gens adlı parçasıyla gelecek Apaçık Radyo mikrofonlarına.

İlk olarak Gerard Lenormand'dan dinledik. 1976'nın son günlerine damga vuran parçası Wasile Clay'i. Bunun ardından da Gilbert Beco, o yıl yayınlanan albümüne ismini de veren L'amour, c'est l'affaire des gens adlı parçasıyla bizlerle olup. 1976'nın Temmuz ayında yayınlanmasına karşın 1962 yılından bahseden bir uyarlama var sırada. Frankie Valli ve The Four Seasons'ın December 1963, Oh What a Night adlı parçası 1975'te piyasaya çıkmış ve Amerika Birleşik Devletleri listesinde bir numaraya kadar yükselmişti. O dönemde yeni albümü için şarkı arayışında olan Claude François, Paris'te kendine ait Flash stüdyosundaki bürosunda müzik direktörü Jean-Pierre Bourter'in çekmecelerini karıştırırken Frankie Valli'nin onun gözünden kaçan planı buldu. Parçadan çok etkilenen sanatçı Eddie Marnay'den şarkıya kendi kariyerinin başladığı 1962 yılında müzik dünyasında yaşananlara atıfta bulunan Fransızca sözler yazmasını istedi. Marnay de bunun üzerine Claude François'ın çıkış parçası Bell Bell Bell'den, Beatles'ın o yıl yayınlanan ilk 45'liği Love Me Do'dan, Marilyn Monroe'nun ölümünden, 1962'de büyük bir çıkışa imza atan İsveçli The Sputniks grubundan ve John Halliday'in meslekteki ilk adımlarından bahseden sözleri kaleme aldı ve 1976'nın yaz aylarında piyasaya çıkan Setanella, yani O Yıl adlı şarkı 200 bin üzerinde bir satış rakamına ulaşarak 1976'nın en fazla iş yapan parçalarından biri olmayı başardı. Zaman içinde Fransız müzikseverlerin en sevdiği 3. Claude François şarkısı olma unvanını da elde eden parçanın bazı bölümleri 2000 yılında rap müzisyeni Yannick tarafından Sessuarella adlı parçanın içinde kullanılırken 2016'da M. Pokora, Claude François'ın hazırladığı saygı albümünde de yer verdiği Setanella'nın yeniden popüler hale gelmesini sağladı. Biz de şimdi önce bu parçayı Claude François'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Dalida, 1938'de Louis Potra tarafından İtalyanca'dan Fransızca'ya uyarlanan ve bu versiyonuyla 2. Dünya Savaşı sırasında büyük bir hite dönüşen J'attendrai, yani Bekleyeceğim isimli parçanın 1976'nın başında Fransa ve Belçika listelerinde bir numaraya oturan disco altyapılı bir düzenlemesiyle bizlerle olacak.

Önce Claude François'dan dinledik. Büyük bir çıkış gerçekleştirdiği 1962 yılından bahsettiği Cette année-là adlı parçasını. Bunun ardından da Dalida. İkinci Dünya Savaşı sırasında şöhrete kavuşan Jatan Ren'in 1976'da yayınlanan Disco altyapılı bir versiyonuyla geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Şu ana dek dönemin genç sanatçılarından çoğu farklı dillerden Fransızca'ya uyarlanan parçalar dinledik. Biraz da Fransız müziğinin tecrübeli isimlerinin 1976'da yayınladığı albümlere göz atalım dilerseniz. Örneğin 1975'te İngiltere, Kuzey Avrupa ve Amerika kıtasını kapsayan bir turneye çıkan Charles Aznavour, yine o yıl uzun süredir birlikte çalıştığı menajer Jean-Louis Marquet ile yollarını ayırıp yola Levon Sayan'la devam etme kararı almıştı. 1915 olaylarının 60. yıl dönümü için Londra'da bir dönem Türkiye'de sansüre uğramasına yol açan Ilson Tombe adlı parçayı kaydeden sanatçı, o yılın sonunda ilk kez 1976'nın Ocak ayındaki Olympia konserlerinde seslendireceği 8 yeni şarkının kaydını tamamladı. Aznavour'un 21. stüdyo albümü Voilà que tu reviens'de de yer alan şarkıların arasında en fazla dikkat çekeni şüphesiz Mezamert'ti. İlk kez 27 Ocak 1976'da Olympia'da verdiği konserde seslendirdiği parçada mizah dolu ve meydan okuyan bir tavırla maliyeyle yaşadığı vergi problemlerini tiye alan sanatçı, yıllarca çalıştım durdurak bilmeden, gece gündüz başarmak için, zirveye tırmanmak için, en tepeye, unutarak çoğunlukla zamanla yarışımda arkadaşlarımı, aşklarımı, dertlerimi sözleriyle bir yandan da o güne kadarki kariyerinin özetini çıkarıyordu adeta. Yayınlandıktan sonra kısa süre içinde bir klasiğe dönüşen ve Aznavour tarafından hemen her konserde seslendirilen şarkı, 2009-2015 yılları arasında yayınlanan Mes Amis, Mes Amours, Mes Emmerdes adlı televizyon dizisinin jeneriğinde de yer almıştı aynı zamanda. Şimdi biz de önce bu parçayı Charles Aznavour'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Yves Duteil, 1976'da yayınlanan ikinci stüdyo albümü Jatana ismini veren şarkıyla gelecek Apaçık Radyo mikrofonlarına.

0: İlk olarak Charles Aznavour'dan dinledik 1976'da piyasaya çıkan Mezamerde adlı parçasını. Bunun ardından da Yves Duteil ikinci albümünde yer alan Jatin isimli parçasıyla bizlerle oldu. 1974'te Barclay Stüdyosu ile olan kontratını sonlandıran Leo Ferre, sözleşmeden kaynaklanan nedenlerle 2 yıldan fazla bir süre boyunca sesini kaydedememişti. 1975 yılında tamamen enstrümantal bir albüm olan Ferre Mue adı çalışmayı yayınlayan sanatçı, şarkı söyleme konusundaki engelin ortadan kalkmasıyla müzik marketlerdeki yerini 1976'da alan Je Te Donne'da bu albümdeki 4 parçayı sözleriyle birlikte yeniden kaydetti ve aralarına yeni besteler ekledi. Bu çalışmanın bir diğer özelliği de Ferre'nin tamamıyla İtalya'da İtalyan müzisyenler eşliğinde kaydedilen ilk albümü olmasıydı. Albümün kayıtları 22-26 Haziran 1976 tarihleri arasında Milano'daki Fonogram Stüdyosu'nda Ray Milon Senfoni Orkestrası ve klasik bir koro eşliğinde gerçekleştirilmişti. 7 parçadan oluşan albüm genel anlamda aşkın ya da biraz daha açmak gerekirse insanın sevdiklerine, hayat arkadaşına, masumlara ve müziğin kendisine karşı beslediği aşkın zaferin simgeliyordu. Bunun yanı sıra Ferre'nin albüme Beethoven'a ait bir besteyi dahil etmesi müzikal türler arasındaki duvarları reddetme tavrını güçlü bir şekilde ortaya koyuyordu. Albümün isim şarkısı Je Te Donne'da 5 Mart 1974'te Floransa'da evlendiği Marie Christine Diaz'a sesleniyordu Ferre ve oldukça simgesel bir şekilde ona İspanya'ya tırmanan gece kokularını, artık bir hafızaya sahip olmayanların anılarını, güneşin kahkahasını, bir kelimenin ucundaki kayıp sessizlikleri, uçmaya çalıştıklarında her defasında kırılan kanatları, kısaca her şeyi sunduğunu ifade ediyordu. Bu gerçeküstü imgelerle dolu parçanın yanı sıra albümde yer alan Le Superlatif adlı şarkıyı da yine eşi Marie'ye ithaf etmişti Ferre ve bu defa sesi, gözleri, ağzı ya da adımları gibi sevdiği kadının hayran olduğu yanlarını sıralıyordu. Biz de şimdi ilk olarak Leo Ferre'den Je Te Donne'u dinleyeceğiz. Bunun ardından da Serge Gainsbourg 1976'da piyasaya çıkan konsept albümü L'Homme à la tête de Chou'ya ismini veren parçayla bizlerle olacak.
1: Les jouets d'une comète, les raisons d'être fou, la folie dans ta tête, des avions analysés.

je te donne tout ça. Je te donne tout ça.

Önce Leo Ferre'den dinledik 1976 tarihli albümünün isim şarkısı Je te donne. Bunun ardından da Serge Gainsbourg yine aynı yıl yayınlanan albümüne adını veren L'Homme à la tête de Chou ile geldi apaçık radyo mikrofonlarına. Franz Gall'in 1976'nın Ocak ayında piyasaya çıkan Comment lui dire 45'inde yer alan Samba Mambo adı parçayla devam edeceğiz programa. Aslında ne samba ne de mambo tarzındaki bu parça yine de tropikal ritimleri kullanarak belli bir melankoli duygusu yaratmayı başarıyordu. Franz Gall'in dinleyenleri adeta güneşin altında dans etmeye davet ettiği şarkının büyülü atmosferi belli bir anlam taşımayan yansıma hecelerin kullanıldığı nakarat kısmıyla bir anlamda zirve yapıyordu. Parçanın sözlerini kaleme alan Michel Berger şarkının başındaki Mambo geldiğinde samba çekip gider dizeleriyle Gall'in gençlik döneminde hayran olduğu Claude Nougaro'nun Imontan tarafından da yorumlanan Le Jazz et la Java adlı parçasına selam gönderirken şarkı boyunca kullandığı Gall'in deyimiyle söylediklerinden daha fazlasını hissettiren ses yinelemeleriyle akıllara Serge Gainsbourg ya da Charles Trenet gibi ustaları getiriyordu. Bunun yanı sıra şarkıya herkes birbirinin yerini alır, birinin mutluluğu diğerinin mutsuzluğu olur gibi biraz daha derin bir anlam taşıyan dizeleri eklemeyi de ihmal etmemişti Berger. Biz de şimdi önce bu parçayı Franz Gall'den dinleyeceğiz. Bunun ardından da Daniel Guichard 1976 tarihli albümüne ismini de veren Je t'aime, tu vois adı şarkısıyla gelecek apaçık radyo mikrofonlarına.

0: İlk olarak Franz Gall'den dinledik. 1976'da yayınlanan 45'inde bulunan Samba Mambo'yu. Bunun ardından da Daniel Guichard yine o yıl piyasaya çıkan albümünün isim şarkısıyla bizlerle oldu. Je t'aime, tu vois. 1974'ten itibaren eşi Christine Sev ile birlikte Fransa'nın güneydoğusunda yer alan Ardeş'e yerleşen Jean Ferrat, 1975'in Aralık ayında Gerard Mays ile birlikte kurduğu Temi etiketi altında La Femme et l'Avenir de l'Homme, yani Kadın Erkeğin Geleceğidir adlı yeni bir albüm yayınlamıştı. Esin kaynağı Louis Aragon'un ünlü bir sözü olan isim şarkısının yanı sıra Ferrat'ın Valéry Giscard d'Estaing'in Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasının ardından kendi partisine yakın isimler tarafından kurulan Gençlik Hareketi, bağımsız cumhuriyetçilerle dalga geçtiği Önjön ve sömürge savaşlarına eleştirdiği Öner de Liberté de yine bu albümde yer alıyordu. Jean Ferrat bu parçayı 2 Mayıs 1975'te Saigon'un düşmesinden 2 gün sonra Le Figaro gazetesinin yazı işleri müdürü Jean Dormesson'un bir yazısını okuduktan sonra yazmaya karar vermişti. Dormesson yazısında aynı zamanda Vietnam Savaşı'nın sona ermesi anlamına gelen bu gelişmenin bir bayram değil bir felaket anlamına geldiğini belirtiyor. Saigon kenti her ne kadar yozlaşmış bir rejim simgelese de yapılan tüm hatalara karşın ülkede eskiden en azından bir özgürlük rüzgarı estiğini ifade ediyordu. Ferrat yazıyı okumasının ardından şarkıyı yazmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlatmış. Bir anda gözümün önünden kendi hayatımın ve özellikle korkunç bir şiddet ve soykırım yaşayan Vietnam halkının son 30 yılı geçti. Tüm bir nesli oluşturan kadın ve erkeklerin kurban edildiğini, çocukların gizli saklı yerlerde bombaların altında eğitim aldığını gördük. Tüm bu sefaletin ve dökülen kanın ardından bunun bitmesinden üzüntü duyduğunu belirtmek ve Tiyo rejiminde her şeye rağmen bir özgürlük rüzgarı estiğini söylemek korkunç bir şey. Böylelikle şarkısına doğrudan Dormesson'a seslendiği "Ah Bay Dormesson, Saigon'da bir özgürlük havasının estiğini söylemeye cüret ediyorsunuz. Şehrin adı Ho Chi Minh olmadan önce" dizesine ekleyen Ferrat doğal olarak Dormesson'un tepkisiyle karşılaştı ve şarkı sanatçının 14 Kasım 1975'te katıldığı Antenne 2 programında sansüre uğradı. Buna karşın Ferrat, Jean Dormesson'la kişisel bir problem olmadığını, tepkisinin sadece onun tarafından temsil edilen sömürgecilik yanlısı burjuva basın mensuplarına karşı olduğunu ifade edecek ve yaşanan bu polemiklerin ardından şarkı ertesi yıl boyunca adından bolca söz ettirecekti. Şimdi biz de bu parçayı dinleyelim dilerseniz Jean Ferrat'dan Öner de Liberté.
1: Les guerres du mensonge, les guerres coloniales, c'est vous et vos pareils qui en êtes tuteurs. Quand vous les approuviez à longueur de journal, votre plume s'y

Jean Ferrat'dan dinledik gazeteci yazar Jean d'Ormesson üzerinden sömürge savaşlarına eleştirdiği şarkısını. Önerdi Liberté. Evet, 1976 yılının öne çıkan şarkılarını dinlediğimiz ikinci programın da sonuna geldik artık. Haftanın kapanışını, baharın da kendini nihayet hissettirmeye başlamasını da fırsat bilerek Michel Fugain'in Le Big Bazar grubuyla birlikte seslendirdiği Le Printemps, İlkbahar adlı şarkıyla yapacağız. İlkbaharın gelişini, yenilenmeyi, aşkı, sevinci ve hayatın tadını çıkarmayı kutlayan bu enerjik parçanın sözlerini Maurice Vidalin yazmış. Besteyi ise Michel Fugain ve Georges Brassens Doğu Avrupa folk müziğinden aldıkları ilhamla yapmıştı. Fugain şöyle anlatmış şarkının ortaya çıkış sürecini. Le Printemps, Georges'la yaptığımız son parçalardan biriydi. Bir gün bir melodiyle geldi ve başlangıç için bir fikrim var ama sonra tıkanıyorum dedi. Melodinin devamını ben buldum. Georges akordeon çaldığı için kaydı onun akordeonu eşliğinde yaptık. Şimdi konserlerimde şarkının sadece bir bölümünü söylüyorum. Çünkü bu tek başına değil, grup halinde söylenecek bir parça. Biz de şimdi Michel Fugain ve Le Big Bazar'a bırakalım dilerseniz mikrofonu bu neşe dolu şarkıyı seslendirmeleri için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek, hoşça kalın.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son
0: ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aysu ve Gökhan Gündüzalp'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zekiye Kürkçüoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Herkese merhaba. Bir Dünya Mirası Adalar programında da beraberiz. Destekçimizin sevgili arkadaşımız Zekiye Kürkçüoğlu'nu ismini duyunca böyle eminim. Nevin sen de çok içimiz aydınlanmıştır. Önce onu söylemek istedik. Çok teşekkür
2: Zekiye
1: ediyorum
2: Candır.
1: kendisine. Evet, ben Derya Tolgay.
2: Ben Nevin Sungur.
1: Teknik masada Andre var. Andre'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Heybeliada'da neler oluyor? Çünkü iki önemli haberimiz var ve hayli hareketli gündem orada. İlki Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet'e devri ile ilgili. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk modern pandemi hastanesi olarak kabul ediliyor ve ilgili yani geçtiğimiz yıllarda uzun süredir de tartışmalı bir süreç var. Şimdi yeni bir aşamaya geçildi. Ama önce biraz özetleyerek girelim. Sonra konuğumuzu takdim edeceğiz size. 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kuruluyor Heybeliada Sanatoryumu. Yalnızca bir sağlık yapısı değil, Cumhuriyet'in kamucu sağlık anlayışının, modern mimarlık mirasının ve toplumsal hafızanın da en önemli simgelerinden biri olarak görülüyor. Dönemin birçok edebiyatçısı, siyasetçisi ve sanatçısı burada tedavi görüyor. Sanatoryum hiçbir zaman ayrım gözetmeden tüm yurttaşlara eşit sağlık hizmeti sunan yapısıyla da tarihsel bir anlam taşıyor esasında. Heybeliada'nın çam ormanları içindeki özel bir mikro klima koşulları nedeniyle de burada kuruluyor sanatoryum. Kurulmadan önce epey araştırma yapılıyor yerin doğruluğu açısından. Ve sonrasında da yıllarca bilimsel ölçümler yapılıyor. Dönemin raporlarında Heybeliada havasının dünyanın en önemli verem tedavi merkezlerinden biri olan Davos ile benzer şifalı özellikler taşıdığına dair de veriler yer alıyor. Çam limanının temiz havası, dengeli nem oranı ve yüksek oksijen yoğunluğunun bu verem tedavisine olumlu katkı sunduğu da bu bilimsel kayıtlarda görülebilir. Bu nedenle sanatoryum yalnızca Türkiye'nin değil, dönemin uluslararası ölçekte sayılı sağlık komplekslerinden biri olarak da kabul ediliyor. Şimdi 2005 yılında kapatılan sanatoryum ve yaklaşık 200 dönümlük hazine arazisi uzun yıllar atıl bırakılıyor. Tartışmalı bu süreç ise 2018'de başlayan tahsis kararıyla gündeme geliyor. Arazi Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis ediliyor. Diyanet'in din görevlilerine mesleki eğitimi, işte Kur'an kursları ve gençlik faaliyetlerinde kullanılacağı açıklamasıyla veriliyor. Pandemi döneminde kamuoyunda yükselen tepkiler üzerine ise pandemi hastanesi yapılması planlanan araziyi iade etmeye hazırız diye bir açıklama geliyor. Ancak bugün gelinen noktada böyle bir sağlık projesinin gündemde olmadığını görüyoruz. Tahsis kararına karşı İstanbul Tabip Odası, Mimarlar Odası Şehir Plancılar Odası, İstanbul Şubesi, yine Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği ortak dava açıyor. Dava dilekçesinde işlemin kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu savunuluyor. Çünkü alan hem birinci derece doğal sit alanı hem de ikinci derece korunması gereken kültür varlığı statüsünde bulunuyor. Ve gerekli koruma kurulu görüşleri alınmadan işlem yapılamayacağı belirtiliyor. Nitekim İstanbul 14. İdari Mahkemesi 14 Haziran 2022 tarihinde tahsis işlemini iptal ediyor. Mahkeme kararında kültür varlıklarını koruma bölge kurulundan gerekli görüşlerin alınmadığı ifade ediliyor ve işlem hukuka aykırı bulunuyor. Ancak süreç burada bitmiyor. Karar istinafa taşınıyor. Ardından yeni kurul görüşleri alınarak tahsis süreci yeniden başlatılıyor ve geçen hafta 6 Mayıs tarihli meclis toplantısında da koruma kurulu yani meclis diyorum pardon yani koruma kurulunda da yeniden olumlu görüş veriliyor ve böylece yeni bir aşamaya geçiliyor. Şimdi biz de bu süreçte yıllardır işte radyo yayınlarımızda, kültürel rotalarımızda, haberlerimizde Heybeliada Sanatorium'un neden önemli olduğunu hep anlatmaya çalıştık. Ve bu hafızayı gündemde tutmaya çalıştık. Hatta 3 yıl önce de yaptığımız yayınlar nedeniyle Tabip Odası tarafından en iyi radyo programı ödülüne layık görülmüştük. Yaklaşık 3 gün önce kulağımıza bilgiler geldi ve bu doğruluğunu teyit etmek için ben Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Adalar İmar Müdürü ile görüşme yaptım ve haberin doğru olduğunu doğruladı. Çünkü yani belediye yetkilileri tahsise karşı olduklarını, kurul toplantısında karşı oy kullandıklarını ancak kararın oy çokluğuyla geçtiğini ifade etti. Ayrıca adalardaki imar planları netleşmeden önce böyle bir devrin yapılmasını teknik açıdan doğru bulmadıklarını ve hukuki süreç başlatacaklarını söylediler. Belediye alanın yeniden sağlık amaçlı kullanılması gerektiğini savunuyor. Bu süreçte İstanbul Mimarlar Odası ve İstanbul Tabip Odası'yla da görüştüm. Henüz haberleri yoktu. Zaten Türkiye'deki sorun da en önemli kurumların dahi bir şeyler olup bittikten sonra haberlerinin olması. Çünkü bu kurumlar aynı zamanda bunu yargıya taşıyan kurumlar. Şimdi biz de yani dünya mirası olarak süreci hep takip etmeye çalışacağız. Çünkü mesele yalnızca bir mülkiyet ya da tahsis meselesi değil. Bu tartışma aynı zamanda kamusal sağlık hakkı, kültürel mirasın korunması, doğal sit alanların geleceği ve kamusal alanların kimler için hangi amaçlarla kullanılacağı meselesi. Ve tüm bu gelişmelerin yaşandığı günlerde Heybeliada'dan bir başka önemli haber daha geldi. Fener Rum Patrikhanesi lideri Bartolomeos, 55 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhbar Okulu'nun Eylül 2026'da yeniden açılacağını açıkladı. Bartolomeos, okulda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve görkemli bir açılış planladığını da söyledi. Böylece Heybeliada'da biri sağlık mirası, diğeri dini ve kültürel miras açısından büyük önem taşıyan iki tarihi kurum aynı dönemde yeniden Türkiye gündeminin merkezine taşınmış oldu. Tabii çoğu kişi bu iki haber arasında bir bağ olduğunu da söylüyor ama bugün konumuz bu değil.
2: Evet, çok güzel özetledin Derya. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ayrıca geçmiş olsun. Sesinden
1: Yok
2: belli
1: sağ ol.
2: bir sıkıntılı bir durum
1: Özür
2: var.
1: dilerim.
2: Çok geçmiş olsun. Şimdi senin de özetlediğin gibi durum bu Heybeliada Sanatoryumu ile ilgili. Şimdi bu sürecin takipçilerinden ve tahsise karşı dava açan kurumlardan biri İstanbul Tabip Odası demiştim. Bugünkü konuğumuz da İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Benan Koyuncu. Hoş geldiniz Benan Hanım.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
2: Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür
1: Sesim
2: ediyorum.
1: geliyor.
2: Geliyor, geliyor. Sesiniz gayet iyi geliyor. Şimdi biz bu konu üzerinde dediğin gibi Derya daha önce de gündeme farklı konu programlarda getirmiştik. Hatta bir yayında Tabip Odası'nın daha önce yaptığı sağlık mekanlarında sağlıklı hafıza mekanları Heybeliada Sanatoryum belgeseliyle bunu anmıştık. Şimdi bugün de yani bu mevzular biraz bir ileri iki geri gidilen mevzular yine tekrar gündemimizde. Şimdi hemen kısaca şöyle sorayım size Menan Hanım. Siz tabip odası olarak daha önce dava açmıştınız. Şimdi bu karar karşısında yani bu en son gelişme karşısında nasıl tepkiniz ne oldu ve hani bunun öncesindeki süreci biraz özetleyerek bugünden devam edelim isterseniz. Neler yaptı Tabip Odası ve neler yapmayı planlıyor?
1: Ya aslında Derya Hanım çoğu şey söyledi. Ben kısaca kendimiz açımızdan olan şeyleri de anlatayım. Heybeliada Sanatoryumu aslında Türkiye'nin ilk pandemi hastanelerinden biri. Tam da pandemi döneminde aslında bizim de önümüze geldi bu devredilme olayları. Ve veremle mücadele tarihimizin de simge kurumlarından biri. Şimdi 2015 yılında bu kurum kapatıldı. Ama Türkiye'nin birçok yapısında biz bunu görüyoruz. İlk başta kapatılıyor, atıl haline getiriliyor, sonra da devrediliyor. Burada da benzer süreçleri gördük aslında. İlk başta 2015 yılında kapatıldı. Burada çalışan sağlık çalışanları, hastalar Süreyya Paşa Göğüs Kalp Hastalıkları Hastanesi'ne nakledildi.
3: Kurum ise uzun bir süre boyunca çürümeye ve yok oluşa terk edildi. Aslında bizler için de, hekimler için de Heybeliada Sanatoryumu sadece bir bina değil. Orada pek çok hocamız yetişti. Orada çok ciddi eğitimler verildi. Çok hani yokluğun olduğu dönemlerde ciddi başarılar elde edildi hastalıklar açısından. O anlamda da biz hekimler açısından da toplumsal sağlık mücadelesi açısından da önemli bir kuruluş. Burası da sağlık tarihine, edebiyatına, filmlere ve toplumsal hafızasına sinmiş bir mekan aynı zamanda. Ve veremle mücadelede kamucu sağlık anlayışının sembollerinden biri olmuş bir kurum. Yine adaların özgün iklim ve doğal yapısıyla bütünleşmiş bu alan yaklaşık 80 yıl boyunca sağlık hizmeti amacıyla kullanılmıştır. Ada yaşamının sosyal ve kültürel dokusunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir Heybeliada Sanatoryum Hastanesi. Bugüne ise baktığımızda maalesef ki hem sanatoryumun fiziksel varlığı hem de tarihsel kimliği tasfiye edilmek istenmektedir. Ve burada şunu da altına çizmemiz gerekiyor. Şu anda adalıların başvurabilecekleri tam teşekküllü bir hastane de yok. Bundan kaynaklı biz oraya belgesel için de gittiğimizde halk bu konudaki şikayetlerini dile getirdiler. Hani bir hastalık durumda başvuracakları yakında bir hastane maalesef ki yok. Belki bu şekilde kullanılabilir diye de bize önermişlerdi o belgesel çekimleri zamanında. Şimdi bizim aslında bu olaya dahil olma sürecimiz Türk Tabipler Birliği ve diğer meslek örgütlerinin 2020 yılının Eylül ayına denk geliyor. Sanatoryumun binasının içinde bulunduğu hazine mülkiyetin alanın eğitim merkezi yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildiği basına yansıdı. Biz de o süreçte girdik aslında. Bir dava süreci başlattık. Aynı zamanda bu sürecin de görünür olması için de basın açıklamaları yaptık. Bu basın açıklamaları tabii izin verilmedi birçok basın açıklaması gibi. Ama biz yine yapmakta direttik ve basın açıklamasını diğer kurumlarla birlikte yaptık. Yine buranın bu havza mekanının diri kalması için de bir belgesel çekimi oldu. Burada şunu hani dava dilekçesinden belki birazcık bahsedebiliriz. Yani bu arada hani şey açılan dava sonucu İdare Mahkemesi Temmuz 2022'de tahsis işlemini iptal etmiştir. Hani bizim için önemli başarı olmakla birlikte yine tedirgin ediyordu hani ileride yine bir şey yapılır mı diye ki hani
2: Korkunuz da gerçek
3: geçtiğimiz
2: oldu, değil mi?
3: evet korkumuz da gerçek oldu.
2: Şimdi
3: Yani
2: peki bu kararı duyunca ne düşündünüz? Yani bu bir hani çok tabii hızlı gelişiyor olaylar da hani bir bu anlamda atılacak adım konusunda bir görüş birliğine bir hani bir plan programa ulaşıldı mı tabip odasında? Nasıl bir süreçtesiniz siz?
3: yani tabii ki biz hani diğer daha önceki yönetimde olan arkadaşlarımızdan farklı düşünmüyoruz. Aynı şekilde bu hani bu tahsis işlemine karşıyız zaten. Ama bir plan program daha çizmedik. Çünkü bizim de yönetim kurulu toplantımız bugün olacak. Biz bu konuyu konuşacağız bu konuyu. Ama hani yapılacaklar hani bu konuya zaten takipçisiyiz. Hani buna karşı durmaya devam edeceğiz. 2020 yılındaki yönetim kurulundaki ve Tepkiler Birliği aktivist arkadaşlarımız nasıl bir duruş sergiledilerse bugün aynı şekilde bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Hani o konuda zaten hani bir kuşkunuz olmasın.
2: Tabip odasının buradaki sanatoryuma ilişkin talebi ne? Yani nasıl bir hani şey vizyonunuz var burası ile ilgili? Yani bütün bu aşamalar geçildi diyelim, kazandık diyelim sonunda. Hani sizin açınızdan nasıl kullanılması gerekiyor bu binanın?
3: 2020 yılındaki hani en önemli şeyler pandemiydi. Ki o dönem Ankara'da örneğin kapatılan birçok hastane, yani şehir hastanesinden sonra birçok hastane kapatılmıştı ve geri açılmıştı pandemi döneminde. Çünkü çok ciddi bir hasta yükü vardı. Onunla pandemiyle mücadele açısından açılmıştı. Biz o dönem bunu önermiştik. Hani pandemi hastanesi olarak kullanılsın. Ama hani bu konuda orada hani biz bir defa sağlıkla ilgili kullanılmasını istiyoruz. O mekanın bir defa diri kalmasını istiyoruz her şeyden önce. Yani toplumsal hafıza mekanlarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Birçok anlamda kullanılabilir. Örneğin şu anda Türkiye'de gerçekten palyatif hastalarına bakım verecek merkezler çok az. Bu konuda hasta yakınları çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Çünkü yaşam ömrü çok arttı hani eskiye göre. Ve dolayısıyla kronik hastalık yükü çok arttı. Bundan kaynaklı olan İşte bakıma ihtiyaç olan hastalarımızın sayısı çok arttı ve bu hastalarımızın başvuracakları ücretsiz kuruluşlar yok. Evet, kuruluşlar var ama bu kuruluşlar çok böyle ücreti yüksek olan kuruluşlar. Ve zaten bu hastalarımız bizim sosyoekonomik durumu kötü olan, işte emekli olan, belli bir geliri olmayan hastalarımız aynı zamanda. Biz bu hastalarımız için de bir kurum olarak kullanabilir diye düşünüyoruz hani. Örneğin bir palyatif merkez olabilir ki o dönem ben de gidip hani bakmaya çalışmıştım. Gerçekten onlar için çok güzel bir merkez olur orası. Yine pandemi efendim?
1: Buyurun buyurun, siz bitirin, benim bir sorum olacak.
3: Yine pandemi için kullanılabilir ama sadece pandemi için deyince belli dönemlerde kullanılacak gibi geliyor kulağa. Ama sürekli olarak bir işte rehabilitasyon merkezi olabilir. Örneğin yurt dışında biz bu rehabilitasyon merkezlerini çok görüyoruz. Özellikle Heybeli adı gibi olan yerlerde ama Türkiye'de yok. Hani daha çok hani çünkü desteğe çok daha fazla ihtiyacı olan hasta grupları var. Rehabilitasyona çok daha fazla ihtiyacı olan hasta grupları var. Onlar için ideal bir merkez olur aslında.
1: Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi çok büyük bir alan, çok fazla yapısı var. Çok da amaçla kullanılabilecek bir durumda. Siz de gezdiğiniz için farkına varmışsınızdır. Ya bir taraftan da bu tür mekanların yaşayabilmesi için kaynağa da ihtiyaç var. Çünkü ben kapanma aşamasında biliyorum. Ben de oradaydım. Yani baya artık kendini döndürebilecek durumu olmadığı öne sürülerek, masraflarının çok yüksek olduğu ve biraz da kapanışı öyle gittiğini ben biliyorum. Dolayısıyla bunu da düşünmekte fayda var mı? Yani kaynak oluşturmakta.
3: Yani eğer bir kamucu sağlık sisteminden bahsediyorsak kaynağı zaten vermesi gereken kişi devlet ve bunun zaten karşılığını fazlasıyla alacak olan da aynı zamanda o. Ya çünkü şöyle de bir şey var hani örneğin şu anlamda diyorum palyatif merkezler örneğin bugün Türkiye'de gerçekten yok dediğim gibi ücretli. Birçok hasta da bundan mahrum kalıyor. Ama bu hizmetten mahrum kaldıkları için ileride örneğin daha böyle yoğun bakımlık olacağı kadar hastalıklar yaşıyorlar. Ve bunun da devlete ve topluma yükü çok daha maddi açıdan bakarsak. Tabii kişisel olarak önemli olan bizim için ilk başta. O kişi ciddi anlamda sağlığını kaybediyor ama çok daha fazla örneğin şey oluyor. Devlete olan maddi kaybı daha fazla oluyor. Çünkü bir yoğun bakım hastasının bakımı çok daha zordur. Düşünün oraya bir palyatif bir merkez yapsak. Belki de yoğun bakımlarda yatan hasta sayıları azalacak. Ve bundan çok daha fazla maddi açıdan eğer sadece bakarsak hani dediğim gibi benim için önemli olan şey insan olan kısmı ama çok daha fazla şey yapacak ama buradaki nereden gelecek hani o gider nasıl olacak soruları yani 60'lı yıllarda sorduğumuz sorular değildi orada daha insan odaklı düşünülüyordu ama şu anda maalesef işte dört bir tarafımızı saran şehir hastaneleri koca koca sağlık fabrikalarıyla maliyeti daha çok düşünmeye başladı sistem. Bunlar aslında kamucu bir sağlık sisteminin soruları değildi. Hani böyle cevap verebilirim, bilmiyorum cevap olabildi mi?
1: Evet, çok teşekkürler.
2: Yani biraz nasıl diyeyim, siyasi açıdan da bir şey söz konusu herhalde, değil mi? Burada verilen karar, yani şimdi Diyanet'e devredilmesi, bu böyle bir yapının hani son derece mantıksız. Hani neden Diyanet? Hani tamam, hani bilemiyorum, ben çok bağdaştıramadım bunu. Siz ne diyorsunuz?
3: Yani Diyanet de olsa başka bir kurum da olsa biz bir defa buna zaten karşıyız o da olarak. Çünkü orası önemli bir sağlık toplumsal sağlık mekanlarından biri. Yani bizim hafızalık mekanlarımızdan biri. Sağlık kurumu olarak kalması lazım. Ya biz bunu zaten yurt dışında birçok örnekte görüyoruz. Ki bugün sadece sanatoryum değil. Örneğin geçtiğimiz aylarda resmi gazetede yayınlandı. Biz de gördük. Yani Türkiye'de belki yüzün üstünde kurum, sağlık kurumu. Bunlar içinde çok eski sağlık kurulları da var. Şişli, Etbal gibi, Koçovlu Hastanesi gibi arazilerin satıldığını görüyoruz.
2: Evet.
3: Yani bir
2: Evet.
3: yani bunlar çok önemli mekanlar. Örneğin Ankara'da Numune Hastanesi çok önemli.
2: Çapayı da taşıyorlar tabii şimdi, değil mi? Çapa da var yani.
3: Hani, evet hani depreme dayanıklı olmadığı için gerçekten Çapa'da bir yerinde dönüşüm de var. Belki tam içine alamayız ama birçok mekanın ve bunlar kent merkezindeki mekanlar. Bu da kent yoksulları için çok önemli bir şey, kent merkezinde hastanenin olması. Yavaş yavaş kent dışlara taşınıyor. Sonra işte yani Ben belki 4-5'ten fazla ilde çalıştım. Hep bunu görüyorum. Kentin dışına hastaneler taşınıyor. Sonra kent dışında bir sürü evler, binalar yapılıyor. Sağlık çalışanları orada oturmaya başlıyor. Oraya bir şekilde böyle bir ticari canlandırma yapıyor ama kent yoksulluğu oluşamıyor bu hastanelere. Örneğin Ankara'da Sami Ulus Çocuk Hastanesi kapatıldı. Hemen tam merkezde, yani belki Ankara'nın en yoksul semtinde olan bir hastane ve insanların orada yaşayan halkın isyanı, ben çocuğumu nasıl götüreceğim? Yani bu kadar uzak bir hastane. Benim param yok ki, ben yani buraya gelebiliyordum ama şu anda gidemiyorum, hani çocuğumu gösteremiyorum. Yani bunlar hep bir de önemli hastaneler ve çok önemli çalışmalar yapıldan işte kamucu sağlık mücadelesinin aslında yansıması olan mekanlarda.
1: Evet, üstelik hastayken gidiyorsunuz, yani en acil şekilde ulaşmanız gereken mesafenin içinde olması lazım. Bir eğlence parkına gitmiyorsunuz şehrin dışına, değil mi?
2: Evet.
3: Evet. Bak, ben şu anda Şişli Etbel Hastanesi'ndeyim. Yeni aslında başladım burada çalışmaya.
2: Evet.
3: Şişli Etbel, evet, depreme dayanıklı olmadığı için kapatıldı. Gerçekten de öyle. Ama orada şu anda hala çalışan arkadaşlarımız var. Depreme dayanıklı olmayan bir binada. Ki geçtiğimiz gün onların da şeyleri çıktı. Fotoğrafları yansıdı basına. Yani kolonları eğrilmiş, duvarları dökülüyor. İnsanlar orada risk altında. Bu şekilde onun içerisinde sağlık hizmeti veriliyor ve aynı zamanda orada sağlık çalışanları çalışıyor. Ve 5 yıldan beri de hiçbir şey yani yapılmamıştı. Hani şimdiye kadar çoktan o bina belki güçlendirilirdi. Nereye taşındı? Seyrantepe Hastanesi'ne ve Çayırbaşı'na taşındı. Seyrantepe Hastanesi stadyumun hemen yanında. Geçtiğimiz günlerde bir derbi oynandı ve bir saatlerce hastalar geçemedi o yoldan.
2: Evet, tabii.
3: Böyle bir alana yapılmaz ki hastane, bu kadar çok hastaların. Hani yine orası yine şehir merkezinde. Ama hani işte İstanbul için konuşursak Çamsakura Hastanesi o kadar uzak ki, hani nasıl insanlar oraya başvuracak ki? Özellikle bilimlerin çoğu da o hastaneye taşındı. Hastalar çok zorlanıyor ulaşmakta. Yani bir hastanenin nitelikte olabilmesi için ulaşılabilir olması da önemli.
2: Bütün
3: Ve
2: şehir
3: hani
2: hastaneleri neredeyse o kadar uzakta yapılıyor değil mi? Genel olarak devasa binalarda.
3: evet, yani zaten hastane içinde bir yere ulaşamıyorsunuz ve burada önemli bir şey de var, hani demin değinmiştim. Adalar halkının gerçekten bir hastaneye ihtiyacı var. Hani çok zorlanıyorlar özellikle kış aylarında ulaşmada. Ya yani şu anda adalar halkının ulaşabilecekleri bir, hani evet aile hekimlikleri var ama onun dışında biz hani hastaneleri yok. Bu da önemli.
2: Yani Büyükada'da Lütfi Kırlar'ın,
3: Ev
2: pardon,
3: poliklinik hizmetleri veriliyor sanırım.
2: poliklinik, evet, poliklinik hizmetleri
3: Ama
2: veriyor.
3: hani
2: O
3: tam
2: da
3: teşekküllü.
2: yetersiz tabii, o da yetersiz.
3: Tabii. Tabii tam teşekküllü bir hastane olabilirini bilmiyorum. Yine o değerlendirilir bu. Hani o halkın talebi tabii ki. Ama her yere şehir hastanesi açılırken, mega hastaneler açılırken, içinde pidicisinin, işte çiçekçisinin, kuyumcusunun olduğu hastaneler açılırken, adalardaki insanların hastaneden mahrum kalması da çok kabul edilemez.
2: Evet, şimdi bundan sonraki adımda tabii yine bir tekrar sanatoryum mevzuna dönecek olursak, bir sizin de hani kendi içinizde dediğiniz gibi bir toplantınız olacak ve bundan sonraki adımda yine sivil toplum kurumlarının ve insanların desteğiyle bir süreç yürütülmesi lazım. Yani değil mi? Sonuçta buna karşı durmak gerekiyor bir kez daha. Ve bu yönde de Heybeliada mahalle.org'da bir şey var, dilekçe var. Hani bu dilekçeyle CİMER'e başvurabilirsiniz. Yani hem Heybeliada sakini olarak başvurmak önemli, hem de sonuçta dünya adalar hepimizin dediğimizde bu mirası da korumak adına dinleyicilerimizden de bu konuda bir destek talep edelim. Yani bundan
3: Evet.
2: sonraki gidecek süreçte de
3: Hı.
2: Yanımızda olurlarsa tabii ki çok memnun edici olur hepimiz için.
1: Bir küçük ekleme de yapmak
2: Buyurun, tabii.
1: isterim ben.
2: Tabii ki.
1: Yapı kompleksinin mimarlık mirası olarak önemini de hatırlamalıyız. Yapının modern mimarlık mirası olarak korunması ve UNESCO Dünya Mirası perspektifiyle de değerlendirilmesi çok önemli. Bunu da bir çizelim altını istedim.
2: Tamam. Ben Hanım, sizden son bir cümle alalım, sonra da kapatalım programımızı. Sizin hani söylediğiniz bir cümleyle kapatalım programı. Ondan sonrasında da zaten hep beraber takipçisi olacağız bu sürecin.
3: Yani bu süreç aslında yeni bir süreç değil. Birçok zamanda biz bu mücadeleyi verdik, yine vereceğiz. Hani bu konuda zaten deneyimimizin iyi olması güzel. Hem halkla, hem buradaki yerel yönetimlerle, hem de diğer meslek odalarıyla birlikte bu mücadeleyi vereceğiz. Ben yine kazanacağımızı düşünüyorum, çünkü haklıyız.
2: Evet. Çok teşekkürler.
3: Sağ olun.
1: Evet. Türk Tabipler Birliği
2: Görüşmek
1: Yönetim
2: üzere
1: Kurulu
2: diyelim.
1: üyesi Doktor Beren Koyuncu.
2: Evet, Beren Koyuncu konuğumuzdu.
1: Evet.
2: Adalar hepimizin diyelim. Herkese iyi haftalar.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Tamam.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zekiye Kürkçüoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Reklamlar bitti. Notalarla sohbet.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başlıyor. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Bugün Yeni'de müziğin duygusal, zihinsel ve hatta fiziksel iyilik halini desteklemek için bilinçli şekilde kullanıldığı bir terapi alanı olan müzik terapi üzerine kompozitör, müzik terapist ve mindfulness uygulayıcısı Özgür Salur ile birlikte olacağız. Şimdi konuğuma izninizle hoş geldin demek istiyorum. Merhaba sevgili Özgür Salur, hoş geldiniz.
2: Merhaba Hande, hoş bulduk.
1: Özgür, müzik terapiyle sohbetimize başlamadan önce seni kısaca dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Özgür Salur bir müzik terapist, besteci, özenli yaşam, mindfulness eğitmeni ve öğrencisi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda kısa bir dönem aldığı müzik eğitiminin ardından önce İstanbul Erkek Lisesi'ni, sonra Berklee Müzik Okulu'nu tamamladı ve 10 yıl ticari müzikler besteledi. 2014'te Finlandiya'ya yerleşti. Jyväskylä Üniversitesi'nde müzik terapi yüksek lisans eğitimi, ardından Üniversitesi'nde Özenli Yaşam Merkezi'nde Özenli Yaşam Mindfulness eğitmenlik eğitimleri aldı. Japonya, Almanya, Norveç, İtalya ve Türkiye'deki üniversite ve kongrelerde 30'u aşkın atölye yönetti, ders verdi. Avrupa Müzik Terapi Kongresi, Dünya Müzik Terapi Kongresi, Avrupa Psikiyatri Kongresi gibi etkinliklerde sunumlar yaptı. Bugünlerde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki Sanat Terapileri ve Rehabilitasyonu programında ve Müzik Terapi Akademisi'nde müzik terapi ve özenli yaşam eğitimleri sunuyor. 2017'den bu yana Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu'nda ülke temsilciliği görevini yürütmekte. Tekrar hoş geldin sevgili Özgür.
2: Tekrar hoş bulduk, merhaba.
1: Merhaba. Özgür, seninle bundan yaklaşık 9 yıl önce ki o zaman ilk kez tanışmıştık ve Açık Radyo'da bir program gerçekleştirmiştik Yeni'de. 9 yıl önce, hemen bir yıl öncesine dönelim. 10 yıl önce de Müzik Terapi Akademisi kurulmuş idi. Burçin Uçanel Hoca önderliğinde ve birlikteki işbirliklerinizle. Ardından hemen bir yıl sonra ulusal bir müzik terapi sempozyumu gerçekleştirdiniz 2017'de. İşte biz de tam bu vesileyle tanışmıştık seninle. Şimdi aradan 9 yıl geçti, 9 koskocaman yıl, ama dünya yaşına bakacak olursak bir kum tanesi bile değil 9 yıl. Ama bunun karşılığında çok büyük ilerlemeler oldu, özellikle Türkiye'deki müzik terapi alanında. Şimdi bir dinleyicilere kısaca şeyi özetlemek istiyorum. Biz bugün ne konuşacağız Özgür Salur'la? Tabii ki müzik terapi nedir? Ve müzik terapi özellikle 20. yüzyılda nasıl daha görünür hale geldi ve bugünkü daha akademik noktasına oturdu. Müzik terapinin geçmişi ve bugünü, vakalar, müzik terapi hangi yaş grubunu kapsar, bir müzik terapi eğitmeni kimdir? Böyle bir giriş yapacağız. Sonra bu sohbetlerimizin arasında senin seçtiğin ve bizim duygu durumumuzla ilgili olan, yani bizi neden seçtiğini anlatacağın parçalar dinleyeceğiz ve üzerine bir takım örneklemeler yapmaya çalışacağız. Ardından programın ortasına doğru bir örneğin terapist olarak ben sana geldim ve bir terapiye giriş gibi bir ufak canlandırma yapıp dinleyicilerimizin zihninde bir görünürlük kılmaya çalışacağız. Ardından da esas konumuza geleceğiz. O da efendim 15-16 Mayıs'ta İstanbul'da birinci uluslararası müzik terapi sempozyumunu gerçekleştireceksiniz ve dünyanın dört bir yanından çok bu alanda çalışan önemli isimler bu sempozyuma katılacak. Elbette sempozyumu konuşacağız, biraz Müzik Terapi Akademisi'nde konuşacağız ve sohbetimiz ne yazık ki göz açıp kapayana kadar bitmiş olacak. Şimdi hızlı bir giriş yapıyorum ve üç soruyu birleştirerek sana şunu sormak istiyorum. Özgür, müzik terapi nedir? Müzik terapist kimdir? Ve müzik terapist hangi alanlarda ve hangi yaş gruplarıyla çalışır? İşin uzmanı olarak senden bunu dinleyelim lütfen.
2: Aslında müzik terapiyle ilgili yaptığın senin tanım çok yerindeydi. Müziğin etkilerini ve müzik üzerinden kurulan ilişkiyi sağlığı iyileştirme yönünde kullanmak müzik terapi. Hangi boyutlarıyla ele alıyoruz burada sağlığı? İnsanı bir biyo, psiko, sosyo, spiritüel varlık olarak ele alıyoruz ve onun çeşitli hedeflerine, çeşitli sağlığını iyileştirmesi yönündeki hedeflerine eğilebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi fiziksel sağlık. Müziği ve işte dans gibi müzikte müzik yapmak için ya da müziğin içinde olduğu aktivitelerde bedenimizi kullanarak fiziksel sağlığımızı iyileştirebiliyoruz. Psikolojik hedeflerimiz olabiliyor, sosyolojik hedeflerimiz olabiliyor, bilişsel hedeflerimiz olabiliyor. Terapist, müzik terapist tüm bu karşısına çıkan katılımcının yetkinliklerini ele alarak ki hangi gruplar olduğunu birazdan sayacağım. Belli sağlık hedeflerine yönelik bir iyileştirme sağlamayı hedefliyor. Veya koruyucu sağlık uygulamalarında da tabii müzik terapiyi görebiliyoruz. Hangi yaş gruplarıyla çalışıyor müzik terapist? Müzik terapist insan doğduğu andan itibaren hatta doğmadan önce anne karnındaki bebekle çalışmaya başlayabiliyor müzik terapistler. Yeni doğan bebeklerle, çocuklarla, ergenlerle, gençlerle, yetişkinlerle, yaşlılarla ve yaşam sonu bakımında bile çalışıyor. Hatta yaşam sonu bakımında vefatın ardından aileyle bile çalışıyor. Yani doğmadan önceden öldükten sonraya kadar bir yelpazede insanlığa hizmet ediyor müzik terapistler. Nasıl hizmet ediyor, neler yapıyor? Müzik derken biz birçok şey bazen aklımıza hani müzik dinlemek geliyor müzik terapi deyince. Çünkü bazen diyoruz ki hani bu müzik benim terapim gibi. Ben bunu dinliyorum ve çok iyi geliyor bana. Ama aslında biz sadece dinlemeyi uygulamıyoruz müzik terapi çalışmalarında. Müzik dediğimizde müzik olarak ele alabileceğimiz tüm mevhumları içine alıyor. Bu ritmi içine alıyor. Bazen bedenimizi bir vurmalı çalgı gibi, bir perküsyon gibi kullanabiliyoruz ve bedenimizle çalışmalar yapabiliyoruz. Bazen şarkı söyleyebiliyoruz beraber. Bazen mırıldanabiliyoruz. Sesimiz içimizden çıkan en temel enstrümanlardan biri. Bazen şarkı sözlerine bakıyoruz, inceliyoruz. Bazen şarkı sözlerini değiştiriyoruz, analiz ediyoruz. Bazen sıfırdan şarkılar üretiyoruz. Bazen doğaçlama yapabiliyoruz. Doğaçlama müzik üretebiliyoruz. İçimizden geldiği gibi ve müzik terapi uygulaması almak için katılımcının belli bir müzikal yeteneğinin ya da belli bir müzikal geçmişinin olması gerekmiyor. İsteyen herkes, müzikle çalışmak isteyen herkes, müzik benim için önemli bir yerde, bunu hissediyorum, müzik bana iyi geliyor diyen herkes müzik terapiden faydalanabilir. Ve müzik terapist de burada aldığı eğitimle tüm bunları sağlayabilecek yetkinlikte olmak zorunda. Yani müzik terapi eğitimi almış bir müzik terapist hem ben müzisyenim diyebilecek yetkinlikteki müzisyen olmak zorunda hem de ben terapistim diyebilecek yetkinlikte bir terapist olmak zorunda. Ve tüm bu biraz önce saydığım çalışmaları müzikal yeteneği olmayan birine de eşlik edebilecekmiş gibi. Yani biriyle doğaçlama müzik yapabilecek ya da biriyle şarkı yazabilecek gibi müzikal yetkinliğe sahip olma durumunda. Ve bu sebeple de müzik terapistlik dünyada lisans ve yüksek lisans düzeyinde verilen eğitimlerle kazanılıyor.
1: Bu noktada şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben de bir müzisyenim ve müzik beyinde duygu, hafıza, beden ritmini aynı anda etkileyebilen nadir şeylerden biri. Ve biliyorum ki mesela müzik terapide Alzheimer hastalarıyla da çalışıyorsunuz. Mesela konuşmakta zorlanan bir Alzheimer hastası eski şarkıları hatırlayabiliyor ve müziğin beyindeki hafıza ağlarına çok derin bağlarla işlendiğini gösteriyor. Tam bu noktada şunu soracağım. Beynin müziğe neden bu kadar güçlü tepki verdiği konusunda ne diyebilirsin?
2: Şunu biliyoruz, beynin ilk oluşum artık yani sinir sisteminin üzerinde bir beyin oluşması başlangıcı anne karnındaki ikinci üç aylık dönemden itibaren doğacak olan bebek müzikal verileri, sessel verileri, melodik verileri işlemeye başlıyor, almaya başlıyor ve hatta deneyler de gösteriyor ki doğduktan sonra bu bebekler o duymuş oldukları seslere farklı tepkiler veriyorlar. Yani o zamandan başlayan bir gücü söz konusu. Burada bir beyin oluşumunu gözümüzün önünde canlandırırsak önce bir sinir sisteminde bir beyin sapı oluşuyor. Omurilik soğanı oluşuyor diyelim. Ondan sonra bir iç bölgesi işte beyincik önce oluşuyor ve sonra beynin iç bölgesi oluşuyor ve dışarıya doğru oluşum devam ediyor. Anne karnında böyle işliyor. Şimdi demans, Alzheimer da beynin içine doğru büzüşmesi, çekmesi gibi bir süreci içeriyor. Aslında biraz önceki sürecin tersini içeriyor. Önce dış bölgelerdeki yetiler kayboluyor, yavaş yavaş içe doğru gidiyor. Nasıl anne karnında o beyin oluşumunun ilk başladığı yerlerde müziğe karşı duyarlılık başladıysa, Alzheimer ve demans gibi yavaş yavaş yetilerin kaybolduğu durumlarda da önce dıştakiler gidiyor ama en son yaşamın son anına kadar insan daha önce duymuş olduğu müziklere veya o an duyduğu müziklere tepki veriyor. Ve tabii burada en büyük tepkiyi, en büyük uyarılmayı biz kendi hoşumuza giden, bize hitap eden müziklerde görüyoruz. Bunların içinde en hafızamızda kalanları 20-30 yaş arasında dinlediğimiz müzikler. Biz de kendi geçmişimizi düşünürsek, bizde yer etmiş, müzik zevkimizi oluşturan müzikal parçaların, müzikal türlerin çoğunun o dönemden kaldığını, işte lise, üniversite dönemlerinden ve belki ardındaki dönemlerde olduğunu görebiliyoruz. Burada tabii neden peki bu kadar beynin işlenmesinde önemli buluyoruz müziği? Araştırmalar şunu gösteriyor. fMRI cihazları var, MR cihazları. Belki benim mesela şimdi omzumda bir sorun var, onun için girmiştim. Belki hayatta da giriyoruz bu cihazlara. Bunlar beyin nereye odaklanıyorsa bizim bu çalışmalarda beyine odaklanıyor ve oradaki hareketliliğe bakıyor fMRI. Oradaki hareketlilikte şunu görüyoruz. Müzik diğer uyaranlardan farklı olarak beynin her yerine her an etki ediyor. Bazı yerdeki etkinlik, aktivasyon artıyor, bazı yerdeki azalıyor. Örneğin bir piyano duydu. Piyano sesi bizde eğer bir hüzün uyandırıyorsa hüzünle ilgili taraflar aktive oluyor. Eğer neşe uyandırıyorsa neşeyle ilgili taraflar aktive oluyor. Huzur uyandırıyorsa huzurla ilgili taraflar aktive oluyor. Stresle ilgili taraflar deaktive oluyor. Bu işin duygusal boyutu. Sadece bu kadar değil. Piyano mu duyduk? Eğer bizim piyano ile ilgili bir geçmişimiz varsa, biz eğer piyano çaldıysak, motor bölümler yani hareket ederken, piyano çalarken, aktif olarak çalarken kullandığımız beynin alanlarının da dinleme sırasında bile aktive olduğunu görüyoruz. Çalma olmadan. Veya belki çalmadık ama piyano diye bir imaj var gözümüzün önünde. Piyano enstrümanını gördük daha önce. Biz piyano müziği dinlerken o beynin arka tarafındaki görme kısımları da aktive oluyor. İşitme kısımları zaten aktive oluyor. Zaten uyaranlar işte piyanonun sesi alçalıyor, yükseliyor. Bununla uyumlu, senkronize şekilde çalışıyor. Yani beynin her tarafında diğer uyaranlardan farklı olarak müzik kalp deneyimlerde, müzik dinlerken bile etkileşim görüyoruz.
1: Şimdi müzik terapinin tabii 20. yüzyılını konuşuyoruz bugün seninle. 20. yüzyıldan tabii ki 21. yüzyıla ilerleyen halini konuşuyoruz ama şimdi ve bunu konuştuğumuz için MR gibi görüntüleme aletlerinden bahsediyoruz. Yani nörobilim alanındaki gelişmeler aslında müziğin de hafıza, duygu ve beden üzerindeki etkilerini bilimsel olarak bize gösteriyor. Yani demin anlattığın şeyin hani kısa bir özeti olarak söyleyeyim. Fakat tabii müzik terapi kavramına bakacak olursak kökleri antik çağlara kadar uzanıyor. Ha, o zaman MR'la görüntüleme de yok. Öyleyse burada ciddi bir şifa var. Yani Yunan'dan Mezopotamya'ya, Hint'ten Çin geleneklerine kadar birçok uygarlık müziğin ruh hali ve beden üzerindeki iyileştirici etkisi olduğuna inanıyor ve bununla ilgili aslında çalışmalar yapıyor. Yani şamanik ritüeller de var. İşte dönün oradan İslam dünyasında da var. Osmanlı Darüşşifalarında işte makam müziği, su sesi, işte ritim, ruh sağlığı destekleyen yöntemler kullanılıyor. Örnekle bitmez. Fakat şimdi yani temelleri aslında çok öncesinde atılıyor. Buraya kadar doğru mudur?
2: Evet, evet. Dünyanın her yerinde insanlık tarihinin başından beri müziğin sağlık alanında kullanıldığına dair bulgularımız var. Yani senin söylediklerine ek olarak Afrika'da da var, Güney Amerika'da da var. Dünyanın her yerinde var. Ve her kültür buna başvurmuş. Yani bu sadece günümüzde beyin sinir sistemi görüntüleme teknikleriyle keşfedilmiş bir şey değil. Zaten şu anda bilimde neyi inceliyorsak elimizde bir potansiyelimiz şeyleri inceliyoruz ve müzik de insanlık tarihinin başından beri kullanıldığı için hem iyileştirme alanında hem sosyalleşme alanında mesela eski Mısır'da doktorluk eğitiminin içinde müzik eğitimi de zorunluymuş. Çünkü biliyoruz hatta şunu söylüyor teorisyenler dil İnsanlar dili, sözü kullanmaya başlamadan önce bazı müzikal mevhumlarla örneğin ıslık, örneğin çığlık, örneğin bir şeylere vurarak ritim tutma ya da zıplayarak ritim tutma bunlarla iletişim sağlamaya başlıyorlar ve bir araya geliyor. Yani müzikal öğeler sözel öğelerden bile önce aslında insanın içinde yer etmeye başlıyor, sosyalleşmesinde yer etmeye başlıyor.
1: Şimdi merak ettiğim bir şey var. Bu kadar kadim bir işte öğreti ya da işte şifalanma bugün bir bilim. Dolayısıyla modern müzik terapinin doğuşu ve 20. yüzyılda klinik müzik terapiye evrilen süreci nasıl oldu? Yani bizi ne ateşledi ve bugünkü bu görünürlüğüne geldik biz.
2: Evet, aslında insan boyutunda da ölçeğinde de baktığımızda işte biz müzik terapistiz yani. Kendi psikolojik geçmişimize de baktığımızda, bize gelen kişilerin geçmişine de baktığımızda şunu görüyoruz. Bir yerde artık acının dayanılmaz hale gelmesi gerekiyor ki insan kendini iyileştirmek için bir yola girmeye adım atmak istesin. İnsanlık tarihinde de en büyük yıkımlardan biri olan Birinci Dünya Savaşı'nın ardından insanlar artık yeni şeyler bulmamız gerekiyor diyorlar ve Birinci Dünya Savaşı'ndan dönen gazilerle başlıyor o müziğin artık kayıt altına alınması ve günümüzdeki meslek haline gelmesi süreci. O kişilerle müzik uygulamaları gerçekleştiriliyor. İlk dersler, üniversite dersleri verilmeye başlanıyor. Sonra İkinci Dünya Savaşı oluyor ve yine bu sefer İkinci Dünya Savaşı'nın ardından daha büyük bir yıkımın ardından kitaplar yazılıyor müzik terapiyle ilgili. Üniversitelerde artık programlar açılmaya başlanıyor müzik terapist yetiştirecek. Ve onun ardından Oradan mezunlar meslek birlikleri kurmaya başlıyor. Müzik terapist meslek birlikleri. Bilimsel dergiler 1950'lerde ve 60'larda bilimsel dergiler yayınlanmaya başlanıyor. Ve işte 50'lerden 60'lardan itibaren günümüz biliminde müzik terapinin bir meslek alanı ve bir disiplin halini aldığından bahsedebiliyoruz.
1: Peki bu noktada şimdi biraz duralım, bir virgül koyalım ve senden programdan önce bazı müzikler seçmeni rica ettim. Bu hem klasik müzik eserleriydi hem de başka alanlara ait müzikler de vardı. Bana gönderdiğin ilk müzik Brahms Macar Dansı No. 5'ti. Senin gönderdiğin yorumcudan aktaramıyorum. Çok özür diliyorum. Benim orkestra şefim Claudio Abbado ve orkestrada Viyana Filarmoni Orkestrası. Ama şimdi kulaklarımız Brahms'ın Macar danslarından 5 numaralısında olacak. Ve şunu rica edeceğim. Bu parçayı neden seçtin? Ve neden ilk sıraya koydun? Yani ilk aklına gelen de olabilir elbette. Şimdi müziği dinleyelim, sonra bununla başlayalım ve ardından da hadi bir müzik terapiye, canlı canlı bir terapi girişi yapalım.
2: Benim de bir önerim olsun. Hani kulağımız Brahms'ta olacak ama bir kulağımız Brahms'ta olsun, bir kulağımız kendimizde olsun. Bakalım düşünceler, duygular, anılar canlanacak mı? Ya da bedenimizde olsun. Bedenimizde bir şey hissedecek miyiz? Bakalım ardından konuşalım.

0: Apaçık Radyo'da yeni programı Özgür Salur ile devam ediyor. Bugün radyosunu yeni açanlar için tekrarlamak istiyorum. Müzik terapi alanında konuşuyoruz. Programın ilk yarısında Özgür Salur ile müzik terapi nedir? Terapist kimdir? Hangi yaş grubuna etki eder? Beyin niçin müziğe böyle etkiler veriyor? Ve müzik terapinin kadim geçmişiyle ilgili konuştuk. 20. 21. yüzyıla ilerleyen müzik terapi biliminin nasıl geliştiğini konuştuk. Ve virgülü tam da şurada koymuştuk. Az önce dinlediğiniz Claudio Abbado yönetiminde Viyana Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla Brahms'ın 5 numaralı Macar dansına bir virgül koyduk ve Özgür Salur da demişti ki lütfen bir kulağınız müzikte olsun, diğer kulağınız da bedeninizin verdiği tepkilerde olsun. Şimdi sözü Özgür Salur'a bırakıyorum. Bu parçayı niye seçtin Özgür?
1: Şimdi hangi parçaları çalalım diye konuşurken çıkan fikirlerden biri nasıl müzik terapi almaya gelen kişinin geçmişinden parçalar seçiyoruz. Onun için yeri olan parçalar seçiyoruz. Çünkü onlar en büyük uyaran oluyorlar. Bu sefer de öyle olsun dedik ve kendi geçmişimden bazı parçalar önerdim. Bu parça tabii senin de bahsettiğin gibi başka bir icrası, başka bir şefin, başka bir orkestra ile icrası idi bu. Hani bunu da şey gibi düşünebiliriz. Günümüz popüler müziğiyle kıyaslarsak işte birinin aynı şarkıyı başka birinin söylemesi gibi düşünebiliriz belki. Tabii ki etkileri farklı olabilir. Benim seçtiğim bana cumartesi sabahları bir çocukken 6 yaşında 7 yaşında televizyondaki programda kısa kısa zannediyorum o zaman çizgi filmlere eşlik eder şekilde böyle videolar oluşturulurdu kısa klasik müzik parçalarıyla. Bu da bana en çok onu hatırlatıyordu. Ben bunun için seçmiştim. Çünkü birçok duyguya sebep oluyor ve aslında ruhsal sağlık da biraz var olan duyguya izin vermek, o duyguyu olabildiği kadar sosyal kabul edilebilirlik çerçevesi içerisinde yaşamaya kendimizi bırakmak. Bunu ne kadar yapabiliyorsak o kadar da sağlıklı oluyoruz belki hayat içinde de. Biz de terapi odasında, terapi alanında buna biraz yer açmaya çalışıyoruz. Müziğin güvenli alanında, müziğin ve terapi odasının, belki terapistin de destek verdiği güvenli alanında olabildiği kadar duygularımızı yaşamak, bedenimizin hallerini yaşamak, onları da kabul çerçevesine almak.
0: Böyle bir şey mümkün mü? Ben Hande Akkan, yani bizzat kendim olarak sana danışmaya geldim. Yani danışman olarak geldim. Yani senden müzik terapi

0: rica ediyorum bir danışan olarak. Ve merhaba Özgür Bey, ben Hande Akkan. Nasıl devam ediyoruz? Kendimi tanıtmamı mı istiyorsun ya da ne alanda danıştığımı mı
1: Evet,
0: soruyorsun?
1: sizi buraya getiren nedir diye sorabilirim. Yani tabii burada şu önemli. Yani müzik terapistler biraz önce söylediğim gibi çok fazla yaş grubuyla çalışıyor ve çok fazla tanıyla çalışıyor ve tanısızlık durumlarında da çalışıyor. Yani yeni doğan bir bebekle çalışıyor. Bununla çalışırken yaklaşımı tamamen farklı oluyor. Bebeğe yaklaşımı olabiliyor ya da anne ile bebekle birlikte çalışmalar olabiliyor. Anneye yaklaşımı farklı olabiliyor. Çocuklara farklı, ergenlere farklı, yetişkinlere farklı. Bir yetişkine yaklaştığınız gibi bir ergene ya da çocuğa yaklaşamazsınız veya tersi de geçerli bunun için. Tabii yaşadığı güçlük olabilir bu kişinin. Örneğin depresyon tanısı olabilir, otizmli bir çocuk olabilir, şizofreni tanılı olabilir, demanslı, Alzheimer'lı bir yaşlı olabilir, kanserli biri olabilir veya birçok tanı mümkün. Parkinson mümkün, serebral palsi mümkün. Neredeyse aklımıza gelen tüm tanılarla çalışıyor müzik terapistler. Ve dediğim gibi tanısızlıkta da çalışıyor. Yani kendi psikoterapi sürecinden geçmek isteyen kişiler belli bir tanısı olmasa bile veya varsa da müzik terapi hizmetlerinden faydalanabiliyor. Ve bizim yaklaşımımız önce bir anamnez formu alıyoruz. Yani kişinin bu sağlık durumundan bahsettiği bir form doldurtuyoruz ve buna göz atıyoruz. Buradan yola çıkarak eğer o an iletişim kurmamızı, sözel iletişim kurmamızı engelleyen bir durum olmayan bir yetişkinse ona oraya geliş sebebini sorarak buraya sizi getiren ne diye başlayabiliriz.
0: Sayın Özgür Bey, ben ne derler? Tanılı bir hiperaktifim. Yani günümüzde de çok konuşula gelen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sahibiyim. Buna bozukluk demeye hiç dilim varmıyor çünkü hiperaktivitemden aslında gayet memnunum. Ancak bozukluğun dikkat eksikliği kısmı bende 11 yaşından sonra tedavi edilir durumda ama bir psikologla ya da psikiyatrla değil. Çünkü bizim yaşlarımızda böyle tanılar yoktu. Yani işte 40 yıl önce kimse sen hiperaktivite bozukluğuna sahipsin demiyorlardı. Neyse. Ama tabii bu nasıl dikkat eksikliği bende farkında olmadan tedavi edildi bildiğin üzere ve dinleyicilerimizin de bildiği üzere ben bir konservatuvar eğitimi aldım. 10-11 yaşında işte keman çalmaya başladım, piyano çalmaya başladım. İşte ardından senin gibi bestecilik eğitimi aldım ve hayatımı da hem müzik yazarak hem performe ederek hem de öğrenci yetiştirerek geçirdim. Ama İlkokulda dinleyicilerimizi de biraz güldürmek isterim. İlkokul 1'de okumayı son çözen kişi bendim. Son, yani en son. Hani okuyamadım. Çünkü daha dün gibi hatırlıyorum. Yani tabii bugünden geri döndüğümde bunu görebiliyorum. Okuma kitaplarının üzerinde böyle işte sandalye, masa, bilmem ne şeyler vardı, resimler vardı. Böyle bir takım hikayeler. Oo, ben okuyacağım o resimlere bakıp çoktan kafamda hikayeler yazıp bir dünya, başka bir dünyanın içinde yaşıyordum. Galiba dikkat eksikliği denilerek anlatılan şey bu olabilir. Ama onlu yaşlarımdan sonra hakikaten müzik eğitimi hiperaktivitemi değiştirmedi ama dikkat eksikliğimi oldukça onardı. Kendimi anlattım ve sonrasında seninle nasıl bir yola çıkıyoruz?
1: Ben tekrar soruyorum. Peki sizi buraya getiren nedir? Siz buradan ne almak istiyorsunuz?
0: Gerçek öznel hayatımda hiperaktivitemden çok memnun olmakla beraber bazen kendimden çok yoruluyorum ve biraz yavaşlamaya ihtiyacım var.
1: Burada süreç ne kadar sürecek? Bu önemli. Bu noktada sizin ben yetkinliklerinizi biraz tanıdım. Sizin gitmek istediğiniz hedefleri biraz tanıdım, anladım. Sizin yetkinliklerinizden çıkan durum, yetkinliklerinizi kullanarak o hedeflere yönelik müzikal çalışmalar yapacağız. Bu da ne anlama geliyor? Siz dikkat problemi yaşamıyorsunuz. O zaman birçok müzikal çalışmaya uygunsunuz ve beraber birçok müzikal çalışma yapabiliriz. Sizin bu yorulduğunuzu söylediniz. Şimdi buraya hani dedim ya süreç önemli diye. Eğer siz burada benden hani derler ya hap bilgiler istiyorsanız ya da ben bu yorgunluğumu dindirebileceğim, sakinleşebileceğim, dinlenebileceğim şekilde müziği kullanmak istiyorum derseniz biz sizinle bir playlist oluşturuyoruz mesela. Sakinleşme playlisti ya da uykuya geçme playlisti. Beraber yapıyoruz bunu. Sizin müziklerinizden ortaya çıkarak, yola çıkarak pardon, beraber bir playlist oluşturuyoruz ve siz bunu hayatınızda kullanıyorsunuz ve belki haftaya biz konuşuyoruz. Nasıl oldu, nasıl geçti, etkileri ne oldu? Eğer biz diyelim ki işe yaradı veya işe yaramadı. Buradan yola çıkarak derinleşmeyi seçebiliriz. Sizin bu dinlenmenizi engelleyen şeyler ne olabilir? Eğer sizin bunları keşfetmeye yönelik bir bakış açınız varsa, yani benim geçmişimdeki bazı şeyler dinlenmemi engel oluyor olabilir ve tetikte olmamı ve zihnimi devamlı bir şeylerle meşgul etmemi gerekli kılıyor olabilir ve ben bunları keşfetmek istiyorum neler olduğunu diyorsanız biz o zaman bunları keşfetme yoluna girebiliriz. Örneğin doğaçlama müzik yapabiliriz ve o doğaçlama müzikte kendimize bakabiliriz. Biraz önce aslında şunu söyleyerek devam edeyim. Her tür müzikal seçimimiz, bunda parça seçmek de buna dahil, doğaçlama bir şey çalıyorsak elimle enstrümana nasıl vurduğum da dahil, hangi enstrümanı seçtiğim de dahil, ne yaptığım ne yapmadığım hepsi kendimizle ilgili bir şeyi dışa vuruyor. Kendimizle ilgili bir şey içeriyor özünde. Hatta şeyi de konuşabiliriz. Biraz önce dedik ya başka bir şeften seçtim dedin ve o seçtiğin şefin icrasının da daha hızlı olduğunu söyledin ve evet benim
0: Evet.
1: seçtiğimden çok daha hızlıydı. Mesela sorabilirim sana bu senin tercihinde bu hız sana seninle ilgili bir şey söylüyor mu? Bu hızlılık sana seninle ilgili bir şey söylüyor mu? Belki bu bir şey getirebilir aklına ve senin için faydalı olabilir bu kendi dinginleşmekte zorlanan belki zihni meşgul etmeye yönlendiren şeyler hakkında. Tabii ki bunlar terapinin güvenli ortamında konuşulacak şeyler. Şu anda biz bunu böyle paylaşırken bir fikir olsun, nasıl bir şey olduğu anlaşılsın diye paylaşıyoruz.
0: Sanırım ben az önce bütün dünyaya hiperaktif olduğumu ilan ettim. O yüzden şuna cevap, bu da şey yapmak istiyorum, cevap vermek istiyorum.
1: Tamam.
0: Senin yorumu bulamayınca şey yaptım, ne derler? İşte aradım ve başka kayıtlara. Şimdi Apaçık Radyo dinleyicileri çok iyi bilirler ki ben bir Leonard Bernstein hayranıyım. Yani hangi kelimeler, fanıyım, aşığıyım, her şey. Yani Leonard Bernstein deyince insan olarak, duruş olarak, aktivist olarak, müzisyen olarak, şef olarak benim için çok kıymetli bir yerde. Fakat tabii önce gittim Bernstein'dan dinledim. Bernstein çok sever tempolarla oynamayı. Sonra baktım ki ya bu çok hantal kelimesini kullanacağım. Ya bu çok hantal kaldı ve bu müziğin bende yarattığı duygu bu değil deyip Abbado yorumunu seçtim. Yani bu çok hani direkt hani gidip Bernstein yorumu seçerdi. Ama Abbado yorumunun bende yarattığı şey çok beni anlatıyor. Yavaş bölümde bile bir şey var. Büyük bir enerji var. Müziğin yavaşladığı yerde bile müthiş bir enerji var. Ve az önce sevgili Özgür şey dedin ya. Seninle hani uykuya götüren, seni sakinleştiren bir playlist çalışırız. Tam bunu söylerken aklımdan geçen benim koşu playlistim var. Benim işte bilmem ne playlistim var. Bir sürü kendime çaldığım, motive olmak için çaldığım playlistim var. Hiç sakin bir playlistimin olmadığını şu an fark ettim. O yüzden arada da bir bedava terapi almış oldum. Çok teşekkür ederim. Daha haftaya ararım hocam seni. Şimdi şaka bir yana ama artık çok teşekkür ediyorum. Bu en azından bir giriş, bir müzik terapistle karşılaştığımızda ilki olarak yani belki ilk bir iki cümle olarak neler duyduğumuzu, duyacağımızı bize söylediğin için kafamızda yani benim kafamda bir sürü çiçekler açtı doğrusu.
1: Ne güzel, çok sevindim.
0: Ama tabii şöyle bir şey var ki hayatta zaman akıyor ve geçiyor. Son 15 dakikamız ve bizim çok önemli bir 15-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek sempozyumu konuşmamız gerekiyor. Birinci Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumu dünyanın çok çeşitli coğrafyalarından alanının önde gelen isimleriyle birlikte gerçekleştirdiğiniz çok kapsamlı bir sempozyum. Hemen öncesinde şunu söylemem gerekiyor. Biliyorum ki şu anki dinleyicilerimiz heyecanlandılar. Çünkü müzik terapiyi belki bu açıdan hiç duymadılar, hiç konuşmadılar. Bir de malum apaçık radyonun her şeye açık kalbi ve ruhuyla konuşmamız da çok samimi ve bence şekilleri çok güzel anlatan yani durumu çok iyi özetleyen bir yolda ilerliyor. Bu sempozyuma müzisyen ya da müzik terapist olmayan kişiler katılabiliyor mu? Katılıyorlarsa nasıl katılıyorlar? Önce onu sorayım ve İstanbul'da olan bence birçok kişi bu sempozyuma gelmek isteyecektir. Önce onu rica edeyim. Sonra da sempozyumu senden dinleyelim.
1: Tabii bu sempozyumu biz sıfırdan müzik terapiyi anlamak, tanımak, ne olduğunu bilmek, örnekler görmek, hatta deneyimlemek atölyelerde isteyen kişiler için planladık. Bir yurt dışından konuğumuz olacak. Önceki dönemlerde Dünya Müzik Terapi Federasyonu Başkanlığı da yapmış. İngiltere'de Anglia Ruskin Üniversitesi'nde Cambridge Müzik Terapi Enstitüsü'nün direktörü. Annie Heiderscheidt, profesör, doktor, müzik terapist. Annie Heiderscheidt bizi kırmadı, geldi ve 2 günlük konferansı olacak ve aynı 2 günde o konferansın atölyelerinde de konferansta anlattıklarını deneyimletecek. Konferansta işte müzik terapinin ne olduğu, kanıta dayalılık, aynı zamanda kişiye özellik, bir taraftan kanıta dayalılık, bir taraftan kişiye özellik nasıl birleştirilir? Hangi uygulama, işte doğaçlama, müzik dinleme, müzik yapma gibi uygulamaların hangisi ne zaman ne şekilde kullanılır? Bunları konferanslarda anlatacak ve atölyelerde deneyimletecek. Bunların dışında biz 2017 yılında seninle yaptığımız programda bir sempozyumdan bahsetmiştik. O sempozyumda dünyanın 5 kıtasından müzik terapistler Zoom öncesi dönemde online bağlanmışlardı ve bize kendi alanlarındaki çalışmalarını anlatmışlardı yabancı müzik terapistler. Şimdi aradan geçti 9 yıl ve Türkiye'den müzik terapistler gelişti, yetişti. Bunların bir kısmı Türkiye'ye döndü, bir kısmı dünyanın farklı yerlerinde hizmet veriyor. Almanya, Belçika, ABD, İspanya, bunların bir kısmı Hollanda ve buradaki müzik terapistler ve tabii Türkiye bağlanacaklar, gelenler gelecek ve kendi çalışma alanlarını anlatacaklar. Türkiye'den müzik terapistler olması benim için de çok değerli, çok önemli bir değişim aradan geçen 9 senede. Bunlar kendi alanlarını anlatacaklar.
0: Çok özür diliyorum, araya giriyorum ama bunu söylemezsem asla olmaz. Özgür, bugünkü konuşmanın birçok insana ya da meslek seçmek için düşünen ya da bir takım kararsızlıklar yaşayan insanlara çok kapı açtığını ben 9 yıl önceki sohbetimizden sonra tecrübe ettim. Söylemek isterim. Sevgili yeğenim Begüm şimdi İngiltere'de yani Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra ve kendisi oldukça yetkin bir piyanist de olduğu için bu alanları birleştirdi ve İngiltere'de beyin ve müzik alanında yüksek lisans yapıyor. Begüm'le 9 yıl önce onun meslek seçimiyle ilgili sohbet ederken senden olan etkileşimimle ona sevdiği alanları çizmesini ve bunları bir zihninde birleştirmesini söylemiştim. Ve oradan da müzik terapi çıkmıştı. Ha, o alanda profesyonelleşir, devam eder mi bilmiyorum ama gittiği yol, bugün işte kafalarına bir şeyler bağlıyorlar, çalıyorlar ve bütün bu 21. yüzyıl görüntülemeleriyle beraber aynen anlattığın şeylerin şimdi eğitimini alıyor. Bu senden etkileşimle olmuştu. Özür diliyorum, parantezi kapattım ve sempozyuma geri dönelim
1: Ne
0: lütfen.
1: kadar güzel. Teşekkür ederim bunu paylaştığın için. Bu 9 müzik terapisten biri de bizim yine 2017'deki sempozyumumuzda psikoloji öğrencisi Bilkent'te psikoloji öğrencisiyken katılıyor ve sonrasında yüksek lisans için İspanya'ya gidiyor, Barcelona'ya ve orada müzik terapi yüksek lisansı yapıyor. Çok mutlu oluyoruz tabii bunları duydukça. Bu alanın sağlıklı bir şekilde ülkemizde gelişebilmesi için bunlar önemli fırsatlar diye düşünüyoruz. Zaten bununla ilgili bir panelimiz de olacak. Müzik terapi eğitimiyle ilgili. Yurt dışındaki yüksek lisans imkanları İspanya'dan, Hollanda'dan ve Almanya'dan yüksek lisans programlarının direktörleri bağlanacaklar ve kendi programlarını tanıtacaklar. Türkiye'den birçok oraya rağbette olan üniversiteler bunlar. Çünkü İngilizce eğitim de veriyorlar. Bunun dışında müzik terapinin ülkemizdeki geçmişi, daha doğrusu müziğin sağlık alanında kullanımının geçmişi ve günümüzde müzik terapinin regülasyonları, yasal yönetmelikleri, yasal regülasyonları nasıl ve müzik terapi faaliyetleri oluyor mu ülkemizde? Bu konuyla ilgili bir panelimiz olacak. Ve son olarak müzik terapi akademisi olarak müzik terapi alanında veya müziğin sağlıkta kullanımı alanında kendini geliştirmek isteyenlere sunduğumuz, müzik terapist olmadan sunduğumuz, kendi yetki ve sorumlulukları dahilinde kullanabilecekleri şeyleri öğrenebilecekleri etkinlikler yapıyoruz. Webinarlar yapıyoruz, kayıtlar, paylaşımlar, videolar. Bizim hem Instagram üzerinden hem mail grubumuz üzerinden de bizi takip edebilir ilgisini çekenler. Müzik
0: Bunu bir
1: terapi...
0: derinleştirelim. Bu, özür dilerim, sözünü
1: Evet.
0: kestim. Instagram'da neyi takip edecekler? Müzik terapi
1: Müzik
0: akademisi. Doğru
1: terapi
0: mudur?
1: akademisi. Evet, müzik terapi akademisi.
0: Bir virgül, bir de sempozyuma katılımcı olarak gelmek isteyenler Instagram'da nereden başvurulacaklar?
1: Müzik terapi sempozyumu diye aratırlarsa birinci uluslararası müzik terapi sempozyumu şeklinde görecekler. Orada link üzerinden kayıt olabilirler dilerlerse.
0: 15-16 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da nerede gerçekleşiyor?
1: Bu cuma ve bu cumartesi Galatasaray'da Aynalı Geçit'te olacağız.
0: Harikulade. Şimdi ben araya girdim ama bunu da söylememiz gerekiyordu. Sözü yine sana bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Evet, yani bizim zaten son panelimizde Müzik Terapi Akademisi'ni tanıttığımız ve başka hangi ihtiyaçlara dokunabiliriz de soracağımız katılımcılara bir panel olacak. Yaptıklarımızı özetleyeceğimiz. Bu sene Dünya Müzik Terapi Kongresi yapılacak Bolonya'da. O kongrede hem Müzik Terapi Akademisi bütün bu paylaşımlarını anlatacak bir sunum içerisinde. Hem ben bir atölye yapacağım hem de bir kongre öncesi, konferans öncesi atölyem olacak.
0: Şimdi tam da onu söyleyecektim. Bu yaz İtalya'da gerçekleşecek 18. Dünya Müzik Terapi Konferansı'nda atölye çalışması gerçekleştirmek üzere davet aldın.
1: Evet.
0: Bu oldukça gurur verici ve hakikaten son 10 yıllık yoğun çalışmanın neredeyse bir ödülü gibi. Çok çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim Hande. Evet, gurur duyuyorum ben de. Hem burada bir katılımcı olarak sunum yapan kişi olarak bir başvurum vardı ve o şekilde bir atölye yapacaktım. Ama ayrıca kongrede konferans öncesi bir atölye için beni davet etti. Eğer vize alabilirsek gitmeyi planlıyorum.
0: Umuyorum ki vize sırasında, Schengen vizesi sırasında biz de varız. Umuyorum ki Haziran ayı şeylerin, bu tarihlerin açıldığı ve vize alma işinin hızlandığı bir dönem olacak. Umarım vize alabilirsin ama
1: Öyle
0: şu
1: olur.
0: sıra biraz o işler karışık. Neyse, geçiyorum orayı. Peki, Özgür, aslında bu noktada şimdi gözümde saatte 15:20. Bir müzik arası daha verelim ve son kapanışımızı yapalım istiyorum. Bana yaklaşık 5-6 parçalık bir liste gönderdin. Hepsini çalamadığımız için sormak isterim. Sırada tercih ettiğin parçayla mı, gönderdiğin parçayla mı devam edelim? Yoksa hangisiyle devam edelim? Hadi bir
1: Hangisi
0: tanesini
1: olursa
0: sen seç.
1: olabilir, hangisi olursa olabilir, bir sonraki olabilir.
0: Tamam. Öyleyse sevgili Andrecim, işte canlı yayının en güzel yanlarından bir tanesi bu. Andrecim, sıradaki parçayla lütfen devam edelim. Sonra Özgür Salur niçin bu parçayı seçmiş onu söylesin. Ardından da yavaş yavaş hoşça kal diyelim.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Özgür Salur'la müzik terapi üzerine sohbetimiz devam ediyor. Efendim şimdi az önce yine Özgür Salur'un seçtiği harika parçalardan bir tanesini dinledik. Ne dinledik? Vals Criollo, Los Indios, Tabajaras'tan geldi. Oldukça hoş bir ve insanın içini böyle kıpır kıpır eden bir müzik idi. Özgür, bu parçayı niye seçmiştin?
1: Bu parça da geçmişimden, ortaokul zamanlarında ben gitara başlamıştım. Daha sonra gitar benim ana enstrümanım oldu müzik eğitimi sırasında. O ilk gitara başladığım dönemlerde duyduğumda çok beni heyecanlandıran, gitara motive eden, hiçbir zaman çalamadım çünkü daha elektro gitar benim hayatımda vardı. Bu naylon telli klasik gitarla çalınan bir parça. Ama hep özendiğim ve dinlediğimde bana o günleri çağrıştıran bir parça.
0: Artık sohbetimizin son birkaç dakikasındayız. Şöyle bir toparlayacak olursak, toparlamadan önce Müzik Terapi Derneği'nden bahsetmeni rica edeceğim. 10 yıl önce kuruldu ve şimdi senden dinleyelim lütfen.
1: Müzik Terapi Derneği Nest Kolektif'le birlikte Müzik Terapi Akademisi olarak bu üçlü şeklinde düzenliyoruz bu sempozyumu. Müzik Terapi Derneği Başkanı Profesör Doktor Burçin Uçaner yine bizim sempozyumumuzda olacak. Ülkemizde çok büyük bir uluslararası 6 ülkede aynı anda yapılan bir müzik terapi çalışmasını da yönetti. Middle isminde yaşlı demans tanılı yaşlılarda depresyon ve demans belirtileri üzerine bir çalışmaydı bu. Çok önemli bir noktada çünkü hem Dünya Müzik Terapi Federasyonu'na hem Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu'na asil üye bizim derneğimiz. Ve önümüzdeki dönemlerde de bu son 10 yıl içinde olduğu gibi yine çalışmalar yaparak yine ülkemizde müzik terapiyi dünya çerçevesindeki müzik terapiyi bir meslek alanı olarak bir disiplin bilimsel disiplin olan müzik terapiyi tanıtma yönünde faaliyetlerine devam edecek.
0: Ve son olarak söylemek istediklerini rica ediyorum ve bitirirken de birinci uluslararası müzik sempozyumuna nasıl katılacağını dinleyicilerimizin tekrar hatırlatmanı rica ediyorum. Söz sende.
1: Teşekkür ederim. Bu davet için teşekkür ederim. Müzik terapiyi biraz konuştuk, biraz role playing yaparak aktardık belki. Çok da ben ilk kez böyle bir şey yaptım bir canlı yayında. Çok da bence yerinde oldu. Bir şeyler müzik terapiyle ilgili hissettirdiğini umuyorum bunu dinleyenlere de. Hem bana ulaşabilir eğer bundan sonra soruları olanlar olursa dinleyicilerimiz arasından. Instagram üzerinden bunu yapabilirler. Müzik Terapi Akademisi'ne yine ulaşabilirler ve eğer birinci Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumu'nu bu Cuma Cumartesi 15-16 Mayıs'ta Galatasaray'da yapacağımız büyük diyebileceğim sempozyuma katılmak isterlerse de Müzik Terapi Sempozyumu Instagram adresinden başvuruda bulunabilirler.
0: Sevgili Özgür Salır, çok teşekkür ederim. Çok benim için de çok keyifli bir sohbetti. Dinleyicilerimizin için de öyle olduğunu umuyorum. Ve programı kapatırken öncelikle 15 ve 16 Mayıs'ta başarılar diliyorum. İyi bir katılım diliyorum. Çünkü çok şey öğrenerek, çok şey biriktirerek çıkacaklarını biliyorum. Bu kısacık bir saatte bile hepimizin kafasında bir takım konular daha yerine oturdu. Adeta çiçekler açtık.
1: Amin canım.
0: Devamında da umuyorum ki bu yıl İtalya'da düzenlenen 18. Dünya Müzik Terapi Kongresi'ne katılman için gereken vize problemi aşılır ve orada da gayet başarılı sunumlarla, danışanlarla, dinleyicilerle birlikte olma şansını elde edersin. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, evet Özgür Salur'a teşekkür ediyoruz. Bir müzik terapist kendisi, besteci ve özenli yaşam mindfulness eğitmeni ve kendisine her zaman aynı zamanda da öğrencisi diyor. Oldukça kapsamlı bir sohbet gerçekleştirmeye çalıştık ve yaklaşık 10 yıldır faaliyetlerini sürdüren Müzik Terapi Akademisi ve Derneği, evet 10 yılda bir önceki sohbetimizden bugüne oldukça yol kat etmiş ve ülkemizde de müzik terapi alanında birçok üniversitede, işte İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dahil olmak üzere müzik terapi ve rehabilitasyon programları ve eğitimleri sunmayı sürdürüyorlar. Kolaylıklar diliyorum ben bu alanda ilerlemek açısından. Çok teşekkür ediyorum ve programı kapatırken sevgili destekçimiz Altuğ Güzeldere'ye desteklerinden ötürü radyom ve programım adına teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Ve elbette bu canlı yayını kulaklarınıza taşıyan sevgili Andre ve Dilay'a çok teşekkürlerimi iletiyorum. Özgür Salur'la beraber şimdi size güzel bir hoşça kal diyoruz.
1: Hoşça
0: Hoşça
1: kalın.
0: kalın.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

rue Diolotte. Bien, c'est saison

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
2: Kurbağa sesi gibi
3: karşı yamaçta yankılanan
2: ve susmayan
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
6: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
7: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bugün de geçen hafta kaldığımız yerden çevirmen, denemeci, edebiyat aracısı Erhan Altan'la şiir, şiir çevirisi, şiir çevirisi poetikası konuşmaya devam ediyoruz. Tekrar hoş geldin Erhan.
8: Hoş bulduk.
7: Çok güzel bir yerde kaldık geçen hafta. Tam oradan sana şu soruyla geliyorum. Shakespeare'in iskeletine mi temas etmek isterdiniz yoksa gövdesinden ayrılmış ruhuna mı diye soruyorsun. Hı hı. Bunu da ben sana sormak istiyorum.
8: Çok güzel. Biraz önce yani geçen hafta bahsettiğim problemler göz önüne alınmadan bir çeviri yapılırsa, yani o şimdiki zaman kaybolursa, Shakespeare'den geriye iskeleti gibi bir şey kaldığını düşündüm bu metaforda. Buna karşılık işte bir takım şairlerin getirdikleri çözümler var. Ben bu kitapta Franz Josef Czerny'nin getirdiği 3 çözümden bahsediyorum. Hı hı. Ama bizde meşhur olmuş bir Can Yücel'in tek bir sone çevirisi var, meşhurdur. O da buna benzer bir şey yapıyor. Çok o zaman bayağı güncel bir şiir çıkıyor ortaya. Tabii ki o ortaya çıkan şiir de acaba Shakespeare'inki miydi diye sorabiliriz. Bu yüzden gövdesinden ayrılmış ruhu, yani ruhunu yeşertmeye çalışmışlar veya böyle olurdu düşüncesiyle oluşturulmuş bir ruh var. Bu ikilem arasında kalıyoruz. Bu bir kabullenmek zorunda olduğumuz bir durum. Çünkü onun asıl haline biz hiçbir zaman ulaşamayacağız. Sadece ona mı canım, geçmiş zamanların hiçbir şeyine tam olarak ulaşamayacağız. Bunu bilmek lazım. Zaman tüneli diye bir şey yok. Ayrıca o zaman tüneli olsaydı biz gitseydik görebilir miydik o zamanın güncelini? O da bir soru. Dolayısıyla bu kabulü yapıp çeviriyi buna göre yapmak lazım. Ve Czerny'nin burada oldukça radikal bir şey daha yapıyor ikinci kitabında. Brecht'i Almanca'ya çeviriyor. Şimdi Brecht zaten Almanca.
7: Evet, o
8: ama
7: çok tatlı.
8: Aynı mantığı yürüttüğümüz zaman çevirinin bir yabancı dilden olması da şart değil. Çünkü aradan bir zaman aktı. O zaman şiire dair bir sürü taşın yerinin oynamasına neden oldu. Dolayısıyla pekala Brecht de çevrilebilir.
7: Evet. Evet. Yani Almanca'dan Almanca'ya çeviriyor.
8: Evet, Almanca'dan
7: şey
8: Almanca'ya çeviriyor. Ve yani o şiir, Brecht'in o şiirinde Czerny'nin ne yaptığını anlamak için akla karayı seçtim. Bayağı bir düşündüm. Sonuçta kendim için bir takım sonuçlar çıkardım. Sonra bir başka çeviri gurusu, Viyanalı Peter Waterhouse'a anlattım bunları. Alakası yok dedi. Bambaşka bir yorum getirdi. Sustum. Sonra eve gidince Franz Josef Czerny'ni aramış. Bak Erhan böyle böyle dedi demiş. Ben böyle böyle dedim. Czerny cevap vermiş. İkisini de düşünmedim. Evet, böyle şeyler oluyor. Harika. Böyle şeylerde moral bozmamak lazım.
7: Çok güzel.
8: Bunu edebiyata dair bir sevinç kaynağı olarak görmek
7: ama
8: istiyorum.
7: Ama zaten yani sözlüklerin ve sözcüklerin bile sınırlarını kaldırmaya yönelik girişim, hı-hı, o anlamda herhangi bir yaklaşımın sınırını da kabul etmez. Yani şöyle kendi yaklaşımını, hı-hı, elbette ki kabul, hı-hı, eder ama olasılıkların çok olması da değil mi o yaratım sürecini ya da yeniden çevrilebilirliğini mümkün kılan bir şey yani. Sonsuz, evet, kez çevrilebilir o zaman. Yani bu gereklidir, gereksizdir, anlamlıdır, anlamsızdır, tamamen, tamam, başka bir tartışma. Ama şey, bir yer var Cherney'nin çeviriye dair, hı hı, yazdığı metinde. Diyor ki Shakespeare sonilerini çevirme dürtüsü belki de şiirin karanlığı kadar karanlıktır. Hı hı. Şiirin daha ışıklı veçeleri yani düşünümselliği için ise çevirinin yapılma nedeni dilin nesneleriyle olan tartışmalı ilişkisinde ama dilin içindeki çeşitli birbirine çevrilebilir faktörlerde ve ayrıca da şiir, dil ve tarihleri arasında ilişkilerde ve nihayet tüm bu faktörlerin bir araya toplandığı ilişkide, çeşitli dillerin birbirleriyle ilişkilerinde yatıyor olsa gerek.
8: Evet, yani geriye söyleyecek söz bırakmayan bir cümle adeta.
7: Evet, ya burada bence gerçekten amacını anlatıyor. Hı-hı. Fakat, hı-hı, tabii birazcık bu elimizde çok soyut bir tür var. İşitsel bir tür var, gramatik bir yapı var, aynı zamanda imgesel bir dünya ve semantik. Şimdi bunların hepsini bir araya getirerek, yani senin çeviri yaklaşımında da bunları tamamen vermek mümkün mü? Ya da şöyle söyleyeyim, yani bir çeviri poetikası varsa çeviri ne zaman biter? Yani var mıdır bir bittiği yer senin kendi yaptığın çeviride de yoksa bu artık daha gidilemeyecek, hı hı, sınıra geldik, bundan sonrası yok gibi bir yerden mi yaklaşırsın?
8: Böyle bir sınır yok. Böyle bir sınırı belirleyen bir şey varsa işte yayın evine verilen söz, hı hı, ekonomik koşullar veya yeni bir projeye geçme isteği gibi yönelimler. Eğer işte 10 yıllığına bir hapse düşmüş olsaydım, elimde de başka bir kitap olmasaydı, herhalde aynı şiiri sonsuza kadar da çevirebilirdim. Çünkü sürekli bir şeyler, bir ufacık bir taş oynadığı zaman bir şeyler harekete geçiyor, diğerle aslında bu da var, bu da var. Böyle bir hani idealist bir durum kurulabilir. Ama tabii bunu çeşitli nedenlerle böyle yapmıyoruz. Bu kitabın özelinde ama yani cesur olmayı çok gerektiren bir kitap olduğu için ben de herhalde bu cesaret hakkını kendime sınırlı olarak verdiğim için bu kitaptaki çevirilerimin, hem şiir çevirilerimin hem de açımlayıcı metinlerin tamamını Almanca'ya geri çevirdip Franz Josef Cherney'ne e-mail ile gönderdim. Sonra biz onunla, hı-hı, kafede buluşup hepsinin üzerinden teker teker gittik. Genellikle çoğunu kabul etti. Bazılarını istemediğini söyledi. Niçin istemediğini temellendirdi. Bu buluşmaların kendisi benim için oyunun esas parçasıydı hatta, hı-hı, diyebilirim. Çok büyük keyif aldım. Yalnız bu arada Cherney'nin de yaklaşımını söyleyeyim, hiçbir zaman yo hayır ben böyle düşünmedim diye bir cümle kurmadı veya ben şöyle düşündüm diye bir cümle kurmadı. O her zaman şöyle şöyle olabilir diye açıkladı bana kendi yazdığı sözcükleri. Bu da çok hoş bir şey, çok değerli bir şey. Çünkü hani ben çevirmen dediğiniz kişi sanatçı değil. Sonuçta onun önünde bir kaynak metin var. O kaynak metni kendine referans alır. Efendim ama bunun esası böyleydi diyen bir memur yanı vardır çevirmenin. Cherney'nin, ben burada tabii şiirin şairini otorite olarak almış oluyorum, tek yetkili. Cherney'nin benle yaptığı bu konuşma tarzında tek yetkilinin kendisi olmadığının sürekli altını çizdi. Bu çok hoş bir şey. Ama öte yandan bazı çözümlerde biraz uçtum. Oralarda da gerildiğini hissettim. Yani çok böyle lastik gibi biraz çekilip uzayan, büzüşen falan bir şeyler var orada. Bunlar da çok hoştu, bunları da yaşamak. Yani işte belli bir düşünceyi, belli bir ideali kaybediyoruz. Sonra o idealin biraz zorlandığı yerlerde başka şeyler devreye girebiliyor. Ama çok hoş bir süreçti. Evet.
7: Ya bu bana tabii şöyle çok güzel geldi. Yine kitaptan bir şey okuyacağım. Edebiyatın sunduklarına dair de bir şeyler söylüyor çünkü. Ve güncel olanı geçmiş olan, geçmiş olanı da güncel olan aracılığıyla tanımak ve değerlendirmek ve böylece uygun bir biçimde takdir etmek ve her ikisi aracılığıyla gelecek olanı sezmek. Hı hı. Edebiyatın sunabileceği önemli bir tanı olanağı değil mi? Hı hı. Bu çok şahane bir soru.
8: Olağanüstü değil mi? İşte ben, evet, Kerni'nin böyle şeyleri beni hep vurdu. Bana, yani hayatımda beni en çok etkileyen insanlardan birisi. Ve bunları böyle tık tık tık arkaya dizip geçebiliyor.
7: Kesinlikle. Yani tabii bunu sormak biraz tüm bu konuştuklarımıza ihanet etmek olacakmış gibi geliyor bana. Şunu, yani bu burada sorduğu şey tam da aslında yapmaya çalıştığınız şeymiş gibi geliyor. Evet. Yani ben bu kitaplarını okurken, hı-hı, senin bu hazırladığın, derlediğin, çevirdiğin kitaplar üzerine ayrı bir program yapılmalı. Yani nereden buldun bunları, hı-hı, yaptın? Ama şimdi hiç girmeyeceğim. Çünkü konumuz zaten çok derin. Ama yaptığın şeyin, yani kaygının, hı-hı, zamanı bir form olarak, işte geçmiş, şimdi gelecek ve onun da dışında bir zamansal boyuta taşıdığını, hı-hı, ama aynı zamanda çok felsefi bir yerden yaklaştığını, işte sözcüklerin, kavramların yükleri diyorsun. Hı-hı. Yüksek lisans çalışmaları sırasında ben kavramsal tarih üzerine bir ders almıştım. Bir Griff's Geschichte, Koselleck çok şeydir yani bunun doğayenlerinden. Hatta bir kitap önereyim, bu kavramsal tarih kitabı iletişimden çıkan, çok tavsiye, hı-hı, ederim. Tamam. Ama aynı zamanda zaman, hı-hı, ve zamanın yükleri, hı-hı, o da beni şeye götürdü. Mesela yine yayına hazırladığımız Telek'ten Rovelli kitapları vardır. Yani şey diye sorar. Yani zaman saatin kaç olduğu sorusundan ibaret bir şey değil. Çok, hı-hı, başka bir şey. Hı-hı. Onu da tavsiye ederim. Yine bizim Açık Radyo programcılarımızdan Tolga Esmer'in çevirdiği çok da güzel bir metindir. Bu zamanın ve kavramların felsefesi üzerine düşünmek. Hı hı. Tam da buradan diyor ki Çernin, üst zaman, hı hı, başka bir zamansal form yaratıyor yani yaptığı işle. Bu şiirin de dışında bir şey, bunu nasıl anlatırsın?
8: Şöyle, şimdi istersen üst zamana gelmeden önce, ben bu kitapta Franz Josef Czerny'nin 3 ayrı kitabından şiirleri bir araya getirdim. 3 ayrı kitap, 3 ayrı zihniyet. İlki Shakespeare soneleri. Çok kısa özetleyecek olursam, Shakespeare sonelerinde güncelliği, pırıltısı, havı gitmiş olduğunu düşündüğü formülasyonları alıp güncelleri olduğunu düşündükleriyle ikame ediyor. İkinci kitapta özellikle Petrarca çevirisinde bu, hı hı, şey. Çünkü tuhaf bir şekilde ilk 1,5 kıtayı Shakespeare'de yaptığı gibi yapıyor. Sonra başka bir şeye geçiyor. Hı hı. O da işte o zamanın günceline, şu zamanın şu formülasyonun günceli karşılık geliyordunun ötesinde, ya bu böyle düşünülmez düşünceleri, hı hı, çevirmeye başlıyor. Yani o zaman işte soyluluk vardı, şu vardı, bu vardı. İşte utanç oldu aldanışlarımın meyvesi falan filan. Böyle bir majestetik şekilde düşünülmez. Onun yerine şunun şöyle düşünülür gibi düşünüyor ve böyle düşüncelerle ikame ediyor. Hı hı. Bu ikinci dönem, yani ölçeğin, çapın büyüdüğü dönem. Son kitap Dante dönüşümlerinde ise dediğin yere geliyor. Bambaşka bir yere geliyor. Diyor ki, mesele lineer zaman üzerine, çizgisel zamandan gidip onun buraya aktarımı olmasından öte zamanların buluşması, hatta kucaklaşması. Ve bunun içinde, hı-hı, ilk iki kitapta harekete geçirdiği araçlardan bambaşkalarıyla, hı-hı, işlem görmeye başlıyor. Hı-hı. Mesela palimpsest gibi şeyler çıkıyor. Hı hı. Nedir? Şey mesela ilk Dante'nin ilk şiirine Am Ort diye giriyor. O yerde. Ben bunu ilk önce gelmiş bulundum diye çevirebilirim diye düşünüyordum. Sonra şeyi fark ettim. Almanca Am Ort dediğinde Amor ve Mort duruyor. Hı-hı. Aşk ve ölüm duruyor. Ölüm. Hay Allah. Şimdi ne yapacağız derken aklıma geldi. Tam ortasında. Tam ortasında deyince Amor ve Mort duruyor. Tam ortasında zaten 35 yaş, hayatının tam ortasında olduğunu düşünüyor. Cerny'nin yaptığından bambaşka bir şey yaptım. Evet. Ama tabii bunu ona ibraz ettim.
7: Onayladı mı?
8: Memur bir çevirmen olarak çok hoşuna gitti. ama şimdi tam ortasında diyor, alttan Dante'nin komedyasının işte palimpsest yazıları çıkıyor. Bu tekniği birçok yerde kullanıyor. Bambaşka bir sürü, çok fazla teknik kullanabilen birisi ve hiç böyle aklımıza gelmeyecek şeyler yapabilen birisi. Burada bir kucaklaşma var. Yani burada biraz bol miktarda Dante var ama Cerny'nin var. Geçmiş bir metinle kucaklaşmak ne demek, nasıl olurdu? Günümüzün modernliğinden, çağdaşlığından ödün vermeden derseniz okuyacağınız bir şey.
7: O zaman bu
8: zaten çok kendi şiirinde de çok ideal düşünen birisi. Onun için çok da zor değil bunu yapmak. Evet.
7: O zaman bu anlam ve poetik etki çeliştiği zaman bu sadakat kavramını bir kenara bırakabiliriz. Yani sen çeviride sadakate inanıyor musun?
8: Şiir çevirisinde sadakatin olmadığına inanıyorum. Yani hani kaba anlamda sadakat olamaz. Çok fazla elimde örnek var. Bunun hatta bu konuda atölye yapmışlığım bile var örnekler üzerinden. bunun işlemediğini gösterecek, çok rahatlıkla gösterecek örneklerim var. Dolayısıyla kaba anlamda sadakat diye bir şey olamaz. Peki, ne yapacağız? Sadakati çöpe atalım. Ve çöpe atarsak çırılçıplak kalacağız ortada çünkü ben şiiri çevirirken orijinal gibi bir referansa sahip olmak zorundayım. Yoksa burada ben canımın istediğini yaparım. Bu da kastedilmemişti yani. Peki ne yapacağız? Burada değişmek, farklılaşması kaçınılmaz. Kaynak formülasyonların. Ama benim burada bir beyanda bulunmam gerekiyor. Neden bunu bu biçime taşıdım? Neden şiirin bütününde şunları tercih ettim de şunları değil diye bir beyanda bulunmam gerekiyor. Bu beyan çok fazla şeyi içeriyor. İlk içerdiği şey, ben çevirmen olarak mecburum öne çıkmaya veya çıkarılmaya. Bu benim poetikam oluyor çünkü. Dolayısıyla ben burada sadakat kavramının yerine çeviri poetikası kavramını öneriyorum. Bu konuda da bir kitap hazırlıyorum. Önümüzdeki yıl çıkarmayı umuyorum. İkinci öne çıkan şey, üzgünüm tüm okurlarımız için ama Shakespeare'i orijinal dilinden okuma imkanını çoktan kaçırdık. Biz bu imkana sahip olmadığımız gibi şu anda İngiltere'de İngiltere doğumlu İngiliz vatandaşlarının veya neyse İngiltere'de yaşayanların da bu imkanı yok. Yani bu aradan zaman geçmiş ve yapılacak bir şey yok. Dolayısıyla bir çevirmenin aracılığı her yerde lazım, burada özellikle lazım. Şimdi eğer Shakespeare, Petrarca, Dante özeline gelirsek, yani çağdaş metni çevirirken de çevirmenin dilinden okuduğumuzu bilmemiz gerekiyor ve Erhan'ın poetikasını beğeniyorsanız oradan okursunuz, yok beğenmiyorsanız Didem'in poetikasıyla okursunuz ya da hem onu hem onu okuyup kafanızda herhalde orijinali şöyle bir şeydi falan diye bir fikir geliştirmeye çalışırsınız. Bundan başka bir çaremiz yok. Peki şimdi gelelim tekrar Cerny'nin yaptığına. Ben Shakespeare sonelerini yazarken kendisine kadar gelmiş olan bir sone geleneği vardı. Bir söylem vardı, bir şiir anlayışı vardı. Ona belli yerlerde bir takım farklar yaratarak, çünkü sanat yapmak, şiir yazmak, fark yaratmak, farklılaşmak demek. Geleneğin içine gömülüp kalmak değil, oradan ayrılmak, ters düşmeyi gerektiriyor. Zihinsel bir uyarıcılık yaratmak için. Bunu yaptı. Şimdi ben şiir tarihini de şiir tarihine çevirmek zorunda olduğuma göre benim de bu çeviri sırasında şimdiki şiirin geldiği çağdaş yere bir fark yaratmam gerekiyor. Peki, kendisi şiir yazmayan Erhan Altan bu farkı nasıl yaratacak? Eğer Erhan Altan şu anda şiirin geldiği güncel yeri çok iyi bilip ona ne yöne doğru fark yaratacağını bilseydi muhtemelen şair olurdu ama şair değil. Bunu bilmek çok zor. Yani tahmin edebilirim, bir şeyler düşünebilirim ama bir şair bunu daha rahat yapıyor. Örneğin bu kitapta Çern'in bunu yapmış. İşte Can Yücel'in Shakespeare sonesi çevirisinde de aynı biçimde bunu görüyoruz. Ve buradan da tabii bir kolaylık var. Şair olduğu için onun bir hissiyatı var, bir hassas membranı var. O oraya daha kolay gidebiliyor. Yalnız buradan çok tehlikeli bir görüş doğabiliyor. O da gene çok zihinlere kazınmış bir ön yargı demeyelim, yanlış yargı. Şiiri şair çevirir. Hayır, böyle bir şey yok. Şairler tarafından çevrilen şiirlere çok önemli bir eleştirim var. O da ne hikmetse bütün çeviriler kendi şiirlerine benziyor. Kendi şiirlerinden başka bir dile çevirmeyi beceremiyorlar. Ve şiiri şair çevirir cümlesini yayanlar da gene kendileri. Bilakis ben bir şairin elinden, Çern'in çok özel bir örnek, eski şiirler üzerine düşünme kitabı. Ama bir şair tarafından çevrilmiş şiir kitabına çok temkinle yaklaşıyorum. Çünkü oradan yol bana daha uzak gibi geliyor. Bu yüzden bir miktar katır kuturluk içerebilse bile şair olmayan bir çevirmenin yapacağı daha teknik bir çeviri bana daha fazla bilgiyi taşıyabilir. Çünkü işte bir X şairi Türkçedeki Y şairi tarafından yapılan çevirisini okurken hangisi hangisi onları ayıramıyorum. Çevirmen şairlerin bu problemden kaçınmaları çok zor. Çünkü o kendi içinde yaşadıkları dünyanın diliyle yazıyorlar. O dilden nasıl ayrılacak? Yani kendisinden ayrılması gibi bir şey. Ha, bunu başaran birkaç kişi belki çıkabilir. Hani onları da şimdi genel bir yasayla bağlamayayım. Ama bu kitapta Çerni'nin yaptığı ve Can Yücel'in yaptığında onlara bu hakkı verebiliyorum. Çünkü burada ne yapacağımı gerçekten ben bilemezdim. Yani problem bu şekilde. Ve burada da bu yapılan çevirilerde de Çerni'nin kendi şiirine ne kadar da benziyor. ama böyle işte.
7: Yani onu Çerni'ne de bir eleştiri olarak getiriyor musun?
8: Yok, getirmedim. Çünkü meselenin başka tarafıyla çok ilgiliydim. Bir de bu son dönem yaptığı Dante dönüşümleri onun kendi şiiri aynı zamanda. Yani şey diyor, artık bu yaşımdan sonra 1952 doğumlu, ölene kadar ben sadece Dante dönüşümlere devam edeceğim diyor. Ama Dante de yazmış da yazmış, yani bitirmesi çok zor. Çünkü hiç sulandırmıyor dönüşümlerini. O yoğunlukta yani çok zor. Hani umarım çok uzun süre yaşar. Her zaman evet, fikirlerinden gerçekten yararlanırız. Ama hepsini bitiremez herhalde.
7: Peki bir de Artman'a gelmek istiyorum birazcık. Konrad Bayer onun için diyor ki şairin varlığının mümkün olduğuna dair kanıt. Bana çok iddialı bir cümle geldi. Yani evet. Neden öyle?
8: Konrad Bayer kolay kolay kimseyle ilgili böylesine olumlu cümle sarf edecek bir insan değil. Yani Viyana grubunun üyelerinden Oswald Wiener herkesin çekindiği bir sanatçıdır. O bir söyleşisinde yazmış, Konrad Bayer'den korkarmış. Ya herkes Oswald Wiener'den korkuyor. Oswald Wiener ondan korktuğuna göre nasıl biriydi acaba? Ama A.S. Artman'ın

0: Çok
1: Kitabının adı da
0: yaratıcı.
1: Atsız Süvari İpsiz Cambaz.
0: Evet. Evet. Şimdi alabildiğine yaratıcı ve sözcüklerin alanına girdiğinde etkileyemeyeceği hiç kimse yok onun. Dolayısıyla Konrad Bayer'in bundan etkilenmesini anlıyorum ve bununla birlikte başka bir şeyi daha anlıyorum. Grubu ilk terk eden şair Hasi Artman. Çevirirken şunu düşündüm. Böyle oynak, oraya her yere giden oyuncu ve sıfırdan bir şeyleri yaratabilen, olmayan ve olmayacak şeyleri yaratabilen bir şair, deneysel şiirle uğraştığını düşünen, deneysel şiir belli bir düzenek demektir. Ve o düzenek çerçevesinde şiirin yaratılması demektir. Biraz insan yaratıcılığını törpüleyen bir yanı var bu edebiyatın. Ne kadar tahammül edebilirdi ki? Veya ne kadar, Hasi Artman ne kadar deneysel sanatçı olabilirdi? Yani orada bulunmakla çok yararlı olduğu aşikar, çok etkileniyorlar. O da bir sürü etkilenmiştir onlardan. Ortak tartışmalardan, ortak duyan, ortaya doğan ruhtan. Ama deneysel edebiyat çerçevesine, yani sert anlamda deneysel edebiyat çerçevesine gelemeyecek bir şair olduğu için terk ediyor ve Malmö'ye gidiyor. Bir de bir kitap çıkarıyor, diyalekt şiirleriyle yazdığı. Kitap nasıl oluyorsa çok satar oluyor. En son tramvay şoförü onu tanıyınca benim bu şehri artık terk etmem lazım demiş ve gitmiş İsveç'in Malmö şehrine yerleşmiş.
1: Çok farklı coğrafyalardan etkilenmiş bir şair Artman. Ben de çok sevdim. Yani bu elimde kitabı çok beni de etkiledi. Bir de arka kapakta çok güzel bir alıntı var. Onu okumak istiyorum. Bence tam da ne yaptığını anlatan. Belki yavaş yavaş da kaparız şarkıyı anons edip. Şöyle söylüyor. Sözcüklerin belli bir manyetik kütlesi var. Karşılıklı çekim etkisi uyguluyorlar. Aynı zamanda cinseller. Birbirleriyle düşüp kalkıyorlar. Birbirleriyle zina halindeler. Beni aşan bir büyü yapıyorlar. Gözleri var. Böcekler gibi petek gözleri var. Ve hiç durmadan ve tüm açılardan her yere bakıyorlar. Ben sözcüklerin çöp çatanı ve pezevengiyim. Yatağı sunuyorum. Bir satırın ne kadar uzun olacağını ve kıtanın nerede biteceğini hissediyorum.
0: Çok güzel. Bundan daha
1: Müthiş.
0: güzel hiçbir şey anlatamazsın. Evet.
1: Böyle de kapadığımız için
0: Tamam.
1: mutluyum. Peki Erhan, çok teşekkür ederim geldiğin
0: Asıl ben
1: için.
0: teşekkür ederim.
1: Yani çok keyifliydi.
0: Bu tuhaf kenarda duran edebiyata alan açtığın için.
1: Ya bunu konuşmak çok güzel çünkü hiç buradan yaklaşmamıştık ve bu başka kapılar da açar, başka
0: Umarım.
1: tartışmalara kapı aralar. Bu da bence çok kıymetli. Düşüncelerin, anlamların, hissedişlerin büyümesi ve birbirine değmesi için. Peki bir şarkı çalacağız. Onu anons eder misin veda ederken?
0: Jordi Savall'den Dünyanın Tüm
1: Havından
0: Sabahları'ndan
1: bir.
0: besteci sanıyorum Sankte Colombe.
1: Evet. Hep birlikte dinleyelim ve haftaya yeniden görüşelim.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melike Demirel'e teşekkür ederiz.
3: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
2: Hazırlayan ve sunan Başak Bürel.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Kerim yapma. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve görünmeyen katmanlara kulak vereceğiz. Bugünkü konuğum Nelimbo Stüdyosu'nun kurucularından Kerim Arslan. Fotoğraf pratiğiyle başlayıp zamanla galericilik ve bağımsız sanat alanında üretim yapan sanatçılar için bir buluşma alanı oluşturuyor. Ve çok yönlü aslında. Hoş geldin Kerim.
5: Merhaba, hoş bulduk Başak.
4: Ne haber?
5: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
4: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Kimdir Kerim, ne yapıyor?
5: merhabalar tekrardan. Seni tanımlaman çok hoşuma gittiği için bir dinler buldum kendime. Çok erken yaşlardan itibaren bir şekilde sanatla hemhal olmuş kuzenim, abim, böyle birkaç yakınım, sevdiğim insanla beraber bir insanım ve yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir de fotoğrafçılık yapıyorum aslında. Çok erken yaşlarda başladım derken kariyer yolculuğum, ben mi karar verdim, o mu karar verdi bilmiyorum.
4: Çünkü zaman içerisinde belki de.
5: Biraz da galiba sanat keskin bir şekilde karar verdi gibi bir yerden politik bir söyleme dalıyorum şu anda. Hiç planlamadığım bir akış ama hadi bakalım.
4: Güzel, bu da güzel.
5: Lise zamanında fotoğrafçılık başlamıştı. Fotoğraf çekmeye başlamıştım.
4: Sayısal böyle, okumana rağmen.
5: Evet, elektronik bölümünde okuyordum. Bir Anadolu Teknik Lisesi'nde. Bölüm birincisi falandım bu arada. Yani severim de elektronikle hala da oynaşmayı çok severim. Derken okul zamanı fotoğraf kulübü kurdum. Okuldaki insanlarla bir tane fotoğraf makinesiyle fotoğraf sergisi düzenledim. Gibi bir başlangıç çevreme de yansıdı. O çevremde yeni gelen yollarda o yollardan bir şekilde fırsat buldu. Çok erken yaşlarda yurt dışında bir projeye katılıp projenin katılımcısı olup aynı zamanda fotoğrafların sergilenme hakkı kazandığımda karar verilmişti ya. Döndüğümde Yıldız Teknik'in kapısına bir daha gitmeyeceğim belliydi. Çünkü ne kadar evet elektronik sevsem de
4: ama
5: fotoğraf,
4: hazzı başka aldın.
5: Evet, başka bir şeydi. Yani o yaşadığım proje deneyimi başkaydı. Fotoğrafların sergilenmesi, fotoğrafların bir şey anlatıyor olması. Çok fazla fotoğraf dedim üst üste. Olsun olur öyle şeyler deyip kendimize devam.
4: Peki.
5: Derken orada müze gezmesi vesairesi. Yani o deneyimin tamamı, yani o İspanya Madrid'de Prada Müzesi'nde yaşadığım o 10-15 günlük proje süreci, döndüğümde evet ya ben bu yolda devam edeceğim hayatıma dedim.
4: İlk işin aslında o öyle mi oldu? Yani ilk kazandığın.
5: Ha yok, ilk para kazandığım işler hep en başından beri ticari işlerdi. Yani hani hiç böyle aslında eser satıp para kazanmak gibi bir yolculuktaki bir fotoğrafçılık değildi. Başladığım şey bayağı endüstriyel fotoğrafçılıktı hatta, yani insanların özelinde bakıyorum şu an geçmişe doğru. İnsan özelinde genelde yoğunlaşmışım. Yani insan duygusu, alan, etkinlik olan şeyleri anlatmaya yönelmiş hep böyle bir fotoğrafçılığa bakış açım. Ama onun dışında fotoğrafçılığı endüstriyel alanda dediğim gibi her alanını yaptım, denedim. Bu yolculuk esnasında... bu arada okullara da hazırlandım, portfolyolar hazırladım. O aralar böyle fotoğraf bölümü okumak istedim ama bir iki yıl üst üste istediğimi elde edemeyince biraz da böyle piyasanın içinde de artık böyle var olduğumu hissiyle, biraz da gençlik tabii.
4: Ama ne uğraşacağım
5: be deyip yıllarca devam ettim. Bu etkinlik sektöründeydim ağırlıkla ve böyle şeyi seviyordum, bulunduğum alanları seviyordum. konserlere, açılışlar, sergiler, bir de İstanbul'da
4: bu konserlerden birazcık bahseder misin acaba?
5: Bu konu
4: ağzım açık kala kala, çünkü dinledim ben Kerim'i. Burada da ağzım açık kalsın istiyorum. Sizinle
5: yani şöyle, kalsın. Bu konu böyle bayağıdır da anlatmıyordum, böyle seriye geliyor. Çok fazla İstanbul etkinlik camiasının tam ortasında olan yerlerde markalarla, firmalarla, insanlarla işbirliği yaptım ve şanstır ki çok erken yaştan itibaren aklımıza gelen müzik tarihinde Türkiye'de konser vermiş isimleri şu an sayayım mı?
4: Evet istiyorum, onu istiyorum. Say ben, yani, say diye bakıyorum.
5: Çok güzel insanlar var adını anmak istediğim aslında. Yani biraz duygusallaştığım da bir konu bu konu. Çünkü Sonisferler vardı. Bir festivaldi bu, 2010-2011, 2009 yıllarında yapılan. Onun öncesinde o zamanlar adı Kuruçeşme idi. Orada yani böyle saymaya başlamak istemiyorum, korkuyorum ama. Evet, gerçekten düşünüyorum şu an. Ozzy Osbourne'den Metallica'ya, Rammstein'den Megadeth'e, Slayer'dan...
4: saymak istemiyorum deyip tık tık tık hepsi geldi, nasıl geldi ya, ama.
5: Bir yandan da o çeşitlenme de güzeldi benim için o anlamda. Hani biraz böyle müzik kültürü genç yaşlarda biraz daha hafiften böyle tutucu bir yerde olabiliyoruz noktasında. Bu iş vesilesiyle benim orası da çok genişledi zaten. Aslında bir yandan hem zevk aldığım, çok sevdiğim grupların fotoğraflarını çekmek, sahne önünden onların fotoğraflarını çekmek, onların bulunduğu ortamları insanlara gösterme çabası. Yani all over yaptığım, ya bütününde yaptığım işte benim... Benden beklenen şey alanı izlemem ve alanın güzelce raporunu sunmamdı aslında. Orada ne olduğunu, orada ne hissedildiğini anlatmaktı. O insan hissinin peşinde koşmak, farklı müzik tarzlarıyla, farklı yaş gruplarıyla, farklı alanlarda, farklı alanlardan kastım böyle hani kapalı, açık, festival, yağmurlu bir gün. Bu hisler beni hep böyle çok çok iyi gelen şeylerdi. Ya böyle konuyu nereden aldık, nereye götürüyoruz hiç bilmiyorum ama... müzik konusu, etkinlik konusu beni hep mutlu etti.
4: Bir de çok güzel bir, yani aslında dönemde olmuşsun. Evet. Yani şimdi ben bunları özenerek dinliyorum. Ama ya, çok güzel bir dönemde çok güzel işlere de olanak açmış sana. Ve o işlerin içinde de bulunmuşsun. Bence bu da çok değerli bir şey.
5: Evet.
4: Güzel bir dönemdeydin.
5: Yani ben buna her dönem güzelmiş demek isterdim. Ama maalesef evet. Yani farkındayım. Bir böyle... Hem konserlerin içerikleri, hem böyle yani günümüz dertlerinden bahsetmeden böyle konuyu yukarılardan döndürmeye çalışıyorum ama...
4: izin vermiyorum.
5: Şeyi hatırlıyorum mesela ya, madem böyle akıyoruz. Getto'ydu o zamanlar ismi. Erkin Koray konseriydi. 2011 ya da 2012 falan olması lazım.
4: Of.
5: Erkin Koray sahnenin önünden bir tane çocukla dalga geçiyordu. Senin ne telefonun diye? Yok mu diye. Sen nasıl telefonunu getirmezsin diye bayağı böyle 5 dakika dalga geçti. Ya sen bilmiyor musun artık konserler izlenen şeyler değiller. Onu önce kaydetmen lazım. Hatta o kadar düşünceli insanlar var ki aranızda, kendi izlemeden direkt onu gidecek bir platforma yükleyecek diye.
4: Adam Walter Benjamin.
5: dediği yıllarda sahnenin orada 5 tane falan telefon vardı aslında.
4: Yazık ya, ona şu denk an, geldim. Üzüldüm ama yani.
5: Evet ama o geçişi yakaladı ve ben şu an düşündüğümde, şu anki konser ve sahne ortamlarına baktığımda, yani o şarkının hype noktası, parlak noktası, en güzel noktası neresiyse, herkesin eli telefonla havada, kimse o hissi yaşamıyor konusunda böyle, ay isyan etmeyecektim ben ya. Ya bu kadar kendime şey yapmıştım. Bu kadar yol çizmiştim.
4: Buranın aurası ve benim insan konuşturma yeteneğim diyoruz biz.
5: Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu arada buranın aurası demişken, yani gerçekten Apaçık Radyo, Açık Radyo'nun içinde gerçekten olmak. Yani tekrar paha teşekkür biçilemez. Ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese. Çünkü böyle yıllardır ya, yıllardır benim burada en sevdiğim, yani burada bu yaşadığımız coğrafyada en sevdiğim şeylerden biri galiba.
4: Benim de öyle yani, ben üniversitedeyken aşıktım yani, şu an burada hani programı yapıp burada yayınlanması benim için muazzam bir şey.
5: Ama mutluyum, ben de böyle çok erken yaşlarda tanışmıştım kendileriyle. 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nde bir kültür yönetim formasyon eğitiminde çalışmıştım. O dönemde o eğitim verenler Türkiye'nin kültür endüstrisi diyeceğim ama kültür sektörünün önde gelen isimleriydi ve Açık Radyo ile böyle çok böyle tanıştığım kurucu hikayeleri vesaire, böyle çok çok romantik bir bağ oluşmuştu zaten aramda. Galiba ya bu şu an çok saçma bir şey öveceğim. 2016 Kültür Başkenti benim hayatımda çok etki etmiş.
4: Öyle
5: onu
4: mi?
5: Fark ediyorum şu an. Şu an onu fark ediyorum. Çünkü onun projesi kapsamında kişisel sergimi açtım. o kültür yönetimi formasyon eğitimi kapsamında aslında çok fazla kültür yönetiminin neden gereksinim olduğu ve neden olması gerektiği ile alakalı veri çok erken yaşta tanışmış oldum. Düşünüyorum şu an, evet, o zamandan beri aslında hep ne kadar piyasanın içinde de olsam, ne kadar böyle ticari olarak akıyor da olsa hayatım, bir yandan da o sanatla bağım hiç kesilmeden devam edebildi. Araya sadece böyle bir kendimi kaptırdığım, tamamen ticaret olarak bu işi yaptığım yıllarım var, yok değil. Pandemiyle beraber herkes de olduğu gibi bir geri dönüş. Ama zaten gerçi pandemiyle beraber değil o.
4: Oradan pandemi, sonra demek ki çok büyük.
5: Oradan sonra netleşti. Zaten plan başlamıştı. Zaten Nelumbu aslında açılmıştı.
4: Hmm. Kaç yıldır var Nelumbu?
5: 6 yıldır var. Pandemiden hemen önce karar verilip açılmıştı. Açıldıktan sonra pandemi ilan edildi. Ve Nelumbu o ara 2 yıl boş kaldı. Boş kaldıdan kastım, planladığı hiçbir şeyi gerçekleştiremedi.
4: Pandemiden dolayı.
5: Aynen, hiçbir etkinliği gerçekleştiremedi. Sonra tekrardan ilk açılmalarla beraber başladık. Ve o günden beri şu an 24. sergi hazırlanıyoruz. Bir yandan konuyu Nelumbu'ya getirmiş olduk.
4: Olduk. Çünkü buradan getireceğim başka şeyler de var benim konuya. Peki memnun musun gidişatından? Yani galericiliğin, galerinin, sanat alımının nasıl, ne düşünüyorsun? Yani piyasa nasıl sence?
5: Bu yola ilk çıkarken çok sevdiğim bir arkadaşım, buradan bu sefer teşekkür etmeyi unutmayacağım, yoldaşım diyeceğim, yakınlıkta bir arkadaşım, Yasemin Green, aynı zamanda küratörüm.
4: Evet.
5: Aynı zamanda Çağrı'nın da küratörüydü.
4: Evet, Çağrı'nın sergisi, Çağrı Dizdar'ın sergisi gerçekten çok inanılmazdı ve ben zaten seninle o şekilde tanıştım. Çok etkileyici bir sergiydi. Başarılıydı.
5: Teşekkürlerimizi buradan kendisine de tekrar iletiyoruz.
4: Teşekkürler Yasemin.
5: Fikir alışverişi noktasında Yasemin beni uyarmıştı. Onun biraz sektörel deneyimi vardı.
4: Hı-hı.
5: Piyasada bilinen, en bilinen galerilerin, galericilerle beraber çalışmıştı.
4: Hı-hı.
5: Benim yapamayacağımı düşünüyordu.
4: Aa.
5: Evet, yani yapamazsın. Sen o kadar midesiz değilsin demiştim ona.
4: Aa.
5: Ya tut. Neyse. Derken memnun muyum? Aslında ben yaşadığım şeyden memnunum. Kendi yaşadığım mevzudan, yaşayış biçimimden, bulunduğum ortamın gerçekçiliklerini kabul ettiğim şartlarda memnunum. Yani olan şey çok mu güzel ya da güzel mi bilmiyorum açıkçası Başak. Yani şey, emin değilim. Değil.
4: Belki dengesiz, tutarsız denilebilir mi?
5: Yani büyük konuşmaya giriyor buradan sonrası ama geçenlerde İnce Eviner'in videosu bayağı ortalığı kavurdu.
4: Evet, hem de nasıl.
5: %100 haklı.
4: Bence
5: yani,
4: de haklı.
5: %100 katıldığım bir konuşma. Böyle özet geçmeye çalışayım orayı. Çünkü hani
4: bilmeyenler için birazcık
5: evet, aslında
4: açar
5: bir özet geçmekle olmayacak. Yani Türkiye'de sanat piyasası dediğimiz şey piyasa olarak bence yok. Yani hani var olan isimler var. Gerçek koleksiyonerler, gerçekten bu işe saygı duyan insanlar üret. Tim tarafında zaten sanatçılar tarafında bence dünya çapında çok çok iyiyiz. Yani üretim burada his anlatmak özelinde bir yerde düşünürsek eğer ki sanat dediğimiz kavramı bu bölgede bulunduğumuz coğrafyada çok çok iyi üretimler var. Ama bu üretimlerin ne kadar halkla, insanla buluştuğu, etkileşime geçtiğiyle ne kadar...
4: Oturmamış mı diyorsun?
5: Oturmadı. Yani bence oturmamış. Ben biraz böyle hayalperestim. Daha gençtim. Hı-hı. 6 yıl önce... Bu işi yapacağım ben böyle bir sürü ideolojik düşünceyle daldım ve süreçte birçok galeriye hak verir oldum. Aslına bakma ben de galerilere kızarak başladım bu yolculuğa bir yerde. Hani sanatçılar alan bulamıyor, yer bulamıyor vesaire diye bir sürü şeyim vardı, kendi içimde derdim vardı. Ama yıllar geçtikçe dedim ki yani hani birçok galeri birçok söylemde haklıymış. Çünkü o ortam dediğimiz şey aslında yok, yaratılıyor ve var olan yetmez, var da
4: yani,
5: var olan
4: peki
5: yetmez.
4: Peki sanatçılar yeterli mi sence?
5: Fazla.
4: Ve ne kadar altı dolup sanatçıların?
5: Altı doluluk tartışmasını biz yapamayız bence. Yani şeyden dolayı yapamayız diyorum. Bu altı doluluk hisleri ne kadar yansıtıyor mu? Kendisi ne kadar karakter ve devamlılık arz edecek mi? Ya da işte her sanatçı... Devamlılık arz etmek zorunda mı?
4: Evet. Bunlar...
5: Çok büyük sorular var
4: evet,
5: orada.
4: Evet, aynen öyle.
5: O yüzden tam buna cevap veremesem de şeye çok cevap verebilirim. Yaratıcı olma noktasında çok verimli bir yerdeyiz. Yani çok yaratıcı işler görüyorum. Gerçekten çok güzel işler görüyorum. Yani
4: yaratıcı işler var, sanatçı çok fazla var. O zaman problem ne?
5: Alan yok.
4: Alan yok.
5: Alan yok derken bu arada neden alınması gerektiğini bilen de çok yok. Yani sadece
4: koleksiyonerlik diyorsun buradaki
5: hem koleksiyonerlik hem de sanat niye önemli konusu hala oturmuş değil bence. Yani sanat ne diye sorduğumuzda birçok insan hala daha böyle sanat ne sorusuna cevaben aklına ilk gelen şey plastik sanatlar, heykel gibi bir şeyken ben şu an elinde tuttuğum telefon da sanat diyorum.
4: Evet.
5: Üzerine giydiğin kıyafet de sanat diyorum. Yani o oyun alanları verilmeseydi o çocuklara, o hayal güçleri bu hallere gelmeseydi teknoloji de burada olmayacaktı. Yani hani o sanatın ne olduğunu ve sanatın neden büyümesi gerektiğini, neden yeni profesyoneller yetiştirmesi gerektiğini ya da işte yani neden sanat bu kadar büyük bir yönetim hikayesi? Bu yüzden aslında yani hayatımızın her alanında oyun oynayabilmeliyiz insan olarak. Burada bana kızacaklar olabilir. Oyun oynamak tabiri biraz böyle sert gelebiliyor bazılarına. Bazıları bunu kabul etmek istemiyor ama yani ne diyelim, başka profesyonelce his işçisiyiz diyelim mi? Yani onu da diyebiliriz.
4: Hani... O da evet olabilir. Ya bence buradaki asıl olay, bence insanlar, koleksiyonerler için söylüyorum ya da galericiler için söylüyorum. Zevkini tam yani.
5: Evet. Yani hani yani bireysel zevk olarak kendi hoşuna giden bir şey alıp.
4: Zevk oturması durumu aslında. Oturmama durumu daha çok var gibi geliyor bana.
5: İhtiyaç bence buradaki önemli kelime. Yani zevk duymaya ihtiyacı olduğunun farkında değil. Zevk alması gerektiğinin farkında değil. Yani yemek yerken bile bunu yaşayabiliyoruz ya bazen. Evet. Hani sadece doymak için mantığında.
4: Ya sadece hani, bir yerde şu an burada otururken de bundan zevk alabiliriz. Ya en basitinden.
5: Bu hayattaki en büyük değerlerden biri benim için şu an şu dakika seninle yaşadığım şey. Yani bunun sebebi mesela sanat. Bunu yapabilmemizi sağlayan şey sanat ya. Ben o yüzden sanata olan inancımı devam ettireceğim yani. Şu an burada bizim bu konuşmayı yapabilmemizin sebebi bu ve bu bana keyif veren bir şey, beni gelişmeye iten bir şey, daha böyle geniş görmeyi istiyorum, daha fazla şey bilmek istiyorum gibi, beni böyle dediğim gibi hani açıkta tutan bir şey, kafamı açık tutan bir şey, o yüzden seviyorum. Hani insanlar zevk almak, evlerinde zevk almak ya da yaşadığı alanlar, ofislerinde yani daha zevkten de ziyade bence biraz daha önceye gidip bunun neden bir ihtiyaç olduğunu ya da neden bununla bir ilişkimiz olması gerektiğini. Bir önceki programda da bir ufak konusu geçmişti. Yani hani sözcükler yetebiliyor olsaydı zaten çok kolay anlaşılacaktık hep beraber.
4: Aynen öyle.
5: Yetmiyor. Şiirler yetmiyor. Edebiyat yetmiyor. Renk istiyoruz, boyut istiyoruz. Çünkü içimize bir şey saklıyoruz. Bazılarımız saklıyor, bazılarımız açık yaşıyor.
4: Öyle zaten durumda... görsel sözden önce gelir. O yüzden de belki olabilir bu durum. Peki sence Türkiye'de şu anda... senin koleksiyonerlerin için konuşalım. Nasıl yani, sence bir zevkleri var mı? Duydukları haz var mı? Bir altyapıları var mı?
5: Var aslında ya. Yani böyle acımasızca genelleme yapmak istemem. Ama yani evet, genelde durum çok iç açıcı değilse de. Ben en azından denk geldiğim insanlarda diyeyim. Merak eden insanlar, ilgileri olan insanlar, sonrasını merak edenler, şu an dönemin ihtiyaçlarını görüp dönemin... Ya var, yok değil. Ama diyorum yani isyan edemeyeceğim. Az, daha fazla olması için ne yapacağız? Bir parmak şıklatma hareketiyle olmayacak bu. Biraz da o yüzden de sorumluluk almak tarafındayım ben. Kendi adıma seviyorum bu yaptığım şeyi derken zorlanıyor da olsam birçok evresinde. Tamam, birilerinin sorumluluk alması lazım. Sadece isyan ederek bu işler olmayacak o zaman. Daha fazla insanla sohbet edelim. Daha fazla insana anlatalım neden sanatın önemli olduğunu. Gibi bir noktadayım ben. Onun dışında zevkleri konusunda tabii ki de bazı insanlar var, beni böyle çok şaşırtıyor, hoşuma da gidiyor. Bazıları sadece bir çizginin peşinden gidiyor. Bazıları sadece bir rengin peşinden gidiyor. Bazıları sadece o alışverişte hani bir yandan zorlandığım noktalardan biri bu. Kim alacak? Çok ilginç bir soru, biliyor musun? Yani yeni deneyimlediğim bir şey var. Bunu satmak istiyoruz. Bazen hiç satmak istemiyorsun.
4: Aa.
5: Tabii. Yani çünkü bir yerde böyle o kendine inanma raddesinde sanatçı da galerici de kimse, oradaki sözü söyleyen kişi bir şekilde o inandığı şeyle konuşuyor ya. Direkt isim vermeyeyim, örnek vermeyeyim diye uğraşıyorum ama yani.
4: Ama biraz da bir şey verip üstü kapalı
5: şey
4: verip,
5: tabii yani. abartmamaya çabalamak derken yani Fatih'in bir işi var. Yıllardır kendi yaptığı çizgisini yönettiği bir şey var. Fatih bizim ekipteki arkadaşlarımızdan biri. yıllarca uğraştıktan sonra çıkardığı çok böyle bir şey çıkardı, bir şey yaptı ve ben ona baktığımda böyle şeyim. Yani kendimi çok iyi hissediyorum ve hani bu kadar basit aslında anlamak ve anlatmak gibi. Bu bende sürekli değişecek bir şey. Bireysel olarak da değişecek bir şey. Konuyu dağıtmaya çalışıyorum.
4: İş hala sende mi yani?
5: İş hala bende değil, yok. İş geziniyor. Şu an kendisinde hatta. Yeni serileri ve yeni bir yolculuğa da çıktı oradan. Ya tamam hadi kıvırmayacağım şöyle.
4: Hadi çok söyle, süremiz bitecek.
5: Tamam. Dilara'nın bazı işleri var. Çağrı'nın bazı işleri var. Bizim ekipteki arkadaşların birçoğunda bazı işleri var. Ve bu işleri böyle şey gibi görüyorum. Lan bunlar şu an çok değerli ve bir daha bunlardan yapılamayabilir. Bu yaş bir daha gelmeyecek. Bu kafa bir daha gelmeyecek. Bu özgürlük, fikir, bu sansürsüzlük. Aslında genç sanatçıya neden yatırım yapılmalı noktasında da kendimle alakalı yatırımdan kastım. Burada maddi bir yatırımdan bahsetmiyorum. Neden genç sanatçıyı görmek, ona fırsat vermek, ona alan açmak önemli? Tam da bu sebepten. Yani o fırsatları gördüğünde ve kendi yaptığı şeyin değer gördüğünü gördüğünde, ha tamam ya kendimi sansürlemeden devam edebilirim, kendim olmaya devam edebilirim dediğinde, biz ne kadar kalabalıklaşabilirsek o kadar rahatlayacağız gibi bir hissim var bireysel
4: evet,
5: olarak.
4: Doğru
5: yani.
4: ben de bu şekilde düşünüyorum.
5: Uy, iyi çevirdin mi?
4: Yok, memnun değilim açıkçası, açık olarak. Tamam.
5: Daha çok eğleneceğimizi düşünüyordum Başak, ben böyle ciddi ciddi konuşunca.
4: Evet ya. Peki bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun?
5: Yani üretimin devam edebilmesi için bir şekilde tüketimin de olması lazım. Yani
4: tüketim yetersiz mi sence?
5: Tüketim yetersiz. Tüketimin yetersizliğinin sebebi var olan isimler zaten çok fazla alım yapabiliyor vesaire gibi bazı koleksiyonerler var. Daha ne alsınlar? Gerçekten daha ne alsınlar? Daha ne yapsınlar? Sadece birkaç ya da 3-5 yani rakam vermeye şey yapmaya gerek yok ama o kadar insanı döndürebileceği bir şey değil. Bunun biraz böyle kültürel bir yapı olması lazım. Yani bu tükettiğimiz şeyin sanat tüketiminin ne olduğunun farkına varmamız lazım bence genel anlamda.
4: Bu çok zor ama yani.
5: Yani tam emin değilim
4: şu
5: ama.
4: Şu an bizim durumumuzda bence biraz daha zor. Çok yani. Bunu sorduğumda işte çok fazla şeyler alıyorum. Çok fazla sergilerin olması. Mesela geçtiğimiz haftalarda İsmet Doğan vardı. Ve o sergilerden sıkıldığı gibi bir söyle, sıkılmak demedi. Fakat haz almadığını söyledi artık. Yani bunu tek yaşayan o da değil bence.
5: İstanbul bu bağlamda inanılmaz kalabalık ve iyi. Aslında yani tam sıkılması birinin güzel bir şey. Birinin sıkılabileceği kadar
4: aktif
5: etkinliği
4: şey
5: aktif olması İstanbul
4: öyle.
5: Bu anlamda çok başarılı. Ve yetiyor mu yetmiyor mu sorusu bilmiyorum.
4: Ya
5: şeyi
4: sergiler
5: bilmiyorum.
4: Açılıyor, kapanıyor, oluyor, bitiyor, bir başkası oluyor. Bazen aynı gün içerisinde birden fazla sergiye gidiyorsun. Ama o sergiler bittikten sonra geriye kalan verim ne kadar oluyor? Bu
5: i̇şte
4: bence
5: tam bahsettiğim tüketim konusu bununla alakalı. Yani benim Nilun Boyu alan olarak tasarlayıp ve alan olarak konuşmak istememin sebeplerinden biri de aslında buydu en başından beri. Yani bir deneyim tasarımıydı benim için sergiler hep. Her zaman da öyle. Yani şu an kendim katıldığım sergilere katılımcı, mecbur katılımcı olarak gittiklerim ayrı. İzlemek istediğim sergide zaman geçirmek istiyorum. Ben yaptığım sergilerde özellikle zaman hesabı yapıyorum. Yani hani mesela Çağrı'nın sergisi 1 saat 45 dakikalık bir tüketimde. Teknik olarak yani orada sadece eserlerle geçirilen vakit ve onlarla yaşanacak olan şeyin de ortalama süresi bence böyle. Az önce söylediğim şeye dönüyor yine hani. Sanat olarak biz neyi tükettiğimizi hala tam bilmiyoruz. Aslında müzik kulaklığı taktığın andan itibaren sanatla muhatapsın.
4: Evet.
5: O an sen aslında bir sanatla hemhal oluyorsun. Hatta birçok insan söyleyemedi derdini birçok ozana söyletiyor. Birçok enstrümana söyletiyor. İçindeki acıya bir ses bulamıyor ve bir gitar solosu o içindeki acının sesi oluyor vesaire. Yani sanat tüketiyoruz aslında biz. Sadece bunun plastik sanatlar, galeri ve bu hani bizim yaptığımız yeni medyada dahil olmak üzere izlenebilir sanat diyeceğim alandan çıkıp o sanata ait olan alanlarda izlenen sanatlar için söyleyeceğim şey bunun nasıl fonlanacağını inan ben hala bilmiyorum Başak. Yani satış da yetmeyebiliyor
4: evet.
5: Bazen hani çünkü daha kim neye ne kadar alsın tamam hani
4: alıyoruz ama ne yani
5: aynen
4: ne kadar
5: öyle. Ondan emin değilim.
4: Katılıyorum. Bakalım göreceğiz zaman içerisinde.
5: 20'sinde bir
4: 5 yıl önce nasıldı?
5: Ha 5 yıl önce nasıldı?
4: 5 yıl sonra nasıl? Kısaca.
5: Tamam hızlıca vereyim hemen. 5 yıl önce çok hayalperestti. Çok inançları vardı. Çok fazla şey söylüyordu. 5 yıl sonra bazı gerçekçilikler ve kabuller ardından daha zevkli. 5 yıl önceki hayalperestlikle birçok açık nokta varken şu an biraz daha öğrenilmişliklerle mücadele etme halinin ayrı bir keyfi var.
4: Peki Sergin?
5: sergim, benim sergim.
4: Nelimbo'nun.
5: Ha, Nelimbo'nun 20'sinde, ha, şu an sıradaki sergi. 20'sinde Metreküp'ün iki arkadaşımızın kolektifinin oluşturduğu bir All Stars adlı bir sergi açılışı var. Haftaya çarşamba akşam 5'te açılıyor. Haziran sonuna kadar da o devam edecek. Sonraki sergi programları işte Eylül ayında bizim kendi grup sergimiz, Ekim ayının sonlarına doğru Dilara'nın sergisi gibi bir akış var.
4: Senin de mi sergin olacak, öyle bir söyledin ki sanki senin de sergin olacakmış
5: aslında,
4: gibi.
5: İstiyorum aslında ama zamanımız daraldı. Evet. Şeyi de konuşamadık yani, Nelimbo kim, Kerim kim konusunu bir beceremedik tam gibi, evet, hissediyorum. Evet ya. Konuşuruz ya. Konuşuruz. Yani tekrardan kendimizi anlatacak, aynen, fırsatlar ve alanlar buluruz. Açık Radyo'ya tekrar teşekkür etmek istiyorum ben burada sona kalırken, bu fırsatlar ve bu alanlar bize verildiği için.
4: Dila gülümsüyor çünkü süreyi süreyi mahvettik gibi bir şey.
5: Sonraki program iptal olduysa devam edebilirim. Devam edelim. Yani hani sorun değil.
4: Yürü bekelim. Biraz su isterim.
5: Ya yok, inan yine olmadı. Yine hiç konuşuruz dediğimiz şey yani çok güzel oldu
4: yine
5: ama.
4: Yine konuşacağız ya.
5: Evet, 25 dakika jenerikti, çok güzel bu. Ya. Çok güzel akıyor yani bu sohbet. Teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim geldiğin için. İyi ki geldin. O zaman Eser Miktarcı programında haftaya salı bizi dinliyorsunuz, dinletiyorsunuz. Öpüyorum sizi çok.
3: Eser Miktarda. Güncel sanatın izinde.
2: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melike Demirel'e teşekkür ederiz.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
6: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
7: Açık alan.

canlı, dinamik, akışkan, tahmin edilemez ve her zaman taze bir şey. Perşembe sabahları 11.30'da Apaçık Radyo'da.

0: a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hande Ramazanoğulları'na teşekkür ederiz.
3: Diyerkam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
4: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'dasınız, diğer kamdasınız. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birliktesiniz. Bir konuğumuz var. Gizem Kendik, Ön Duygu. Bizimle birlikte İhtimam Derneği konuşacağız bugün. İhtimam Derneği adından da anlaşıldığı gibi ihtimam üzerine kurulmuş. Yani bakım üzerine kurulmuş. Özenli bakım üzerine kurulmuş bir dernek. Hoş geldin Gizem Kendik, Ön Duygu. Bundan sonra
1: Hoş bulduk.
0: Gizem diyeceğim.
1: Tamam. Hoş geldin Gizemcim. Herkese
0: Hoş bulduk
1: merhaba.
0: Damla. Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Bakım nedir? Care diye geçen uluslararası literatürde ve sizin üzerinde çalıştığınız temel ilgi alanı olan derneğinizin bakım nedir?
1: Tamamdır, şahane. Rauf, ben girerken şöyle başlayayım. Hem bir bakım teslimi olsun diye. Ben bugün aslında bu podcast programında aslında sadece benim sesim duyuyorsunuz belki, ama ben bu programa katılmak için aslında birçok kişinin görünmez emeği sayesinde buradayım. Bu programa katılabilmem için şimdi ev işlerini bölüştüğüm partnerim o ev işlerini yapıyor ki bana zaman kalsın ve bu programa katılabileyim. Programa katılmadan önce biraz yürüyüş yaptım stresim geçsin diye. Evin etrafındaki ağaçlar, parklar, ben yorgunken, moralim bozukken beni ayağa kaldıran insanlar, evdeki kedimiz Purpur gibi ve aslında burada ismini sayamayacağım bakım alanından birçok insan ve insan dışı canlı ve cansız varlıkla ve onların bakım emeğiyle buradayım. Bu emek sayesinde biraz hayatta kalıyor ve serpiliyorum. Ben ona da ihtimam teslimi, bakım teslimi diyorum ve yeni tanıştığım insanlarla da genelde bu yöntemi kullanmayı çok seviyorum. O yüzden belki oradan başlayarak girebilirim. Bu bakım dediğimiz şey de aslında kabaca, hani çok literatür anlamında konuşursak, bu hayatımızın devamlılığını sağlayan tüm faaliyetleri içeriyor aslında bakım. Yani ihtimam dediğimize de gelirsek, biz neden biraz daha ihtimama geçiyoruz? Aslında ihtimam dediğimizde bakım denen şeyin Türkçe ve Arapçadaki biraz geniş karşılığı gibi. Biraz özenle bakım dediğin gibi itina etmek, bakmak, gözetmek gibi anlamları var. Ben de son zamanlarda bu içinde yaşadığımız dünyayı tam bu bakım dediğimiz, ihtimam dediğimiz şeylerle anlayıp anlamlandırmaya çalışıyorum.
2: Harika bir giriş oldu. Üstelik de çerçeveyi doğru kurmamız için de ihtimam dediğimizde tınlayan şeyin aslında bir tür programla da çok beraber ilerlediğini düşünüyorum. Bir diğerkamlık halinin aslında sistematize edilmiş hali ve insan türünün ayakta kalmasını sağlayan şey de bu. Fakat bunu çok gözden kaçırıyoruz. O yüzden şuradan da başlayabilir miyiz? İhtimam Derneği'nin varlığının kendisi aslında bir farkındalık yaratmayı da umuyor. Yani kendi hayatlarımızda aslında ne kadar çok destek aldığımızı fark etmeye ihtiyacımız var ve o desteklerin de hakkını teslim etmeye ihtiyacımız var. Bir yandan da derneğin kendisinin de amaçlarından biri yeni bir kültür oluşturmak, bakım kültürünü genişletmek. Biraz buradan bakalım mı? Nasıl bir kültürden bahsediyoruz? İhtimam kültürü nasıl bir çerçeveye oturuyor?
1: Tamam, şahane. Ya evet, dediğin gibi bu arada ihtimamın farklı anlamları var. Ben de kendimce anlamayı anlamlandırmaya çalışırken şöyle bir şeye gidiyorum. Diğer kanla da bence çok benziyor tam dediğin gibi. Yani ihtimamı ben biraz daha hem kendimize hem etrafımızdaki insanlara hem etrafımızdaki canlı ve cansız varlıklara bir ihtimam gözetme hali ve bunlar arasında bir denge kurma hali olsaydı neye benzerdi üzerinden kavramsallaştırmaya çalışıyorum. Biraz da buna yeryüzü ihtimamı demeye çalışıyorum. Çünkü hani Türkiye'de biraz bakım çalışmaları hani daha kadın, anne, heteronormatif veya daha tematik düzeyde gidebiliyor. Biraz daha hem insan ötesi bakıma çekebilmek için o yüzden hem kendimize, etrafımızdaki insanlar olduğu kadar canlı cansız varlıkları da kapsayabilecek şekilde yeryüzü ihtimamına çekmeye çalışıyorum. Ve hani tam bu söylediğin gibi insan dediğin şeyin ilişkisel olma hali, bakım çalışmaları, hani sadece bizim derneğin, benim de değil, böyle 1980'lerden beri özellikle feminist ve engelli çalışmaların yoğun gündemini aldığı bir şey zaten. Ve hani kabaca şöyle bir şey diyor bakım çalışmaları bana. Yani içinde yaşadığımız dünyayı mümkün olan en iyi şekilde sürdürebilmemiz için, onu devam ettirmek, onarmak için yaptığımız tüm şeyler bakım. Ve şey, feminist bakım kuramcıları şöyle bir şey söylüyor. Yani bugün hayatın devamlılığı için elzem olan bu emek tarih boyunca sistematik bir şekilde görünmezleştirilmiş. Ama bir de şuradan bakalım diyor. Yani insan dediğiniz canlı öyle bir canlı ki bu ilişkisel ve kırılgan bir şey. Ya insan bebeğini düşünün. Yani insan bebeği de öyle bir canlı ki girdiği bakım ilişkileriyle ancak hayatta kalabiliyor, serpiliyor, yeşeriyor. Yani ve bu yetişkinlik zamanında da aslında çok değişmiyor. Yani bakımın seviyeleri vesaire değişiyor olabilir ama insan dediğin şey acaba kırılgan ve ilişkisel bir şey olabilir miydi diyor. Bu tam şeyin karşısında. Yani insan dediğimiz şeyi böyle tek başına yaşayan, otonom, yani rasyonel, sürekli kendi kendine karar verebilen, 7-24 kendi kendine her şeyi yapabilen, yılın 365 günü hiç yorulmayan, ne bileyim hayatı kesintiye uğramayan, hiç kaza yapmayan, boşanmayan falan gibi hani tekil, her şeyi yapmaya tek başına kapasitesi yeten değil de ya insan dediğimiz şeyi ilişkisel bir şey olarak, insan dediğimiz şeyi kırılgan bir şey olarak sistemlerimizi alsaydık neye benzerdi diyor. Bu size öyle geliyor mu Damra Rauf bilmiyorum ama insan dediğin şeyi modellemek için bana çok daha mantıklı bir modelmiş gibi geliyor. Ve yani işte daha Nancy Fraser gibi günümüz feminist isimleri de aslında günümüz tartışmalarına çekerken bu bakım tartışmaları Covid örneğini veriyor bakım krizinden bahsederek. Ve şey diyor hani Covid'de de gördük ki bu hayatımızın devamlılığı için elzem olan bakım çalışmaları resmin neresinde duruyor? Yani bugün işte birilerinin kalkıp işe gidiyor olması, ne bileyim, bilgisayarını açıyor, işte tuşlara basıyor ve o anlamlı işleri yapıp para kazanıyor olması için belli ki birileri işte hastayken çorbasını yapıyor, evi temizliyor vesaire ki bu insanlar işe gidip o paraları kazanabiliyor. Bu sistemden bu bakım emeğini çıkardığın zaman zaten bu sistemin kendisi çöküyor. Ama bugün bu işleri yapanlar genelde kim? Kadınlar. Genelde bu işler görünmez ve genelde değersizleştirilmiş. Aslında bakım çalışmalarının dediği şey de ya hayatımızın devamlılığı için bu kadar elzem olan bu işler bugün nasıl bu kadar görünmez ve bu bireylerin omuzlarına bırakılmış ve bu bireyler genelde kadın. Biz de Türkiye'de aslında bu bakım denen şeyi yani görünmezliğini ortaya koyabilmek, bunu görünür hale getirebilmek için bir ihtimam kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. O ihtimam kültürü de hani çok geniş anlatmaya çalıştım ama şey diye hani gündelik örneklerden vermeye çalışırken şey diyebilirim. Yani siz evde ev işlerinin sürekli kime kaldığını fark edip bu ev işlerini bölüşüyorsanız da bu bir ihtimam kültürünün parçası. Veya iş yerinde bakım politikaları oluşturmak istiyorsanız da o ihtimam kültürünün parçası olabilir. Veya hasta bir arkadaşınıza çorba götürmek veya eczaneden giderken bir şey almak da ihtimam kültürünün parçası olabilir deyip öyle bırakayım Damla.
0: Evet, burada hazır diğer kamlıktan gelmişken, oradan başlayıp bu tarafa doğru yürümüşken ve bu işin görünmez bir hale getirilmesi ve kadınların sırtına yıkılmasını da konuşmuşken, o zaman fedakarlık kavramını sormanın zamanı geldi gibi. Bütün bunlar, bu gösterilen bakım emeği aslında normalde olması gereken, gösterilmesi gereken bir fedakarlık gibi de konumlandırılıyor. Sizin bu meseleye dair bir Türkiye'de bakım normları ve ritüelleriyle ilgili de bir yazınız var. Derli toplu bir şekilde de anlatıyor yani bu ritüellerin içinde fedakarlık nereye düşüyor onu da o toplamda görebiliyoruz. Bu biraz önce söylediğinden mesela insan bakım veren bir canlıdır ya da insan bakım veren hayvandırı çıkarttım. Buna bir de insan fedakarlık eden bir canlıdırı eklediğimde aslında garip bir şey ortaya çıkıyor. Yani fedaları insan ediyor ama karları kim yapıyor? Fedaları kadınlar ediyor ama karları kim kazanıyor diye sormak isterim.
1: Şahane soru. Ya bu arada evet benim hani kodlayışımda insan bakım ve ya Türkçe'de birazcık hani bakım veren bakım el alan gibi çift taraflı şeye gidiyor ama şu hani benim kafamda kodlanan şey insan ilişkisel bir şey. Yani yeryüzündeki her insan için bakım çok temel bir şey. Yani sadece işte bazı gruplar için işte engelliler, hastalar, yaşlılar için değil. İnsan doğduğu andan ölünceye kadar bakımla hayatta kalıyor ve serpiliyor. Yani bu siz kabullenin veya kabullenmeyin. İnsan dediğiniz canlı böyle bir şey. Bu ilişkisel bir şey. Ve her insan yeryüzündeki hem bakım alan hem bakım veren olmak zorunda. Yani insanın birazcık hayatta kalma stratejisi böyle bir şey gibi. Ve o yüzden tam da dediğin gibi ben bu hani ilişkisellik üzerinden kodlamaya çalışıyorum. Diğer kamla da birazcık oraya gittiğini düşünüyorum. Yani insan dediğin şey ilişkisel bir varlık ve yeryüzündeki herkes için bu temel bir şey, bakım almak ve bakım vermek istisnai bir durum değil aslında. Ve şeyi söylem ve kültür dönüşümü için hazırladığımız raporda bakımın bugün özellikle kadınlara bırakılması ve bunu bir fedakarlık gibi kodlanması meselesi de çok kritik. Çünkü tarih boyunca zaten bu bakım meselesi bile isteye görünmezleştirilmiş ve değersizleştirilmiş. Yani bu bir fedakarlık meselesi. Bunu zaten birileri yapıyor ya canım. O zaten oluyor diye arka planda sürekli bırakılıyor. Ne buna parası verilmiş, ne bunun değeri atfedilmiş. Onu birileri bir şekilde yapıyor zaten. Bunu hem kadınların ev işlerinde yaptığı emek olarak düşünebiliriz. Hem mesela biz sivil toplumun yaptığı meseleleri de bazı kısımlarını görünmez emek olarak kolluyoruz. Aynı sistemler çalışıyor olabilir. Ya yani bunları zaten birileri yapacak. Hani onların yapılıyor zaten dediğimiz geçtiğimiz şeyler. Ama bizim baktığımız yerden hayatın devam etmesi için hayatı zaten mümkün kılan şeyler bunlar. Diğerleri hani yan ürün gibi geliyor aslında. Yani bunlar olduğu zaman zaten ancak diğerleri olabiliyor.
2: Rapordan bahsetmen iyi oldu çünkü orada çok kritik bir başka başlık daha var. Bu söylediğin şeyle de ilgili, bu bakım emeğinin, ihtimamın geleceğine baktığınız bir raporunuz bu ve orada teknoloji alanını da tartışmaya açıyorsunuz. Çünkü halihazırda zaten AI ile beraber ve robotizasyon dediğimiz süreçle beraber bütün bu emeklerin zaten gelecekte Hüdayin abi birdenbire yapılabileceği inşası var diyeyim, en azından böyle bir fikir inşası devam ediyor. Oysa orada söylediğiniz çok önemli bir nokta daha var. Yapay zeka, uzaktan izleme sistemleri, veri temelli bakım modelleri, platform ekonomileri vesaire vesaire, bunların hepsine baktığımız zaman eğer bu teknolojileri etik sınırlar ve kamusal denetim olmadan yaygınlaştırırsak geçmişin eşitsizlikleri yarının algoritmalarına gömülebilir diyorsunuz. Bu çok kritik bir uyarı çünkü bunu mesela sosyal medyada gördük, yaşadık da akran zorbalığından kadınlara yönelik pek çok saldırının sosyal medyaya gömüldüğünü ve misliyle geri döndüğünü gördük. Biraz buraya bakalım mı Gizem?
1: Tabii şahane. Evet hani genel şeyden başlayayım. Hani belki sivil toplumda gelecek çalışmaları o önemli bir şey dernek için. Çünkü sivil toplumda şöyle bir tartışma var. Yani en azından bundan 30 yıl sonraki gelecek senaryolarını bugünden tahmin edip, bugün tahmin etmek demeyeyim de bugünden tahayyül edip, bugünden müdahale alanları tasarlayabilmek çok kritik. Tam da senin verdiğin örnek gibi Damla. Hani bundan 30 yıl sonra diyelim ki tek bakım işleri çok teknolojik hale geldi. Veya bundan 30 yıl sonra bakım işleri çok özel sektörün eline geçti. Tamamen piyasalaştı. Biz bugünden dernek olarak hangi müdahale alanları tasarlamalıyız ki bu istemediğimiz senaryolara, çok uç senaryolara gittiğinde gitmesin. Bakımın teknolojileşmesi, platformlaşması da tam bunun gibi bir şey. Ve şöyle gündelik hayat örneği vereyim. Senin tam dediğin yani internet üzerinden şiddet olaylarının bakım emeği olarak karşılığı da şöyle bir şey geliyor. Bakım bugün bir yandan o kadar dijitalleşiyor ki ister istemez tabii ki bu kötü bir şey değil ama burada normal gündelik hayatta fiziki olarak kadınların yaşadığı görünmezleştirilme ve değersizleştirilmenin aynısı şimdi dijital kısımda da ilerliyor. Şunu demeye çalışıyorum. Bugün siz işte hasta ebeveyniniz için telefonunuzu açıp işte e-devletten randevu alırken de bir bakım emeğine giriyorsunuz. Bugün siz WhatsApp'tan çocuğunuzun okul aile birliği işte çocuğunuzun veli toplantıları vesaire için de WhatsApp'tan girip orada bir bakım emeğine giriyorsunuz. Siz bugün işte evde ne yemek yapacağım derken herhangi bir firmanın app'ini açıp hangi yemek yapacağınızın listesini oluşturup eşyalar alırken de bir bakım emeğine giriyorsunuz. Ve tahmin edin bunları genelde kimler yapıyor? Bunları genelde hala kadınlar yapıyor. Ve şunun gibi örnekler var. Bunlar mesela varsayılan ebeveyn diyorlar. Ya bir okulda da bugün sistemler o kadar derine işlemiş ki bir okulda öğrencinin başına bir şey gelince aradığı ilk kişi kim tahmin edin? Kadınlar yani
2: Dur,
1: genelde
2: burada bir
1: anne.
2: anekdotla araya girmek zorundayım.
1: Lütfen.
2: Benim mesela oğlumu okuldan her gün babası alıyor ve babası getiriyor ve okul sadece babasını görüyor. Geçen aylarda bir gün babası geç kaldı diye beni aradılar. Adamın telefonu var sizde. Bu efsaneydi. Bunu ben her yerde örnek olarak veriyorum. Gerçekten varsa yılan ebeveyn nasıl bir şey diye.
0: Annelik öyle bir şey. Annelik bütün adamların anneliği demek.
2: Ah işte çok bu oldu evet Rauf.
1: Çok güzel örnek, daha çok teşekkür ederim beni buradan kurtardığın için. Evet, hani tam da dediğimiz gibi bu fiziki hayatta yaşadığımız görünmezleştirme kısımları, biz bunlara müdahale etmediğimiz sürece, bu kök nedenlere, tam bu söylem ve kültür dönüşümü için müdahaleler etmediğimiz sürece dijital dünyada da karşılığını buluyor. O yüzden bugünden bu algoritmaların, bu işleyiş etik biçimlerinin nasıl çalıştığını anlayıp bu alanlarda da müdahale etmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bundan 30 yıl sonra işte yaşlanma çalışmalarıyla teknolojinin daha çok girmesiyle bu dünyalara tabii ki daha fazla teknolojik ürünlerin gireceği, dijital ürünlerin gireceği, tabii ki bunda bir sıkıntı yok. Ama biz burada o işte insan dokunuşu dediğimiz şeyi nasıl yapacağız ve gündelik hayatta yaşadığımız bu görünmezleştirmeyi bu defa teknolojinin ağırlaştırmaması için biz bugünden ne yapacağız? Onları biraz konuşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet ve bu konuda da oldukça sağlam bir arka planınız var başlangıç olarak. İhtimam Derneği, ihtimam.org'dan söz ediyorum. Dinleyicilerimiz de buradan bakabilirler. İhtimam Derneği aslında başlangıç seviyesinde kurulan bir sivil toplum örgütü için inanılmaz bir derinlikle kurulmuş. Yani web sayfasına baktığınızda bunu görüyorsunuz. Bu İhtimam Derneği'ni kuranların başlangıç seviyesinde olmadığını gösteriyor. Yani derneğin şeyi kısa olabilir ama tarihi kısa olabilir ama çalışma oldukça derinlikli. Bakım için gelecek çalışmaları da var bunun içinde. Sistemsel bir deneyim atlası var. Politika önerileri aracı var. Ben bu üçünü konuşmak isterim ama zamanın yetmeme olasılığına karşı bakım politika önerileri aracından başlamak istiyorum. Burada çok güzel bir şey var sayın dinleyiciler diyeyim TRT'deymiş gibi. Karar vericilere, şirketlere, medyaya ve sivil toplum kuruluşlarına farklı bakım başlıklarında nasıl bir kavrayış içinde olmaları gerektiğini veya nasıl bir destek alabileceklerini, nerelerden yürüyebileceklerini anlatan çok iyi bir kılavuz var. Bu kılavuzlara neden gerek oldu diye soracağım. Çünkü ben konuğuma sormam gereken şeyleri sanki ben anlatmış gibi oluyorum ama bu kılavuzlara neden gerek duydunuz ve bu kadar kapsamlı bir şey hakikaten de işe yarıyor mu? Çünkü Türkiye'de bazen yaparsınız ve karşılığını görmediğinizi hissedersiniz. Bugüne kadar bu alanda yaptıklarınızın karşılığını alıyor musunuz biraz?
1: Ravşan'a teşekkürler. Yani evet, İhtimam Derneği bu arada hani yeni kurumsallaşma sürecini yeni yaptı diyelim. Burada hani her en azından feminist topluluk gibi işte kurumsallaşacak mıyız, ne olacak, dernekleşecek miyiz, bu bize zarar verecek mi tartışmalarının yaşandığı ve sonrasında geldiği kısmını tabii ki ihtimam.org üzerinden görüyorsunuz. Ama kabaca şeyi vereyim, hani o tartışmalarda geldiğimiz noktada derneği en azından sistem dönüşümü, gelecek çalışmaları ve tezahür eden olaylara nasıl adaptif olabiliriz dediğimiz, emergence theory dediğimiz bir şey var ve bu kavramlar üzerinden birazcık yoğurmaya çalıştık. Derneğin birçok kısmında da onu görebilirsiniz. Hani sistem dönüşümü derken neyi bahsediyorum? Biraz belki küçücük ondan bahsedersek şöyle bir şey. Yani İhtimam Derneği bir yardım derneği gibi her vakaya yetişebileceğini düşündüğümüz bir yardım derneği gibi değil. Aslında biraz daha çatı düzeyde Türkiye'de bakım ve ihtimam kültürünü çalışan, bu alanlarda çalışmalar yapmaya, işte stratejiler geliştirmeye ve altyapılar oluşturmaya, modeller tasarlamaya çalışan bir yer. Karar vericiler için de politika öneriler aracı şöyle bir şey. Buna biz bilgi köprüsü oluşturma araçları diyoruz. Globalde de böyle tartışılıyor. Ya bugün çünkü bildiğimiz işte rehberler vesaire hep çok teknik anlamda çok uzun, işte çok büyük raporlar, genelde kimsenin okumadığı PDF'ler olarak internet dünyasında dolaşıyor. Biz İhtimam Derneği olarak şöyle bir şey yapmaya çalıştık. Şimdi öncelikle o politika aracının altında çalışan bir ihtimam kütüphanesi var. Onun da aynı zamanda ihtimam orga girenler görebilirler. Bir kere öncelikli olarak Türkiye'de bu bakım alanında bugüne kadar yapılmış çalışmaları derlediğimiz bir kütüphane oluşturduk. Yani 2012 yılına ininceye kadar Türkiye'deki bakım alanında hangi kaynaklar var? Bu arada yaşanmış deneyimlerden işte etkinlikler ve raporlara kadar düşünebilirsiniz. Bakım alanında neler yapılmış? İşte bakım etiği çalışmaları bunlardan bir tanesi. Türkiye'deki bakım test kaynakları bunlardan bir tanesi. Ve atıyorum globalde şimdi ihtimam ve bakım üzerinden yeni yüksek lisanslar oluşturmaya başlandı. Bunların silibusları içeride var. Ve aynı zamanda hem Türkiye'den hem globalden politika önerilerinin hepsini, politika belgelerinin hepsini derlediğimiz bir alan var. Bu politika öneri aracı da şöyle bir şey yapıyor. Bu kütüphanedeki politika önerileri kaynaklarının hepsine gidiyor ve sizin seçtiğiniz paydaş ve temaya göre en güncel önerileri getiriyor. Şunu demeye çalışıyorum. İşte şirketlerden biri ev işçileri alanında ne yapabilirim diye baktığında o ilgili kaynaklardan gidip en güncel verileri size getiriyor. İşte atıyorum sivil toplum kuruluşları kriz ve afet zamanlarında bakım alanında ne yapabilir dediğinde ilgili bakım kaynaklarına gidip güncel önerileri derliyor. Bu şöyle bir şey. Yani sivil toplumda hep şeyi tartışıyoruz. İşte toolkitization of civil society dediğimiz bir şey var. Sivil toplumun rehberleştirilmesi, işte her şeyin rehberi oluşturuyor falan. Bu araç şöyle bir şey. Ya yani o uzun rehberler kimsenin okumadığı PDF'ler gibi değil de ya bir gazetecinin girip ben ne yapabilirim ya atıyorum işte engellilik alanında, çocuk bakımı alanında deyince aklında hap şekilde bir şey oluşması için oluşturduğumuz bir araç. Bana hani hem sivil toplum için hem de bu politika önerileri kısmına daha gündelik halde bakabilmek için önemli bir araç gibi geliyor. Bunun gibi oluşturduğumuz birçok yapay zeka destekli araç var. Şurada hani RAF kullanılıyor mu sorusuna da oradan giriş yapmaya çalışayım. Bunları hani dernek olarak bu arada sadece sivil toplumdan gelen insanlardan oluşmuyoruz. Özel sektörden gelen, kamunun içinde gelen işte sosyal politika uzmanlarından iş dünyasında çalışan İK uzmanlarına kadar birçok insan var ve onlarla birlikte geliştiriyoruz. Ve bu yaptığımız içeriklerin de kullanıldığını biliyoruz çünkü en kötü onlar kullanıyor, onlarla birlikte geliştiriyoruz. Örneğin bir diğer araç da şöyle bir şey, herhangi bir kurumun kendi bir bakım ve esenlik politikasını oluşturmak için yapay zeka destekli bir chatbot. Siz kendi ihtiyaçlarınızı girdiğinizde bu yapay zeka aracına işte 50 kişilik bir ofisim var ne yapabilirim dediğinizde size sorular sorarak sonucunda sizin kurumunuza özelleşmiş bir bakım politikası çıkarmanızı sağlıyor. Ve evet hani kullanılıyor mu deyince öyle cevap vereyim. Dediğim gibi biz zaten bunları iş dünyasında bu bakım alanıyla ilgilenen insanlarla birlikte oluşturduğumuz için evet en azından onların kullandığını biliyoruz.
2: Bu hakikaten
0: Tabii ki,
2: ah
0: tabii
2: pardon
0: ki
2: Ro,
0: biz
2: ikimiz
0: de
2: de çok
0: kullanılması
2: heyecanlıyız.
0: tabii ki biz de kullanılması için bu programda adresinizi tekrarlamak istiyoruz. İhtimam.org çok ciddi bir kaynak var sayın dinleyiciler. Mutlaka girin, inceleyin. Damla seslendi.
2: Tam da bunu söyleyecektim zaten. Gizem hakikaten diğer alana baktığımızda ya da hani sivil toplumun yayınladığı raporlara baktığımızda gerçekten teknoloji destekli hızla sonuç alabilecek ve kullanması da kolay şablonlar, haritalamalar ve politika önerileri var. Bu da aslında sizin bu ilişkisellik haritası içerisinde attığınız adımların mümkün olduğu kadar yayılması için gereken adımları da attığınızı gösteriyor. Son bir dakikaya girdik. O yüzden daha da detaylı konuşma şansımız olmayacak ama son söylemek istediğin şeyleri alabilir miyiz?
1: Evet, hemen toparlıyorum. Yani dediğimiz gibi bu ihtimam kültürü yeni. Biz de kendimizce şekillendirmek istiyoruz. Ya neymiş bu bakım alanı? Ben ihtimam kültürü alanında ne yapabilirim diyenler olursa da kalplerle bekliyoruz ihtimam.org'da. Onu söyleyip bitireyim Damla. Çok da, çok çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Diğer kamdaydık Apaçık Radyo'da. Gizem Kendik Ön Duygu bizimle birlikteydi. Ben Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikteydiniz. Gelecek hafta yine Salı günü 16.30'da buluşmak üzere diyeceğim. Ama aynı zamanda radyo dışında bizi Apaçık Radyo podcastlerinden de dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Diğer kam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
4: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hande Ramazanoğulları'na teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli güller göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Bu akşam dünyanın cazını size daha önceden kaydediyorum. Evimin balkonundan güzel kuş sesleri eşliğinde umarım duyabiliyorsunuzdur. Çünkü sizi hayli doğayla baş başa bir yere götürmek istiyorum, bir coğrafyaya. Etiyopya'ya götürmek istiyorum. Etiyopya'nın çok çok çok meşhur, artık ikonik müzisyeni, caz müzisyeni diyebileceğimiz Mulatu Astatke'nin geçen sene yayınlanmış bir albümünü dinleteceğim. Bir jübile albümü aslında bu. Kendisinin bestelerini tekrardan elden geçirdiği bir jübile albümü.

ilk başta böyle çok uzun 10 dakikalık bir ayinle başlıyor. Onu keseceğim, onu koymayacağım bu akşama çünkü vaktimize sığmıyor. Ama siz kendiniz dinleme yaparken o parçayı da mutlaka pas geçmeyin. Hangi albüm? Mulatu Place Mulatu. Bu albümün adı efendim. 26 Eylül 2025 tarihinde çıkmış. Şimdi öncelikle albümden ilk bir parça dinleyelim. Sonra biraz Mulatu'yu konuşalım istiyorum. İlk parçamızın adı Kulun. Buyursunlar.

Mulatu Astatke 19 Aralık 1943 doğumlu. Etiyo caz türünün babası olarak kabul ediliyor. Evet, yani Etiyopyalı bir müzisyen ve aranjör. Jima'da doğuyor Mulatu. Müzik eğitimini Londra'da, New York'ta ve Boston'da alıyor. Vibrafon ve konga çalarak grubuna liderlik eden bir sanatçı. Bu çalgıların Etiyopya pop müziğinde de kullanılmasına aslında öncülük etmiş. Ayrıca çeşitli vurmalılar, klavyeler, orglar da kullanıyor. Yani multi-enstrümantalist kendisi. Albümleri çoğunlukla enstrümantal. Etiyopya müziğinin altın çağı olarak tanımlanan 1970'li yıllarda 3 başarılı albüm kaydediyor. Literatüre de geçiyor bu albümler. Şimdi Mulatu Place, Mulatu albümünden ikinci kaydımızı dinleyelim efendim. Net Sanet. Buyursunlar.

Hayatına daha detaylı bakacak olursak Mulatı Astatke'nin Hristiyan Amhara kökenli bir aileden geliyor. 1950'lerin sonlarında mühendislik eğitimi alsın diye onu İngiltere'de Wales'e gönderiyorlar ama Mulatu bunun yerine önce Lindisfarne College'da eğitim almaya başlıyor. Ardından Trinity College of Music'te müzik eğitimi alarak caz vokalisti ve perküsyonist Frank Holder ile de birlikte çalışıyor. 1960'larda Mulatu Berklee College of Music'e kaydolmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınıyor. Burada vibrafon ve perküsyon eğitimi alıyor. Amerika'da yaşarken Latin caza ilgi duymaya başlıyor. Normaldir herhalde. İlk iki albümü olan Afro Latin Soul Volume 1 ve 2'yi 1966 yılında New York'ta kaydediyor. Bu albümlerde Mulatu'nun vibrafonu ön planda sound olarak. Latin ritimleri çalan piyano ve kongalar eşlik ediyor vibrafona. Albümler tamamen enstrümantal. Yalnızca İspanyolca söylenen Ifaram Gami Ifaram adlı parça bir istisna oluşturmuş. 1970'lerin başında Mulatu Etio Jazz adını verdiği yeni tarzını Etiyopya'ya taşıyor ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmayı sürdürüyor. Her iki ülkede de pek çok önemli sanatçıyla işbirliği yapıyor. Mahmut Ahmet için düzenlemeler yapıyor, kayıtlarını da çalıyor. Ayrıca Duke Ellington ve orkestrasıyla 1973 Etiyopya turnesinde özel konuk olarak sahne alıyor. Mulatu of Ethiopia albümünü 1972'de New York'ta kaydediyor. Ancak müziklerinin çoğu Amha Esete'nin Addis Ababa'daki plak şirketi Amha Records tarafından yayınlanıyor. Bunlar arasında çeşitli single'lar, Yekatit Etio Jazz albümü ve derleme albüm Ethiopian Modern Instrumental Hits'te ki 10 parçanın 6'sı bulunuyor. Yekatit Etio Jazz geleneksel Etiyopya müziğini Amerikan cazı, funk ve soul ile birleştiren bir albüm. 1975 yılına gelindiğinde Derg askeri juntası şirket sahibini ülkeden kaçmaya zorlayınca Amha Records üretimi durduruyor. Mulatu ise Etiyopya'da kalarak Haylu Mergia ve Valias Band'in 1977 tarihli Çebelev albümünde vibrafon çalıyor. Bu albümde Musicov Silt adlı parçada da yer almış. Daha sonra Valias Band de uluslararası turnelere çıkmak için Etiyopya'dan ayrılıyor. Bu arada kendi ülkesinin müziğine değerli katkılarda bulunuyor Mutatu fakat telif hakları nedeniyle hayli sömürüldüğü ve bu konuda çok kızgın olduğuna dair bazı demeçler var röportajlarda. Bu demeçlerden birini veren de bu da müzik şirketinden Francis Falcetto'ymuş. Böyle bir durumlarda yaşanmış. Tabii her başarının arkasında emek verenler olduğu kadar da o emeği sömürenler de oluyor. Bu formül genellikle pek şaşmıyor sanırım. Şimdi albümden bir parça daha dinleyelim efendim. Çok meşhur bir parçası Yekermo Siu. Bu parça aynı zamanda Jim Jarmusch'un 2005 tarihli Broken Flowers adlı filminde de kullanılmış. Dileyenler bu vesileyle belki o filmi de ilk defa ya da tekrar izleyebilirler. Şimdi parçayı dinleyelim, buyursunlar.

Evet, Mulatu Place Mulatu albümünü dinlemeye devam ediyoruz. 2005 yılında Strat Records etiketiyle çıkmış ama bu Strat Records da K7 Müzik şirketinin bir alt koluymuş. Onu da öyle bilgi olarak iletmiş olayım sizlere. Etiyopya cazını doğuran adamın Jubile albümünü dinliyoruz yani. Şimdi o albümden Çık Çıkka gelsin. Buyursunlar.

Mulatu'nun 1966 ve 2025 yılları arasındaki bu işte son albümü 16 tane band leader olarak kaydettiği albüm mevcut. Aynı zamanda içinde yer aldığı dikkat çeken 5 tane de albüm var. Bunlar da 77-2020 yılları arasında tarihleniyor. Şimdi Mulatu Place, Mulatu albümünden efendim The Way Too Nice adlı parça gelsin.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
6: Şimdi ve burada.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Sevgili dinleyiciler, hepinize merhaba. Bugün günlerden Salı, 12 Mayıs 2026 ve sizlere Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programıyla yeniden sesleniyoruz. Bu hafta yurdumuzun dört bir köşesinden vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin başlattığı 5 önemli çevre kampanyasını sizlere aktaracağız. Karadeniz'in efsanevi yaylalarından İzmir'in asırlık çam ormanlarına, Ordu'nun bereketli köylerinden Sivas'ın yamaçlarına ve Foça'nın masmavi sularına uzanan kapsamlı bir yolculuk. Hepsinin ortak özelliği aynı: doğayı koruyalım, geleceğimizi savunalım, birlikte güçlü ve kararlı bir ses olalım diyorlar. Hadi hep birlikte başlayalım. İlk durağımız Ordu'nun yüksek yaylaları. Change.org Taksim Perşembe Yaylası adresinde Muhammed Ali Dilek tarafından Dünya Mirası Perşembe Yaylası Menderesleri madene kurban edilmesin

başlıklı bir kampanya var. Kampanyada akarsuların milyonlarca yıl içinde sabırla oyduğu eşsiz Menderes yapısıyla UNESCO Dünya Mirası listesine girmeyi hak eden Perşembe Yaylası'nın jeolojik ve ekolojik bir başyapıt olduğu vurgulanıyor. Maden sahaları açıldığında Menderes'lerin doğal yapısının bir daha düzelmemek üzere bozulacağı, alanın dev bir şantiyeye dönüşeceği belirtilmiş. Zehirli atıklar ve siyanür riski Aybastı'dan Fatsa'ya, Korgan'dan Ünye'ye kadar tüm su havzalarını, içme suyunu ve dünya markası fındığı tehdit ediyor. Meralar yok olacak. Hayvancılık ve geleneksel yaşam tarzı bitecek. Muhammed Ali Dilek, toprağımızın üstü altındaki madenden kat be kat daha değerli diyerek herkesi imza atmaya çağırıyor. Kampanya change.org/Taksim Perşembe Yaylası adresinde. Sırada İzmir Güzelbahçe'den yükselen acil bir çağrı var. change.org/Taksim Güzelbahçe adresinde Güzelbahçe Orman Platformu İzmir Güzelbahçe Yaka Çam Ormanı Tehlikede başlığıyla kampanyasını başlatmış. Yaka Mahallesi sırtlarındaki asırlık çam ormanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya diyorlar. Yaklaşık 115 asırlık çam ağacı zararlı böcek istilası gerekçesiyle orman işletme şefliği tarafından kesilmek üzere mühürlenmiş. Bölgenin orman niteliği Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiracı lehine konaklamalı orman parkı statüsüne dönüştürüldü. Şehrin oksijen kaynağı olan endemik Anadolu sincabını ve birçok yaban canlıyı barındıran bu yaşam alanının yok olması geri dönüşü olmayan bir doğa kaybı anlamına geliyor diyorlar. Platform kesimin durdurulmasını, gerekçenin bağımsız bilimsel bir heyet tarafından tekrar incelenmesini, yeni fidanlar dikilmesini ve ormanın yeniden kamu yararına değerlendirilmesini talep etmiş. change.org/Taksim Güzelbahçe adresinde. Ordu'nun bereketli topraklarına geri dönüyoruz. change.org/Taksim Kabakdağı adresinde Meryem Özbaş, Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı köyü ve çevresindeki 18 köy için altın madenine hayır başlıklı bir kampanya başlattı. Planlanan altın madeni projesi köylerin doğal dengesini, su kaynaklarını ve bereketli topraklarını derinden tehdit ediyor. Tarım ve su kaynakları açısından son derece zengin olan bu bölgede böyle bir projenin geri dönülmez ekolojik zararlara yol açacağı açıkça belirtilmiş. Özbaş, bu topraklar bizim. Başka bir yerde yaşam kurmak zorunda bırakılmak istemiyoruz. Gelecekte nefes alabileceğimiz, temiz su içebileceğimiz bir yaşam alanı istiyoruz sözleriyle hepimizin desteğine başvurmuş. change.org/Taksim Kabakdağı adresinde köylerinin seslerini büyütmeye ve geleceğe duyulan umudu güçlendirmeye çalışıyorlar. Bir sonraki haberimizde Sivas. Sivas'ta change.org/Taksim Yeni Arslan adresinde Bedir Özer tarafından Sivas Koyul Hisar Yeni Arslan Köyü Ağaç Katliamına Dur De isimli bir kampanya başlatılmış. Yeni Arslan Köyü çevresinde planlanan bir taş ocağı nedeniyle yaklaşık 900 ağacın kesilmesi gündemde. Bu durum yalnızca ağaçların yok edilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda doğal yaşamın, temiz havanın, su kaynaklarının, tarım alanlarının ve köy halkının geleceğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Erozyonu önleyen, iklim dengesini koruyan ve sayısız canlıya yaşam alanı sağlayan bu ağaçların yerine taş ocağının getireceği toz, gürültü, titreşim ve çevresel kirlilik var. Özel projenin yeniden değerlendirilmesine, kesimlerin durdurulmasını, köy halkının görüşlerinin dikkate alınmasını ve çevreye dostu çözümlerin önceliklendirmesini istemiş change.org/Taksim Yeni Arslan adresindeki kampanyasında. Geldik programımızın son haberine. Ege kıyılarından geliyor bu. change.org/Taksim Foça kirletilmesin adresinde Foça Doğa Savunması İzmir Körfezi temizlenirken Foça kirletilmesin başlığıyla kampanyasını başlatmış. İzmir limanının derinleştirilmesi ve körfezin temizlenmesi çalışmalarında deniz tabanından çıkarılan dip tarama çamurları Foça ile Karaburun arasındaki açık deniz alanına dökülüyor. Bu alan Foça ve Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde E3 dip tarama çamur döküm alanı olarak ilan edilmiş durumda. Ancak dökülen çamurlar deniz ekosistemi, biyolojik çeşitlilik, balıkçılık faaliyetleri ve su kalitesi üzerinde ciddi riskler oluşturuyor. Foça Doğa Savunması izinlerin iptal edilmesini, dökümlerin durdurulmasını, bilimsel verilerin şeffaf biçimde paylaşılmasını ve kapsamlı bağımsız bir chat süreci yürütülmesini talep etmiş. change.org/Taksim Foça kirletilmesin adresinde. Sevgili dinleyiciler, bu hafta haberlerimiz bize bir kez daha şunu hatırlattı. Doğa kendi kendini koruyamıyor. O sesini
bizim sesimizde buluyor, ortak vicdanımızda yükseltebiliyor. Karadeniz'in yaylasında, Ege'nin ormanında, Sivas'ın yamacında, Foça'nın denizinde birer ses yükseliyor. Bu sesler büyüdükçe sorumluluk taşıyanların kulağı açılıyor. Bizim de yapacağımız küçük ama değerli adımlar var. İmza atmak, paylaşmak, dayanışmayı büyütmek ve umudu canlı tutmak. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.
2: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
0: Apaçık Radyo.
3: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

0: Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Dila Yılmaz'la birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı Akşam ekinde karşınızdayız. Akşam ekinde bugün de Türkiye ağırlıklı bir gündemimiz olacak. Çünkü hızlı ve yoğun bir gün oldu. Mahkeme kararları, duruşmalar, belediye operasyonları ve parti değiştirmeler ve de her salı olduğu gibi partilerin meclis grup toplantıları vardı. Ancak dün Esra Işık'ın beraat etmesinde olduğu gibi bugün de akşam ekine iyi haberleri öne alarak başlıyoruz. İki ayrı davada iki hak savunucusu hakkında beraat kararı verildi. Bunlardan ilki 17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel oldu. 17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel'in genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Biyanet'te yer alıyor bu haber. Ve ilk duruşmada da hakkında beraat kararı verildi. Duruşmayı çok sayıda kişi takip etmiş. Kurum aynı zamanda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve İzmir barolarının LGBTİ hakları komisyonları, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İrlanda, Norveç büyükelçiliklerinden temsilciler, Eşik Platformu, Af Örgütü ve dahası siyasi partiler ve hak savunucusu kurumlar takip ediyor. Kaos GL'nin de yaptığı açıklamaya göre bu Defne Güzel'in yargılandığı davada bir rapor, derneğin hazırladığı bir rapordan söz ediliyor. Bu raporda Benim İnterseks Hikayem adlı çeviri bir yayına yer verilmiş. Bunun üzerine mahkeme heyeti bugünkü duruşma sırasında, bu genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle yapılan duruşmada Defne Güzel'e interseks nedir diye sormuş bu rapor üzerinden. Defne Güzel ise interseks kromozomal çeşitlilikle dünyaya gelen insanları ifade eder. Biz bu raporun çevirisini yayınladık. Amacımız eğitseldir. Zaten savcılıkça tayin edilen bilirkişi de broşürü uygun buldu. Ortada bir suç yoktur. Soyut gerekçelerle yargılanıyorum. Beraatimi istiyorum demiş. Güzel'in savunmasının bir kısmı şöyle: 3 yılı aşkındır 17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve yaklaşık 6 yıldır Kaos GL Derneği bünyesinde çalışan bir hak savunucusuyum. Meslek hayatım boyunca LGBTİ artıların maruz kaldığı hak ihlallerini raporladım ve izledim diyor. Bu dava şahsım nezdinde aslında anayasal güvence altındaki örgütlenme özgürlüğü ve hak temelli sivil toplum çalışmalarının kendisini hedef almaktadır. Derneğimizin rutin denetimler sonrası bu denli temel faaliyetler üzerinden suçlanması ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumdaki işleviyle bağdaşmamaktadır demiş. Ardından mahkemede Defne Güzel hakkında beraat kararı vermiş. Günün ikinci iyi haberi ise bir sendikacının, Mehmet Türkmen'in beraat haberi. Bir Tek Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen 57 gündür tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, yine ilk duruşmada yine beraat kararı var. Bugün Antep Adliyesi'nde görülmüş dava, duruşma. Türkmen'e destek için Türkiye'nin farklı kentlerinden ve Avrupa'dan çok sayıda sendika temsilcisi ve emek örgütü üyesi de adliye önünde toplanmışlar. Duruşmada savunma yapan Türkmen, hakkında açılan soruşturmanın bir fabrika patronunun şikayeti üzerine başladığını ileri sürerek, "Kopan kolun hesabını sorduğum için suçlu ilan edildim." demiş. Antep'te son 13 yılda yüzlerce işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini hatırlatan Türkmen, buna rağmen hiçbir patronun ceza almadığını yine bu duruşmada söylüyor. Mahkeme heyeti Mehmet Türkmen hakkında beraat ve tahliye kararı veriliyor. Kararın ardından adliye koridorlarında coşkulu bir sevinç yaşanıyor. Sloganlar atılmış, birleşe birleşe kazanacağız, yaşasın örgütlü mücadelemiz şeklinde sendikacılar ve işçiler de sloganlar atmışlar. Buradan duruşmalara geçiyoruz. Daha doğrusu bitmeyen duruşma, devam etmekte olan duruşmalara geçiyoruz. İlk sırada İBB davası var. Bugün 36. gündü. İBB dosyasında örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Murat Gül İbrahimoğlu'nun koruma polisi eski emniyet müdürü Yener Torunler, görev yaptığı süre boyunca herhangi bir örgüt faaliyetiyle karşılaşmadığını söyledi yaptığı savunmada. Bu arada hemen hatırlatalım. Murat Gül İbrahimoğlu bir iş insanı, İmamoğlu adına belediye ile çalışan şirketlerden para toplamak ve bu parayın bir kısmını yurt dışına kaçırmak ve de CHP'nin seçim kampanyasında bu paraları kullanmakla suçlanıyor. Onun eski emniyet müdürü bugün şey yapmış, savunmasını vermiş. Torunlar, Yener Torunlar, ismini bulamadım bir an. İnsan varlığından haberdar olmadığı örgüte nasıl üye olabilir? Ben bu örgütün varlığını ilk kez savcılık sorgusunda öğrendim şeklinde savunmasında buna yer vermiş. Tutuklamaya sevk edildim. Beklerken yanıma Mehmet Yıldırım geldi. Savcı olduğunu söylediği kişiyle telefonda konuştum diyor. Seni çıkaracağız dediler bana demiş torunlar. Cezaevinde Mehmet Yıldırım görüşüme geldi. İfadende ufak bir değişiklik yapınca serbest kalacaksın dedi. Fatih Keleş ve Zafer Keleş'e para götürdüm diye ek beyan vermemi söyledi diye itirafçılığa bu şekilde zorlandığını söylemiş. Senin ifaden Cem'in söyledikleriyle birlikte inandırıcı hale gelecek şeklinde de bana bilgi verdiler diyor. Tutukluluk değerlendirmesinde Cem Çelik ile karşılaştık. Bana inat etme, insanları kurtarmak sana kalmadı. Ver ifadeni, buradan birlikte çıkalım gidelim diye konuşmuş. Duruşmada Torunler'in ardından Ekrem İmamoğlu söz alıyor ve Torunler'e bazı sorular sormuş. Daha önce tanışıyor muyduk diye soruyor İmamoğlu Torunler'e. Hayır yanıtını alınca burada tanıştık, onur duydum demiş. 3 harfli marketlerden 44 milyon liralık market kartı alışverişi görüyorum. Bunlar nerede kullanıldı diye soran İmamoğlu'na Torunler'in yanıtı kamu kurumlarına, AK Parti teşkilatına, İstanbul Valiliğine verdik olmuş. İmamoğlu'nun CHP'ye verdiniz mi hiç para sorusuna keşke verseydim, gönlümden geçmedi değil diye yanıt vermiş torunlar da. İtirafçı olmaya zorlanan torunlar. Ekrem İmamoğlu devamında Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamalarına da tepki göstermiş ve mahkeme başkanına dönüp şöyle seslenmiş. Sayın Bakan'ın bu mahkemeyi etki altına almaya çalıştığını düşünüyorum. Televizyonda açıkça şu ifadeleri kullandı. İmamoğlu suç örgütü. Kararları etkileyen yapı, havuz oluşturdular. Sizi etki altına almaya çalışan bir Adalet Bakanı ile karşı karşıyasınız. Bu konuda acilen tedbir almanız gerektiğini düşünüyorum. Ben yargıç değilim ama kendisini yargıç yerine koyan Adalet Bakanı'na da haddinin bildirilmesi gerektiğini düşünüyorum şeklinde bir açıklama da bulunmuş. Buradan casusluk davasına geçiyoruz. Yine bu davanın da sanıklarından bir tanesi Ekrem İmamoğlu. Bugün davanın ikinci günüydü. Bu sefer gazeteci Merdan Yanardağ savunmasını yapmış. Dünkü duruşmada davanın kritik ismi Hüseyin Gün. Casusluk iddialarını reddederek Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi olarak görevlendirildiğini savunmuştu. Bugünkü duruşmada konuşan Yanardağ ise iddianamenin siyasi olduğunu belirterek davanın iki temel amacının Tele1'e el koymak ve 2009 ile 2024 seçimlerini lekelemek olduğunu söylüyor. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Hüseyin Gün hakkındaki casusluk iddialarını reddetmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışında Türkiye adına faaliyet yürüttüğünü ve Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen resmi yetkiyle hareket ettiğini söylemiş. Bugünse Merdan Yanardağ, dün ayrıca Ekrem İmamoğlu da bu davada savunmasını yapmıştı. Bugün İmamoğlu bu duruşmaya değil, öteki duruşmaya, İBB duruşmasına katılıp orada konuşmuş. Bugün Merdan Yanardağ ise casusluk duruşmasında şöyle söylüyor. Casusluk suçunun oluşması için devletin güvenliği ya da iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerin casusluk amacıyla temin edilmesi gerekiyor demiş. İddianamede bu kapsamda gizli bilgi ya da belge bulunmadığını savunan Yanardağ, suçlamanın yabancı bir devlet ya da yabancı örgütle ilişkilendirilmediğini de belirtmiş. Ayrıca Merdan Yanardağ bu operasyonun iki temel amacı var diyor. Az evvel de söylediğimiz gibi birincisi Tele1'e el koymak, beni ve arkadaşlarımı susturmaya çalışmak bu şekilde. İkincisi ise 2019 ve 2024 seçimlerini lekelemek şeklinde konuşmuş. Tele1'e kayyım atanma sürecini de eleştiren Merdan Yanar da daha emniyette ifade vermeden kanala kayyum atandığını söylüyor. Dava sonuçlanmadı. Belki beraat edeceğiz. Daha ben emniyette ifademi vermeden kayyum atadılar demiş. Üstelik bir de satışa çıkarıldığını ve çok da değerinin çok altında bir fiyata çıkarıldığını da hatırlatıyor Merdan Yanar da bugünkü savunmasında. Ayrıca şöyle bir konuşması da var Merdan Yanardağ'ın duruşmada. Dün iki savunma izledik. Birisi kısa süre sonra bu ülkeye cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem İmamoğlu davanın siyasi olduğunu söyledi. Ben kendisine de söyledim. Silivri'den bu ülkeye bir cumhurbaşkanı çıkacak dedim. Tele1 üzerinden manipüle etmişiz ve Ekrem Bey seçimi o nedenle kazanmış. Bu tamamen deli saçması diyor Merdan Yanardağ. Yani ben de bunu bir casus olduğu iddia edilen, iddia makamı tarafından ileri sürülen Hüseyin Gün'ün talepleri doğrultusunda Ekrem İmamoğlu lehine bir algı operasyonu yapmışım Tele1 üzerinden ve 2024 seçimlerini ve CHP kurultayını da Özgür Özel'in kazanmasını sağlamışım. Bir canlı yayında ve bir televizyon kanalı aracılığıyla casusluk yapıldığını daha önce hiç görmedim ifadelerini kullanmış bugünkü duruşmada. Buradan bir başka habere geçiyoruz. Deutsche Welle'den bizim aynı zamanda Açık Radyo programcılarından Açık Gazete'nin köşelerinden birinin sahibi sahiden programının da sunucusu Tuğba Tekere'in Deutsche Welle için yaptığı bir haber. Heybeliada Sanatoryumu yeniden Diyanet'e devrediliyor başlıklı. Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Sanatoryumu Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis ediliyor demiş Tuğba yazısında. Diyanet'e 2018'de yapılan tahsis mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Adalar Belediyesi'nden Deutsche Welle Türkçe'ye yapılan açıklamaya göre iptalin ardından tahsis süreci yeniden başlatıldı ve tamamlanmak üzere. 1924 yılında verem hastalarının tedavisi için açılan Heybeliada Sanatoryumu 2005 yılında kapatılmış, binası atıl durumda bırakılmıştı deniyor. Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz tarafından Deutsche Welle Türkçe'ye verilen bilgiye göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 6 Mayıs tarihli toplantısında arazinin Diyanet'e tahsisi konusunda olumlu görüş bildirmiş. Toplantıda Adalar Belediyesi temsilcisi karşı oy kullanmış ancak daimi üyelerin Kültür Bakanlığı tarafından atandığı kurulda oy çokluğuyla olumlu yönde görüş çıktı deniyor. Tahsisin amacı ise din görevlilerine mesleki bilginin verilmesi, geliştirilmesi, Kur'an eğitimi ve gençlik faaliyetlerinin karşılanması olarak belirtilmiş adalarda. Adalar Belediyesi Heybeliada Sanatoryumu'nun pandemi gibi durumlarda ya da sağlık turizmi gibi amaçlarla kullanılması için Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmesi de talepler arasında. Bu taleplerden birisi İstanbul Tabip Odası'ndan Başkan Talat Kırış bu verilen karara karşı çıkmış. Bizim arzumuz emekli hekimler için bir huzur evi yapılmasıydı diyor. Bu konuda konuyu kurullarında değerlendirip hukuki olarak karşı çıkacaklarını söylemiş. Ayrıca Dünya Mirası Adalar Derneği'nden Derya Tolgay da bildiğiniz üzere kendisi de programcımız. Sanatoryum arazisinin çok özel bir mikroklima olduğuna, temiz havası, nem dengesi, oksijen yoğunluğunun bilimsel olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekiyor. Heybeliada Sanatoryumunu yalnızca Türkiye için değil, dünya ölçeğinde de önemli bir kıymet, sağlık ve hafıza mirası olarak görüyoruz. Böylesi bir kamusal mirasın yalnızca belli bir kullanım alanına tahsis edilmesini doğru bulmuyoruz demiş ve yine hukuki yollarla yargıya başvuracaklarına da işaret etmiş. Beraat kararı verilen davalar, devam eden duruşmalar ve sanatoryum haberinden sonra şimdi de belediyelere yönelik operasyonların haberlerine geçiyoruz. Bugün Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon vardı. Jandarma ekiplerinin binaya girdiği ve buradaki ekiplerin binada arama yaptığı söyleniyordu. Sonraki saatlerde ayrıntılı bir bilgi paylaşılmış değil. Belki sabah Açık Gazete'de daha fazla bilgiyle yer alma fırsatı bulabiliriz. Bolu Belediyesi'nden bu sefer Afyon Karahisar Belediyesine geçebiliriz. Bu ikisi arasında tabii bir ortaklık olduğunu da hatırlatalım. Hem Bolu Belediye Başkanı hem Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ikisi de özellikle göçmenlere karşı ayrımcı ve ırkçı açıklamalar ve uygulamalarda bulunan belediyelerdi. Şimdi Burcu Köksal, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine faşist ve ırkçı olmakla da suçlamıştı geçen yıl göçmen karşıtı uygulamaları sebebiyle, bugün Burcu Köksal AKP'ye katıldı beklendiği üzere. AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız." diye kutlamış, rozetini de bizzat kendisi yapmış. Bu haliyle BBC'de yer alan habere göre 2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP'den AKP'ye 15'ten fazla belediye başkanı geçmiş oldu deniyor. Bir de tutuklular var, geçmeyenler. Tabii onlar her zaman. T24'te ise Burcu Köksal'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı söyleniyor. Ve Köksal'sa, Burcu Köksal burada yaptığı konuşmada, "Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim" diye bir açıklamada bulunmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm, söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için, şehrimizi tekrar inşa etmek için memleketime AK Parti saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim" demiş. Hemen bir başka haberde, Halk TV'de yer alan başka bir haberde ise bu aile kavramının altını çizelim. Çünkü Burcu Köksal'ın eşine yönelik iddiaların olduğu, bunun ardından AKP'ye geçtiği söyleniyordu. Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan İsmail Saymaz gazeteci, 700 milyon liralık rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında Yasin Köksal'ın, yani Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'ın aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında 19 Şubat'ta gözaltı kararı alındığını, ancak daha sonra bu karardan bir nedenden vazgeçildiğini söylüyor. Afyonkarahisar'da bu konuşuluyor her yerde demiş. Her ne kadar Burcu Köksal "benim eşimle ilgili bir soruşturma yok" dese de, "beni bildiğim kadarıyla var" diyor İsmail Saymaz. İddiaya göre Köksal'ın eşi Yasin Köksal belediyenin bir iştirak şirketinin yöneticisi ve belediyedeki bir müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı alınmış 3 kişi hakkında. Ancak iddiaya göre bu karar hiç uygulanmadı deniyor. Köksal'ın bugün AKP'ye geçmesi söz konusu iddiaları yeniden tartışmaya açtı denmiş. Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir evrak gizli kalmaz, hiçbir evrak saklı kalmaz, illaki bir gün ortaya çıkacaktır" şeklinde konuşmuş. Zaten AKP medyasında da Yasin Köksal için gölge başkan nitelemesi yapılıp bu 700 milyon liralık rüşvet ağından da bahsedilmiş, adı da geçmiş buradaki konuşmalarda. Bugün CHP'nin parti grup toplantısında Özgür Özel de Burcu Köksal'ın AKP'ye katılmış olmasına değindi. Sadece bu değil tabi, İBB davası, casusluk davası, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara dair de görüşlerini açıkladı Özgür Özel. Ancak Burcu Köksal'a da özel bir yer vermiş. Şöyle diyor, diyor ki, "Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. 6 ay önceki gidişinde demiştim, şüphen kocandansa, bu rüşvet iddialarından dolayı, şüphen kocandansa ayrılırsın ondan. Bu parti ailen olur, sana sahip çıkar, senin hırsız olduğuna inanmıyorum. O laf o" demiş, beni tehdit etti, tehdit olarak algılanan sözlerim bu şeklinde konuşmuş Özgür Özel. Sonra da şöyle devam ediyor, "Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımıza da yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum" diye bir konuşma yapmış. Bir diğer parti grup toplantısı ise DEM Parti'deydi. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları konuştu. Terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı Barış ve Demokratik Toplum yani iktidarın terörsüz Türkiye dediği Barış ve Demokratik Toplum sürecine ilişkin Numan Kurtulmuş'a, yani meclis başkanına bir çağrıda bulunuyor Hatimoğulları. Mecliste kurulan komisyonun raporunun yasalaşması için meclisin devreye girmesini bir an önce söylemiş. Bunun dışında dar geçit JITEM davasının zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesine de tepki göstermiş. Kayyım uygulamalarının son bulmasını ve tutuklu seçilmişlerin serbest bırakılmasını da istemiş bu yaptığı konuşmada. Özellikle süreçle ilgili kurulacak mekanizmaya ilişkin olarak komisyon raporunun yasalaşmasının gecikmemesi gerektiğini söyleyip komisyon raporunun bu iki mesele, yani mekanizmaya dair tartışma ve raporun yasalaşmasının eş güdüm içinde birbirini tamamlayarak ilerlemesi gerektiğini söyleyip Sayın Kurtulmuş'a önerimiz şudur. Tüm programlarınızı bir kenara bırakın, meclisin başında durun, raporun yasalaşması için itici güç olun. Hemen bu hafta Barış'ın takvimini çıkaralım, yol haritasını belirleyelim, sorumluluk alalım diye seslenmiş yapılan grup toplantısında. Çok fazla zamanımız kalmadığı için dünya haberlerinden sadece bir tür son dakika haberinden bahsedeceğiz. Seçimlerde, yerel seçimlerde ağır bir yenilgi alan İngiltere İşçi Partisi'nin başkanı Keir Starmer'a karşı kendi partisinden istifa talep eden milletvekillerin sayısı 80'e çıkmış durumda. 3 de bakan vardı. Bir son dakika gelişmesi olarak bu bakanların da istifa ettiği, bir kısmı daha önce etmişti. Bugün bir bakanın daha istifa ettiği söyleniyor. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti önlemekten sorumlu devlet bakanı Alex Davies-Jones bugün istifa ettiğini söylemiş. Böylelikle İşçi Partisi içerisinde de deprem yaşanmaya devam ediyor. 80 milletvekili istifa talep ederken 3 bakan hem istifa talep edip hem de kendileri istifa etmiş durumdalar. Evet, akşam ekinden bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra İlksen Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi'yi kaçırmayın. Bir sonraki akşam ekinde görüşmek üzere.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zafer Polat'a teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak ve Feryal Kabil ile birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 12 Mayıs 2026 tarihli yayınımız Broken Social Scene ile açılmış bulunuyor. Kanadalı indie rock kolektifi bu hafta Remember the Humans isimli albümleriyle kulaklarımızda olmayı sürdürüyor. Bu akşam da Mission Accomplished Kingfisher isimli kayıttı açılışımızda yer alan. 2009 yılı sonra yayınladığım ilk albümü geçen cuma dinleyiciyle buluşmuşken çok da vakit kaybetmedik. Evet, Kevin Drew ve Brandon Canning'in başından bu yana sürdürdüğüm ekip bir orkestra mahiyetinde bir müzikal kolektif olarak tanımlıyorlar kendilerini. 2000'li yılların en kuvvetli ve etkili rock ekiplerinden birisi. Bizce de evet, Broken Social Scene, Remembering the Humans'da bir iki parçayla da bu akşam bizlere eşlik edecek diye ümit ediyorum. Şimdi saat 7'ye kadar geçecek sürede etkinliklerden bahsetme zamanı. İstanbul'la da sınırlı kalmayıp kültür ve sanat çevresinde olup bitenlere bakacağız. Son haberleri aktaracağız sizlere. Açık Dergi'de saat 7'ye kadar geçecek sürede etkinlik önerilerimiz var. 7 itibariyle de köşelerimize devireceğiz mikrofonu. Önce Antroposen Sohbetler, ardından da Filmdekinden Lütfen kuşağını yayında bulacaksınız. Filmdekinden Lütfen de Selçuk Uzman Tatlar ve Sinema kesişiminde söyleşilerine devam ediyor. Bu akşam canlı yayında bekliyoruz onu. Antroposen Sohbetler'de ise Utku Perktaş var ve Çatlayan Yolun Altında Ne Var? Bir Kırılganlıklar Çağının antroposeni ele almayı sürdürüyor Utku Perktaş. Eriyen buzullar, azalan kuşlar, geri dönen kurtlar, Çernobil'in 40 yıl sonra hala süren etkileri ve ısınan okyanuslar aynı soru etrafında birleşiyor. Çatlayan yolun altında yalnızca boşalan toprak mı var, yoksa insanın doğayla kurduğu ilişkinin kırılganlığı mı? Bu sorunun peşinde bir antroposen sohbetler saat 7 itibariyle yer alacak yayınımızda, kaçırmamanızı tavsiye edelim ve vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim, bakalım kültür ve sanat çevresinde neler olmakta.

0: Açık Dergi.
1: Kent takibinde ilk sırada İstanbul Sinema Ofisi'nin açılışı yer alacak. Sinema üretimine destek verecek yeni bir alan burası. Dün kapılarını açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilmişti burası. Şehrin sinema üretimini desteklemek, sektörünün temsilcileri, akademisyenler, genç sinemacılar ve uluslararası paydaşlarla birlikte çalışmalar yapmak amacıyla tasarlandığını, kapılarını açtığını görüyoruz. İstanbul Sinema Ofisi'nin açılış kapsamında büyük bir de buluşma gerçekleşti. Sinema dünyasından büyük isimler, yanı sıra sektörün yanı sıra İBB nezdinde de pek çok katılımı dün akşam görme imkanını bulduk. Evet, Kasımpaşa'da yer alıyor İstanbul Sinema Ofisi, onu da söyleyelim. Yeniden işlevlendirilmiş bir mekan var. Açılış kapsamında Perdeden Önce başlıklı bir sergi yer aldı burada. Belgesel sinemanın büyük ustası Suha Arı'nın kıymetli arşivi de İstanbul Sinema Ofisi çatısı altında yer alıyor. Belli kısımları bu arşivin ilerleyen dönemde dijital olarak da erişime açılacakmış. Evet, bir kültür mekanı olmanın yanı sıra koordinasyon ve üretim merkezi olarak da konumlandığını görüyoruz İstanbul Sinema Ofisi'nin. İçinde bir cep sineması var, amfi var ve kütüphane var. Bu manada da sektör profesyonelleri için bir mekan, buluşma mekanı olarak da tasarlanmış vaziyette. Sinemada Film Festivali ve Gezici Çocuk Filmleri Festivali'nin de düzenleyicisi olduğunu görüyoruz İstanbul Sinema Ofisi'nin. İlerleyen zamanlarda da yeni projelerini duymayı ümit ediyoruz. Şimdiden ilan edilen bir kısım projede var hatta. İstanbul Film Mekanları Haritası, Sinema Hafıza Merkezi, Beyoğlu Sinemaları Hafıza Projesi ki bu yakın zamanda başlamıştı. İstanbul Görüntü Arşivi gibi kayıt çalışmalarına, belgeleme çalışmalarında katkı sunması hedeflenmekte. Evet, Perdeden Önce sergisinden biraz daha detaylı bahsetmek isterim. Önümüzdeki bir yıl boyunca İstanbul Sinema Ofisi'nde izlenebilecek bu sergi Erol Akay Mimeray Arşivi'nin katkılarıyla gerçekleşmiş bir iş olacak. Yeşilçam'ın hafızasını ve Türk sinemasının görsel belleğini yansıtacak. Bu sergi perdeden değil, afişler, sinema fenerleri ve kamusal belleğe kazanan imgeler üzerinden Türk sinemasını kayıt altına alıyor. Hasan Mithat Akay'dan Erol Akay'a uzanan 3 kuşaklık bir aile yemeğinin dökümü olan bir sergi olarak da görebiliriz. Bunu sinemanın kamusal yüzünü şekillendiren nadide eserleri gün yüzüne çıkarıyor Perdeden Önce sergisi. Sadece bir filmi tanıtmakla kalmıyor, bir dönemin zevkine, yıldızları ve şehir hayatında gözler önüne seriyor notunu bulmaktayız. Bugünden itibaren görülebiliyor. Bu arada dün akşam açılış etkinliği var dediğim gibi İstanbul Sinema Ofisi'nin. Heyecanla karşıladık biz de buluşmayı. Her şeye rağmen kültürel alanların sayısının artması, artmaya devam etmesi bizi de epey heyecanlandırıyor. Şimdi buradan bir başka sergi açılışına geçelim. Yeni haberdar olduk. Başka biri olmak istemezdim İsmini taşıyor bir sergi. Bu sergi Hasan Pehlevan'ın işleri görülebilecek. Joachim Yon Rum Kız Lisesi'nde 30 Mayıs'a kadar sürecek bir sergileme olduğunu da görüyorum. Yani kısa bir süremiz var görmek için. Evet, kazı alanından nesneler serisiyle aidiyet, kimlik ve tarihi kültürel yapıların tahribatı üzerine yoğunlaşan Hasan Pehlivan'ın duvar resimleri de bir kentin belleğinin silinişini kayıt altına alırken aynı zamanda bir arkeolog gibi buluntu hafızasını da izleyiciye görünür kılmakta. Kazı alanından nesneler evet, ilk bakışta arkeolojik bir hafriyat parçası ya da taş kalıntısı gibi algılansa da taş olmayan, işlevsiz ve anonim nesnene dönüşüyor uzun bakıldığında deniyor. Mekan önemli tabii ki. Joachim Yon Rum Kız Kilisesi'nde Başka Biri Olmak İstemezdim sergisinde bu benlik aidiyete ilişkin ve hafıza ilişkin serginin açılması epey önemli. Bir zamanlar aynı sıraları paylaşan öğrencilerin yıllar içinde farklı hayatlara, karakterlere ve hikayelere dönüşmesi fikrinden hareket ediyor zaten Başka Biri Olmak istemezdim. Benliğin tek bir kimliğe ya da kalıba sığmadığını hatırlatırken her sınıfı ayrı bir dünyaya dönüştüren özel bir kurgu da düşünülmüş. Joachim Yon Rum Kız Lisesi ne özel aslında anlayacağınız bu serginin tasarısı yapılıyor. Hafıza ve dönüşüm kavramları üzerinden Başka Biri Olmak istemezdim. Bugün kapılarını açıyor. Trexit küratörlüğünde serginin gerçekleştiğini de belirtmek lazım tabii. 30 Mayıs tarihine kadar görmek mümkün. Bugün haberlerimize ulaşan bu solo sergiyi Hasan Pehlivan'ın Drexit küratörlüğündeki başka biri olmak istemezdi mi? Özge Kahraman'ın Arke sergisi de bugün Merkür'de kapılarını açmakta. İstanbul merkezli bir sanatçı ve mağaracı Özge Karanlık, Arke Karanlık ismini vermiş sergisine izleyiciyi yüzeydeki görünür dünyadan uzaklaştırarak derinlikte saklı olan başlangıcı düşünmeye davet eder deniyor sergi için. Mağaranın karanlığı burada bilinmeyenin boşluğu değil, dünyanın oluşumunu taşıyan kökensel bir alan olarak karşımıza çıkacakmış. Yaklaşık 15 yıldır mağara araştırmalarını sürdürdüğünü öğreniyoruz Özge Kahraman'ın. Yer altını yalnızca keşfedilen fiziksel bir alan olarak değil, az evvel de söylediğim gibi varlığın başlangıcına dair bir eşik olarak da konumluyor. Sanatçı noktalama tekniğiyle yüzeyler oluşturuyor. Binlerce nokta bir araya gelerek mineral dokuları, taşın katmanlı yapısını ve zamanın tortulaşmasını çağrıştırıyor. Her bir nokta deniyor bir araya. Dünyanın derinliklerinde gerçekleşen yavaş oluşum süreçlerinin küçük ama etkili bir izi gibi belirir. Bu nedenle yalnızca bir mekanı temsil etmiyor buradaki görüntüler, aynı zamanda arke kavramını, yani kökenini hatırlatıyor. Evet, Arke Karanlık sergisi, bir mağaracı ve sanatçı olan Özge Kahraman'ın solo sergisi Merkür'de bugün kapılarını açtı ve 6 Haziran tarihine kadar da bu alanda görülebilecek. Bu akşam Sinematek Sinema Evi'nde Kino 2026 programım başlıyor. Kuruluşun 65. yıl dönümünü kutlayan Goethe Institute İstanbul'un German Films İşbirliği ve Ernst Reuter İnisiyatifi katkıları düzenlediği programın başlayacağını dün de duyurmuştuk sizlere. Bir haftalık kısa bir seçki bu. Son bir yıl içerisinde üretilmiş Alman yapımları bir araya geliyor. Ama bu yıllardan beri süren temaya istisna yapılmış bu sene. Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Alman sinemasının iki öncü yönetmeni Rosa von Braunheim ve Alexander Kluge'nin klasik birer filminin de ama olarak programa dahil edildiğini görmekteyiz. Evet, ilk film bugün Eva Trobisch'in 2026 tarihli Çok Özel Bir Şey isimli yapıtı. Senaryoyu da Eva Trobisch kaleme almış. Kökleri Alman tarihinin derinliklerine uzanan bir film olarak anlatılıyor Çok Özel Bir Şey. Güçlü bir oyuncu kadrosuyla çok katmanlı karakterler izliyoruz. Alman kimliğinin farklı gerçekliklerine dair yeni bakış açıları sunuyor film denmekte. Evet, 16 yaşındaki Lea Doğu Almanya'nın taşrasında kalabalık bir aile içinde büyümüş bir figür. Doğu Almanya'dan hiç ayrılmamış bir aile bu. Anne babası kısa süre önce ayrılmış. Aile içine bağımsız ve daha entelektüel bir figür olan Lea da bir AP projesinde çalışan Kati ile yan yana geliyor. Görüşleri aile içinde kabul görmeyen bu figürün de konuya dahil olmasıyla Çok Özel Bir Şey isimli yapıttaki buluşma gerçekleşiyor. İşte Frida Hornemann, Max Riemelt, Eva Löbau, Gina Henkel ve Rahel Ohm'dan oluşmakta oyuncu kadrosu. Trobisch'in Çok Özel Bir Şey Kino 2026'nın ilk filmi olarak bu akşam saat 8'de Sinematek'te gösterilecek. Yarın ise burada Angela Schanelek'in Karım Ağlıyor yapıtını görmekteyiz. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü için yarışmış bir yapıt bu. Evet, Alman sinemasının otör yönetmenlerinden Schanelek'in filmi çarşamba akşamı için sinema severlere önerimiz. Evet, Kino 2026 hafta boyunca devam edecek. Bu arada bu akşam Eva Trobisch'in katılımıyla bir özel buluşma olduğunu da evet atlamayayım. Oyuncu Max Riemelt ile birlikte hatta İstanbul'a gelmiş orada. Çok Özel Bir Şey filminin gösteriminden sonra bir söyleşi de verecekmiş onlar. Bu da bu akşamın Kino 2026 etkinliğini iyice özel kılıyor tabii ki. Kadıköy Sinematek Sinema Evi'nde katılmak, görmek mümkün bunda. Şimdi moda sahnesine gidelim madem. Sinematek'teyiz. Bu akşam sahnenin Macbeth uyarlamasını sahnede bulmak mümkün saat 8.30'da. Evet, Emine Ayhan'ın çevirisiyle Macbeth izlenebilir bu akşam 8.30 itibariyle. Ertesi günde yani yarın da Gonzago'nun Ödülüşü isimli son prodüksiyonunu görüyoruz moda sahnesinin. Haftanın geri kalanında ise Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri isimli Édouard Louis yapıtının ard arda moda sahnesine temsil bulduğunu dün açık dergiyi dinleyenler hatırlıyor. Kısaca bir hatırlatmış olayım. Ve nokta oyununa geçelim. Baba sahnedeki temsillerini yakından takip etmiştik. Özge Arslan'ın gerçek hikayelerden ilhamla yazıp yönettiğim ve kadim hikayelerin taşıyıcısı Karadeniz'de Bilge Noktaana'ya hayat verdiğim oyunum. Mayıs ayında yine baba sahnede seyirciyle buluşacak ama bugün yarın iki ayrı sahneye uğruyor oyun. O vesileyle tekrar noktayı analım. Bugün Küçükçekmece'de, yarınsa Beşiktaş'ta nokta oyununun izlenebileceğini görüyoruz. Tarih boyunca kadınların maruz kaldığı suistimalleri sahneye taşıyan, baba sahnenin farklı coğrafyalara uzanan prodüksiyonu mini bir İstanbul turnesi içindeymiş. Turne demişken hadi Eskişehir'e bir uğrayalım. Haldun Dorman sahnesinde bir Dario Fo gösterisi görüyoruz. Üç akşam ard arda ödenmeyecek, ödemiyoruz. Kült yapıtı Dario Fo'nun, Füsun Demirel'in Türkçesiyle Eskişehir Şehir Tiyatrosu sanatçısı Burcu Tutkun Turan'ın rejisiyle sahnelenecek. Özlem Akdoğan, Tolga Tümer, Özlem Baykara, Serkan Sezgin ve Berkay Kökçek sahneyi paylaşıyorlar. İtalyan işçi sınıfının yoksulluğu, açlığı ve yaşam mücadelesini sahneye taşıyan bir yapıtıydı Dario Fo'nun Ödenmeyecek Ödemiyoruz. 12, 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de, eski ismiyle Eski Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı sahnesi ama yeni adıyla Haldun Torment sahnesinde izleyicilerle buluşacak.
0: Açık Dergi.
1: Kent takibinin son kısmında müzik sahnesinden hatırlatmalarımız var. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Müzesi'nde bu akşam ilginç bir etkinlik vardı. İspanyol altın çağından şiir ve tiyatro geleneğinin müzikle yeniden yorumlandığı Sesli Mısralar performansından dün de bahsetmiştik. Ama analım, önemli bir buluşma bu. Compagnie Nationale de Teatro Classico tarafından hazırlanan ve İstanbul Cervantes Enstitüsü işbirliğiyle sahnelenen bir etkinlik bu. İspanyol altın çağının önde gelen yazarların eserlerinden seçilen dizeler canlı müzik eşliğinde sahneye taşınma ve buluşmayı sürdürüyor. Bu sezonun daimi şefi Nil Venditti ile birlikte saat 8'de müzikseverinde olacak bu akşam Cerre Senfoni Orkestrası. Genç piyanist Can Çakmur'la birlikte Schumann'ın piyano konçertosunu icra ettikten sonra Rahmaninov'un ikinci senfonisini çalacak müzikseverlere. Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Cerre'nin kendi sahnesi dışında gerçekleştirdiğim turu da bu şekilde, bir şekilde Açık Dergi'de izlemeye, takip etmeye gayret ediyoruz. Yarın akşam İş Sanat'ta sezon finali var. Bir onu hatırlayalım. İş Kuleleri Salonu'm Lisa Ektal'le bu sezonu kapayacak. Kendi adını taşıyan albümüyle müzik listelerini bir günde alt etmişti Lisa Ektal. Sadece İsveç'te değil, tüm Avrupa'da ciddi bir etkisi var. Türkiye'de de adı sayılır bir dinleyici kitlesi olduğunu biliyoruz. Folk tınılarını caz standartlarıyla harmanlayan Ektal, İş Sanat'ın bu sezonki son konserinde yarın akşam sahne alacak 8.30 itibariyle. Evet, caz severler bu etkinliğe muhakkak katılsınlar isteriz. Halen biletler bulunabilmekte. Şimdi Yuhu ile kapıyoruz Açık Dergiyim. Azerbaycanlı bir rock ekibim. 1987 yılında Sumgayıt'ta kurulmuş ama kariyerlerinin önemli bölümünde İstanbul'da yaşamlarını sürdürmüş bu ekip. 3 albüm yayınlayıp uzun süre bir ara vermişti. Sonra grubun kurucu üyesi Cengiz Eyvazov grubu tekrar bir araya getirdi. 2 single yayınladılar. Nisan ayında bir geri dönüş konseri oldu ekibinin Bakü'de. Şimdi de çok uzun zaman geçirdikleri İstanbul'a geliyorlar. Geri dönüşleri namına. Evet, Azerbaycan'dan ilginç bir ses. Uzun yıllar süren sessizliğini bozmuşken Açık Dergi'de biz de onların müziklerine bir kulak verelim istedim. Bu akşam Kent Akvimi'ni Yuhu grubuyla kapayacağım. Bu akşam Durak X-Tarç Kadıköy'deki ilk İstanbul konserlerim öncesi İstanbul ismini verdikleri parçalarıyla Açık Dergi'm devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bazen bir gazete sayfası uzun bir akademik rapordan daha güçlü bir şey anlatabilir. Aynı sayfanın içinde eriyen buzullar yer alabilir, geri dönen kurtlardan bahsediliyor olabilir, azalan kuş türlerinden bahsediliyor olabilir, havadan su üreten teknolojiler bu sayfada yer alabilir ve çöken yollar. Bunların tamamı yan yana duruyorsa aslında yalnızca haber okumayız. Yaşadığımız çağın, içinde olduğumuz dönemin ruhuna bakıyoruzdur. Ve programın da adını aldığı antroposen dönem, yani belki de antroposen dediğimiz şey işte tam olarak bu. Çöküş ile onarım ihtimalinin aynı anda görünür olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde hani uluslararası bir gazetenin eklerine baktığımda karşıma çıkan sayfalarda genellikle bu tür haberler vardı. Hatta bir tanesinde karşıma çıkan iki sayfa tam da burada söylediğim şeyi düşündürdü. Sayfanın üst kısmında İngiltere'de çöken bir yol vardı. Evler boşaltılmış, asfalt yarılmış, altyapı kırılmış. İlk bakışta yerel bir mühendislik sorunu gibi görünebilir. Ama aslında bu görüntü çok daha büyük bir şeyi simgeliyor da olabilir diye düşündüm. Çünkü bugün yalnızca yollar değil, uzun zamandır tırnak içinde söylüyorum, sağlam olduğunu düşündüğümüz birçok sistem çatlıyor. İklim dengeleri, su rejimleri, kıyılar, ekosistemler, hatta modern ilerleme fikrinin kendisi bile çatlıyor. Aynı sayfada buzulların son 20 yılda trilyonlarca ton buz kaybettiğini anlatan kısa bir haber vardı. Deniz seviyeleri yükseliyor ama bu değişim öyle sessiz ilerliyor ki çoğu zaman onu gündelik hayatın içinde hissetmiyoruz. Antroposenin en ilginç taraflarından biri de bu zaten. En büyük dönüşümler çoğu zaman sessiz gerçekleşiyor. Öyle ben buradayım deyip gümbür gümbür gelmiyor. Bir buz tabakasının incelmesi ya da bir kuş popülasyonunun azalması buna çok iyi bir örnek. Çünkü deprem gibi anlık değil. Bir süreç sürüyor. Ama bu sürecin hızı gezegenin alışık

0: o hızdan çok daha farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bizim kendi ömür uzunluğumuzu düşündüğümüzde, yani dünyayı dönüştüren bir tür olarak ve bunlara şahit olan ve bunlara sebep olan bir tür olarak kendi ömür uzunluğumuzla bu hızı düşündüğümüzde bu hızın çok yavaş olduğunu söyleyemeyiz ama gerçekleşen süreç anlık değil, gerçekleşen olaylar anlık değil, yavaş yavaş oluyor ama çok daha derin etkiler bırakıyor. Ama tabii gezegen içinde oldukça hızlı dönüşümlerden bahsediyorum esasında. Bir başka haber ise kuş türlerinin yarısından fazlasının düşüşte olduğunu söylüyordu. Bu benim geçtiğimiz haftalarda da aslında konu ettiğim kuşlar neden önemlidir sorusunu biraz hani bu önemin gezegen için neden önemlidir sorusunu daha da önemli, daha da dikkat çekilecek bir noktaya getiriyor. Haber kuş türlerinin yarısından fazlasının düşüşte olduğunu söylüyordu. Bu yalnızca bir doğa haberi değildi aslında. Çünkü kuşlar ekosistemin hafızası gibidir. Tohum taşırlar, böcek popülasyonlarını dengelerler. İşte geçtiğimiz hafta söylediğim gibi bir yıl içinde örneğin böcekçil kuşların tükettiği böcek miktarı 300, 400 hatta 500 milyon tonla karşılık gelen bir sayısal değere sahipti. Dolayısıyla hem bu tür popülasyonları dengede tutarken o biyoçeşitliliğin yapısal tarafını katkı sağlarken işte popülasyonları böcek popülasyonlarını dengelerken ormanların yenilenmesine de katkı sağlıyorlardı. Bir bölgede kuşların azalması çoğu zaman görünmeyen başka süreçlerin de bize bozulduğunu gösteren bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor ve gökyüzü ne zaman sessizleşmeye başlarsa aslında ekolojik ağın tamamı alarm veriyor olabilir diyebiliriz kuşlardan hareketle. Aslında belli ölçüde indikatör türler gibi de karşımıza çıkıyor. Aslında her tür belli ölçüde indikatör tür olarak kabul edilebilir. Yine sayfalara baktığım sayfalara dönecek olursam, mesela yine aynı sayfada başka bir haber daha vardı. Kurtların yeniden İskoçya'ya kazandırılmasının ormanların geri dönüşünü hızlandırılabileceğini düşündüren bir haber. Bu çok önemli bir fikir. Rewilding denilen, tekrardan yabanlaştırma denilen fikir aslında. Çünkü bazen tek bir türün geri dönüşü bütün bir ekosistemin davranışını değiştirebilir. Yırtıcılar yalnızca avlanmaz, ekolojik ilişkileri de düzenlerler. Yellowstone örneğinde olduğu gibi bir türün geri gelişi nehirlerin akışına kadar uzanan değişimler yaratabilir. Ki bunun bir benzerini Yellowstone Milli Parkı'nda, Ulusal Parkı'nda görmüştü araştırıcılar. Bu nedenle doğa koruma bazen yalnızca türleri değil, ilişkileri koruma meselesi olarak da karşımıza çıkıyor. Yine sayfalardaki en çarpıcı karşıtlıklardan biri ise teknoloji haberleriyle ekolojik krizlerin yan yana durmasıydı. Geçenlerde mesela okuduğum haberlerden bir tanesi de şuydu, haber değil ama bir makaleydi aslında. Yapay zekanın gezegene olan yükü nedir diye. Ve oradan hareketle aslında burada teknoloji haberleriyle ekolojik krizleri yan yana getiren durum, bir tarafta kuantum bilgisayarları, yeni nesil materyaller ve havadan su üreten kimyasal yapılar, diğer tarafta habitat kaybı, eriyen buzullar, yükselen deniz suyu seviyeleri ve çöken ekosistemler. İnsanlık teknik kapasitesini olağanüstü biçimde artırıyor, şüphesiz. Ama aynı anda yaşadığı gezegenin biyolojik dokusunu kaybediyor. Ve o doku içinde türleri kaybediyoruz ama ilişkileri de kaybediyoruz. Dolayısıyla inanılmaz bir aslında ağdan bahsediyorum ki bu ağ bozuldukça da gezegen çözülüyor. Belki de çağımızın temel sorusu şu, teknolojik ilerleme ekolojik kaybın yerini tutabilir mi? Muhtemelen hayır. Çünkü biyoçeşitlilik yalnızca kaynak değil. Aynı zamanda gezegenin işleyiş biçimi, toprak oluşumu, karbon döngüsü, tozlaşma, su dengesi ve hatta kültürel hafıza bile canlı çeşitliliğiyle bağlantılı. Bu konuda yaptığım çalışmalar ve aslında çok temel ilişki çözümlemeleri çok önemli sonuçları da ortaya koyuyor. Kesinlikle hafızayla yani kültürel hafızayla biyoçeşitlilik arasında canlıların gösterdiği, gruplar arasındaki çeşitlilik, gruplar içindeki çeşitlilik pardon ve bunun gruplar arasına yansıması bunların hepsi birbiriyle bağlantılı görülüyor. Bir türün kaybı bazen yalnızca bir canlının kaybı değil, milyonlarca yıllık bir ilişkinin kopması anlamına geliyor esasında ki böylece o ilişkinin arkasındaki bir sürü ekolojik bileşeni de aslında süpürüp atıyoruz bir kenara ve gelecek nesilleri bırakmıyoruz. Gezegenin geleceği için bir bilgi hazinesi olarak, bir bilgi kaynağı olarak bırakmıyoruz ki önemli bir tahribat diye düşünüyorum bunu. Yine de bütün tablo karanlık değil. Çünkü aynı sayfalarda mesela dev kaplumbağa yavrularının başarıyla çoğaltıldığını, bazı restorasyon projelerinin işe yaradığını ve insanların hala çözüm üretmeye çalıştığını da görmüştüm. Belki de umut artık hiçbir şey değişmeyecek düşüncesinde değil. Tam tersine değişimi kabul edip onarım yolları arayabilmekte yatıyor. Bu önemli bir ayrıntı olarak aslında zihnimizde yer almalı, aklımızda tutmamız gereken bir şey. O yüzden de programın aslında ana eksenine bunu koymak istemiştim. Antroposen biraz da bu yüzden yalnızca bir kriz çağı değil, aynı zamanda bir fark etme çağı olmalı. Bu sayfaları açtığımda karşıma çıkan o çatlayan yolun altında yalnızca bir boşalan toprak yer almıyor. İnsanın doğayla kurduğu ilişkinin kırılganlığı da görünür olabiliyor. Dolayısıyla aslında programın yine ana ekseninde bir soru yer almalı diye düşünmüştüm. Program akışını hazırlarken ve çatlayan yolun altında ne var diye de sormak istiyorum ama işte o çatlayan yolun altında insanın doğayla kurduğu ilişkinin kırılganlığı olabilir. Ve bununla beraber başka şeyler de olabilir tabii. Geleceğim yine bunların da altını çizmeye çalışacağım ama bu kırılganlık hissi bana bir başka şeyi daha düşündürmüştü. Aradan 40 yıl geçti ama Çernobil'i düşündüm. Felaket üzerinden çok önemli bir felaketti aslında. Antroposeni karakterize eden felaketlerden biriydi ve üzerinden 40 yıl geçti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde de savaş sırasındaki bir Rus insansız hava aracının Çernobil'deki dev koruma yapısına zarar verdiği anlatılıyordu. Dünyanın en büyük nükleer felaketlerden birinin etkileri hala tamamen sona ermiş değil. Dahası yeni savaşlar ve yeni krizler eski felaketlerin üzerine ekleniyor. Dolayısıyla felaket bitmiyor. Yani bir türlü geçmiyor. Hala etkisini görüyoruz ki düşünün hani nasıl atmosfere, gezegene nasıl bir etki söz konusu olmuş. Dolayısıyla bu etkiler o zamanlar hiçbir zaman bu denli gündeme gelmemiş ya da düşünülmemiş. Ve hala Çernobil'in etkilerini, o tehdit oluşturabilecek etkilerini hala yaşamaya devam ediyoruz. Belki de antroposenin en çarpıcı taraflarından biri bu. İnsanlığın yarattığı bazı izler yalnızca kendi dönemlerine ait olarak kalmıyor. Devam ediyor. Çernobil artık sadece 1986'ya ait bir olay olarak karşımızda değil, bugünün jeopolitiği, enerji politikaları, savaşları ve ekolojik kırılganlıklarıyla yeniden anlam kazanan bir durum. Bir kavram ya da bir yer ve bir felaket esasında. Bir zamanlar kontrol altına alındığı düşünülen bir felaket, onlarca yıl sonra bile yeniden tehdit altında kalabiliyor. Ve savaşlarla ya da küçük bir etkiyle diyeyim, koruma altına alınmış küçük bir drone saldırısıyla, küçük bir drone'la bir çatlak oluşabiliyor, bir delik açılabiliyor ve tekrardan olumsuz etkilere devam etmeye başlıyor. İlginç olan başka bir şey daha var. İnsanların terk ettiği Çernobil çevresinde bugün kurtlar, atlar, vaşaklar ve birçok başka tür yeniden yaşam alanı bulmuş durumda. Bu da bazen doğa kendini toparlayan şeklinde yorumlanıyor. Ama aslında mesele bundan daha karmaşık. Çünkü Çernobil bize aynı anda iki şeyi gösteriyor. İnsan etkisinin yıkıcılığını ve insan baskısı çekildiğinde doğanın yeniden alan açabilme kapasitesini. Belki de bu nedenle Çernobil antroposenin en güçlü sembollerinden biri haline geldi. Bir yanda teknolojiye duyulan sınırsız güvenin kırılması, diğer yanda doğanın bütün bu yıkımın içinde bile yaşam üretmeye devam etmesi. 40 yıl sonra bile bize hala aynı soruyu sorduruyor. İnsan uygarlığı gerçekten ne kadar kontrol sahibi? Tabii burada bir şey daha hatırlatmam gerek. Çünkü doğanın canlandığını o etkiyle de görmüştük. Yaklaşık 5 yıl önce COVID-19 pandemisi sırasındaki yine iklim krizinin ve biyoçeşitlilik krizinin, bu krizlerin, bu ikiz krizin etkileriyle ortaya çıkmış bir pandemiydi esasında. Sonuçta ucu buraya dokunuyordu. Ve o dönemdeki o kapanma durumunda doğanın nasıl canlandığını hatırlayalım. Ki ben hep örnek olarak veriyorum. Yani Ganj Nehri dünyanın en kirli nehirlerinden bir tanesi. Hindistan'da inanılmaz sanayi atıklarını taşıyan, inanılmaz düzeyde ortaya çıkan sanayi atıklarını taşındığı bir nehir. Onun sanayi atıklarıyla kirlenip bu atıkları taşıyan bir nehir. Bunu böyle söylemek daha doğru olacak. Ve çok kısa süreli bir geri çekilmedi. Sanayinin durmasında, insanın kapanmasında, sanayi durdurmasında ve geri çekilmesinde Ganj Nehri'nin sularının temiz aktığını biliyoruz ki milyonlarca dolar harcanıyor. Bu Ganj Nehri'ndeki kirliliğin önüne geçebilmek için yıllardır, yıllardır, yıllardır bu sürüyor. Ve geldiğimiz noktada hani diyorum ya, Çernobil'de de verdiğim örneğin aynısı işte bir 5 yıl önce de COVID-19'la beraber karşımıza çıktı. Belki de bütün bu örnekleri, yani çatlayan yolları, eriyen buzulları, Çernobil'i ya da geri dönmeye çalışan kurtları, o rewilding sürecini aynı hikayenin parçaları olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü bugün yaşadığımız kriz yalnızca belirli felaketlerin toplamı değil. Gezegenin enerji dengesiyle canlılık ağı arasındaki ilişkinin giderek daha kırılgan hale gelmesiyle ilgili bir şey. Önümüzdeki aylarda Pasifik Okyanusu'nun ortasında haritalarda pas kırmızısı bir şerit halinde görünen yeni bir ısınma zonu oluşabilir. İklim bilimciler buna süper El Niño diyor. Okyanus yüzey sıcaklıklarının birkaç derece artması ilk bakışta küçük bir fark gibi görünebilir. Ama dünya sisteminin enerji bütçesi açısından bu devasa bir fazladan ısı anlamına geliyor. Yani devasa bir ısı anlamına geliyor. Yani El Niño sonuçta okyanusun atmosferdeki sıcaklığı uzun süre tutması ve sonra El Niño ile beraber bu sıcaklığın ortaya çıkması. Yani bir sünger gibi düşünebiliriz. Bu sünger ki okyanus bu sıcaklığı emiyor ve El Niño da bu süngerin sıkılması anlamına geliyor. Aslında böyle bir benzetme yapılabilir. Okyanuslar yıllardır küresel ısınmanın büyük bir bölümünü sessizce emiyor. Yani bu süngerle beraber. İşte El Niño'da birikmiş ısının kısa sürede atmosfere aktarılması, yani süngeri sıkınca bir anda ortaya çıkan sıcaklık gibi ama kısa sürede gerçekleşiyor. Dolayısıyla da etkileri inanılmaz oluyor gezegenin tamamı için. Sorun şu ki artık zaten olağanüstü sıcak bir dönemin içindeyiz. Yani bu şüphesiz. Yüzey sıcaklıkları hem denizde hem karada artıyor. Yani yeni El Niño dalgası görece dengeli bir iklim sistemine değil, hali hazırda zorlanan bir gezegene eklenecek. Zaten yükselen sıcaklıklar söz konusu. Böyle bir seviye var. Ve bu seviyenin üzerine yeni bir sıcaklık dalgası daha geliyor ve çok hızlı bir şekilde geliyor. Bu yüzden mesele yalnızca birkaç sıcaklık rekorundan ibaret olmayacak. Asıl mesele ekosistemlerin dayanabileceği sınırların giderek daralması. Çünkü iklim krizinin en görünür yüzü sıcaklık artışları olsa da daha sessiz ilerleyen başka bir çözülme daha yaşanıyor. Biyoçeşitlilik krizi. Hep altını çiziyorum. Önümüzde işte COP var. Türkiye'de gerçekleşecek ve aslında burada da özellikle altını çizmemiz gereken şeylerden bir tanesi biyoçeşitliliğimiz ve gezegenin biyoçeşitliliği. Mercan resiflerinden tropik ormanlara kadar birçok ekosistem artık yalnızca ısınmıyor. Toparlanma kapasitesini kaybediyor. Denizlerde birkaç derecelik sıcaklık artışı mercan toplulukları için ölümcül eşikleri aşabiliyor. Karasal ekosistemlerde ise uzun kuraklık dönemleri ve sıcak hava dalgaları yangınları daha sık ve yıkıcı hale getiriyor. Önümüz yaz ve yine yangın dönemi açılacak. Akdeniz ortamı, bu bölgedeki Kızılçam ormanları bunların yanabileceğini biliyoruz. Kendi doğalarında da yangınla aslında barışık yerler yanmaları gerekiyor belli süreçlerle. Bunu da biliyoruz. Bu ağaçların üreyebilmesi için. Ama gel gelelim Bu yangının sıklığı arttığında artık bu hani o ormanların istediği sürecin bambaşka bir boyuta ulaşmasını sağlıyor. Hem habitatları, hem yerleşimleri, hem diğer canlıları tehdit eder hale geliyor. Dolayısıyla daha yıkıcı bir hale geliyor bu yangınlar. Ve bunun da sebebi aslında iklim krizinin geldiği nokta. Böylece yalnızca ağaçlar değil, toprak faunusu, tohum bankaları, milyonlarca yıllık ilişkiler ağı da zarar görüyor. Biyoçeşitlik deyince işte hep bu ilişkiler ağına dikkat çekmeye çalışıyorum ben de. Bazen bu kırılganlık çok daha küçük ayrıntılarda da ortaya çıkabiliyor esasında. Burada bir kelebek türünü örnek vereceğim. Monarch kelebeklerini. Kuzey Amerika'dan Meksika'ya uzanan uzun göçleri çok meşhur, biliyoruz. Ve sonbahar çiçeklerinden topladıkları enerjiyle bu göçleri gerçekleştiriyorlar kelebekler, monarch kelebekleri. Ancak son yıllardaki çalışmalar, bunlar üzerine yapılan güncel çalışmalar, ısınan iklimin çiçeklerin nektar kalitesini düşürdüğünü gösteriyor. Beslendikleri çiçeklerin nektar kalitesini düşürdüğünü gösteriyor. Yani kriz bazen canlıları doğrudan yok etmiyor, onların hayatta kalmasını sağlayan görünmez enerji ağlarını yavaş yavaş aşındırıyor. Dolayısıyla da monark kelebekleri sağlıklı bir göç gerçekleştiremiyorlar ve beslendikleri çiçeklerin nektar kalitesi düştüğü için de krize giriyorlar. Popülasyon büyüklükleri azalmaya başlıyor ve bu da birçok problemi beraberinde getiriyor bu tür için. Bu sadece bir tür örneği ama bunun gibi diğer türler de esasında bu döngüden olumsuz etkileniyor ve bunun gibi döngülerden olumsuz etkileniyor. Kriz dediğim gibi bir canlıyı doğrudan etkilemiyor ama enerji ağını yavaş yavaş etkileyerek, aşındırarak olumsuz sonuçlara sebep oluyor. Belki de bugün antroposeni anlamanın en doğru yolu bu. Büyük felaketlerle küçük kırılganlıkları aynı anda görebilmek. Bir tarafta savaş tehdidi altındaki Çernobil var mesela. Diğer tarafta besin değeri düşen bir çiçek var. Bir tarafta eriyen buzullar var. Diğer tarafta sessizleşen bir gökyüzü var. Kuş popülasyonlarının değerlerinin düşmesiyle hepsi aynı sistemin aslında farklı belirtileri olarak karşımıza çıkıyor. Yine de bütün bu tablo içinde tamamen kaybolmuş değiliz. Çünkü hem doğa tarihi hem de ekoloji bize başka bir şey de gösteriyor. Ekosistemler üzerlerindeki baskı azaltıldığında belirli ölçülerde toparlanabiliyor. Geri dönen yırtıcılar, yeniden canlanan sulak alanlar, koruma programları sayesinde artan bazı tür popülasyonları bunu hatırlatıyor bize. Sorun ne yapılacağını tamamen bilmememiz değil, bildiklerimizi yeterince hızlı ve kararlı biçimde hayata geçirip geçiremeyeceğimiz. Ve yine bir takım şeylerin de önüne geçip geçemeyeceğimiz, örneğin ekosistemleri olumsuz etkileyen süreçlerin önüne. Belki de bugün asıl ihtiyaç duyduğumuz şey doğaya yalnızca krizler üzerinden bakmamak. Çünkü biyolojik çeşitlilik yalnızca kaybetmekte olduğumuz bir stok değil. Gezegenin işleyiş biçimi, hafızası ve dayanıklılığı. Okyanus ortasında kızaran o şerit bize yalnızca yeni sıcaklık rekorlarını değil, aynı zamanda canlılığın ne kadar hassas dengeler üzerinde var olduğunu hatırlatıyor. Aslında bir sınır çiziyor bize gerçekten. O sınırda bu hassas dengeleri gösteren bir sınır. Ve belki de çatlayan yolun altında gördüğümüz şey, ki ne var diye sormuştum. Tekrardan o ana eksene koydum, programın ana eksenine koyduğum soruya gelecek olursak, evet, çatlayan yolun altında gördüğümüz şey tam olarak bu. İnsanlığın doğadan bağımsız bir geleceğe sahip olmayacağı gerçeği. Bugün programın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda antroposen sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Antroposen Sohbetler'de Utku Perktaş'la birlikteydik. Kırılganlıklar üzerine konuştuk. Şimdi saat 7.30'a kadar geçecek süreyi müzikle değerlendirecek fırsatımız var. Antroposen Sohbetler'in temasında çok da uzak olmayan bir albüme geri döneceğiz. At Broken Social Scene, Remember the Humans albümünü geçen cuma yayınladıktan sonra bu hafta Açık Dergi'de kulaklarımızda haftanın albümü olarak dinliyoruz onların bu kayıtlarını. Şimdi bu kayıttan This Briefest Kiss isimli parça Apaçık Radyo'da Açık Dergi'de sizlerle buluşuyor.

0: Açık Dergi.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Filmdekinden lütfen. Sinemadaki gastronomi ve duygular. Hazırlayan ve sunan Selçuk Uzman.
2: Apaçık Radyo'dan herkese merhaba. Filmdekinden lütfen. Güzel Bir Gün adlı bölümüyle burada bugün yine Tophane'nin aydınlık sokaklarında. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz önümüz yaz demiştik. Ve artık yazın herhalde ilk günlerini yaşıyoruz. Baharın o işte serin akşamları filan bile neredeyse geride kaldı. Üşümeler bitti, kısa kolluyla dolaşmalar başladı. Ve bir anlamda yazın daha önümüz yaz derken yazın içinde bulduk kendimizi. Ve bugün yine biraz fazla şarkı seçtim. Geçen hafta da fazla şarkı seçmiştim ama sadece iki tanesini çalabilmiştim. Bugün umuyorum daha fazlasını çalacağım çünkü bu konu fazla şarkıyı kaldırabilen bir konu. Konunun adı çok basit aslında. Güzel Bir Gün. Güzel bir gün ölmek için değil tabii ki. Oradan melankoliye bağlamayacağım yine ama zaten her şeyin içerisinde biraz içsel özgürlükle ilgili olduğu için o düşük taraf olsa da yine de umutlanmak için çok sebep var elde. Biraz aslında Sait Faik bu fikri bana verdi. Çokça okusanız da bir yazarı, sevdiğiniz bir yazarı dönüp bir noktada öyle bir cümlesi ya da bir yazdığı bir metin geliyor ki önünüze. Hakikaten durup daha önce neden onu okumadığınız için hayıflanıyorsunuz. Dün vefat yıl dönümüydü. Erken yaşta kaybettiğimiz bir yazardı ve biz onu burada geçtiğimiz haftalarda Ayfer Tunç'la Havada Bulut dizisi özelinde anmış ve bir parça yine onun hayatına değinmiştik. Onun bir cümlesini, bir paragrafını okuyarak başlayacağım. O gün ne güzel bir gündü. Deniz ne serindi, ne güler yüzlüydü. Sandallar, çocuklar, kadınlar. Sanki kimse kimseye bütün gün sövmemişti. Dünya yüzüne bir tek kötü lakırdı. Kötü hareket, kötü düşünce o gün için. O gün başı için. İnsan elinden, insan dilinden, insan kafasından çıkmamış gibi bir akşam oldu. Biraz böyle tarif edebileceğimiz ya da bunu okuduğumuz zaman aklımıza geçmişten, belki yakın, belki uzak geçmişten gelen günlerle aslında hayatı daha çekilebilir ve taşınabilir bir yerde izleyebiliyoruz. Ve bu galiba tam anlamıyla insanın her nerede olursa olsun içinde büyüttüğü, yeşerttiği umutla ilgili. Ve bununla ilgili hemen aklıma tabii ki Sonsuzluk ve Bir Gün filmi geliyor Angelopoulos'un. Orada soruyordu Alexander Ana'ya, yarın ne kadar sürecek ana? O da diyordu ki sonsuzluk ve bir gün kadar. Arzuları ve acıları arasında bölünmüş bir adamın hayatını izliyoruz. Ve hem bir günün içerisinde geçiyor gibidir film, bildiğimiz zamanın içerisinde, hem de büyük bir sonsuzluğu kapsıyor gibidir. Gah geçmişe götürür, gah adamın rüyalarında gezintiye çıkarız ve bu anlamda sonsuzluğun da tasviridir. Eleni Karandrio'nun müziklerini o filmle beraber düşünmeye başladığınız andan zaten Eternity Ante'yi Karandrio'nun müzikleri de çalmaya başlar ve yarın ne kadar sürer ana repliği bir bakıma Shakespeare'in beğendiğim gibi oyununda Orlando'ya sorulan bir sorunun cevabıdır aslında. Beni ne kadar seveceksin diye soruyordu ve Orlando şu yanıtı veriyordu. Sonsuzluk ve bir gün kadar. Filmin içerisindeki katman katman Shakespeare etkisi hissedilir. Zamanı, tutamadığımız zamanı, elimizden avucumuzdan kayan zamanı o bir gün içerisinde sınırlarını bile nasıl kestirebileceğimizi öngöremediğimiz ve aslında güzel bir gün geçmişten geleceğe güzel bir gün bırakmanın bir tarifi olmadığı, bir metodu olmadığı ya da bunun planlanabilecek bir şey olmadığını gösterir. Zamanın eğip büken ve avuçlarında insanın çizgi çizgi terleten bir film. Hemen Karan Rio'yla bir başlayalım. Filmin soundtracklerinden ve tabii film kadar klasikleşen o parçasıyla sonra hemen devam edelim.

Eleni Carandrio'nun Eternity Ante Dei şarkısıyla, daha doğrusu soundtrack'iyle başladık ve filmden kareler geçmeye başladı tabii. Şarkı çalmaya başlayınca film de dönmeye başlıyor. Ne kadar güzel bir gündü hakikaten. Filmi izlediğim günü de, ilk izlediğim günü de hatırlıyorum. Ve filmin içerisindeki o sonsuzca sürecekmiş gibi günü de hatırlıyorum. Küçük çocukla tanışmaları, onunla yakınlaşmaları, onunla aralarındaki başlayan dostluk ve bir taraftan ölüme doğru giden bir adamın rüyalarında kaybolması ve sevdiği kadınla onun hayaliyle yaşamaya başlaması. Bütün bunlarla birlikte aslında çok adını koyamadığınız bir duyguyla çıkmıştım filmden. Ve böyle filmlerden birçok şey kalıyor geriye. Hem şarkısı kalıyor, hem oradaki bazı cümleler kalıyor. O şiir neydi sahi? Sana elma gönderiyorum, çürüyor. Sana ayva gönderiyorum, kararıyor. Sana beyaz üzüm yolluyorum, hepsi yolda bozulmuş. Sana gözyaşlarımı yolluyorum, diyor en sonunda. Yani ağır aksak yaşamı taşıya taşıya işte omuzlarımız çürüdü. Gönderdiğimiz ayvalarda kimlere varamadan çürüdü. Onu bilmiyorum. Herkes kendisine soracak. Ve bu filmi kaç kere izleyebilirsiniz? Bu filmi çok sevenlere soruyorum. Herhalde bir sınır yok derler. Çünkü o kadar çok sevdiklerini söylüyorlar ki işte bir başucu film olarak birçok kişi tarafından nitelendiriliyor. Bugün birisi tesadüfen bu programı yapacağımı da bilmeden bir arkadaşım bir haber iletti bana. 1967'de Myra Franklin isimli bir kadın bir filme bağlanıyor. Evet, bizim Eternity Ante'de işte Chungking Express'e bağlandığımız gibi bir filme bağlanıyor. Filmin adı The Sound of Music. Yani Neşeli Günler diye Türkçe'ye çevrilmiş. Alakası yok orijinal ismiyle. Ama o zamanlar bunlar sinemada daha fazla dikkat çektiği için böyle isimler daha fazla konuluyordu. Robert Wise'ın filmi ve Myra isimli kadın 88'de bunu bir röportaj sırasında anlatıyor. 23 yıl boyunca tam 940 kere bilet alarak bu filmi izlemiş. Ve her seferinde diyor, yeni bir şey keşfettim. Bazen daha önce işte fark etmediğim bir bakış, bir cümle, bir ayrıntı. Ayrıntıların şiiri gibi bir şey yani. Şiir böyle bir şiir gibidir aslında zaten böyle filmler. Defalarca okursunuz bir şiiri her okuyuşta. Ben hala işte bazı şiirler var işte Asaf Halet Çelebi'nin İbrahim şiirini. Hala anlamıyorum. En sevdiğim şiir ama her seferinde hala tam anlamıyla anlamadığımı yaşla birlikte işte zamanla birlikte bir takım yaşanılan tecrübelerle birlikte yeniden şiire döndüğüm zaman aa burada böyle diyormuş sanki deyip orada bir ışık daha yandığını ve bu müthiş zevkli bir şey. Belalı da bir şey tabii yani bu yolu kimseye tavsiye edecek değilim burada. Ama bir bakıma da o hani insanın her şeye rağmen işte geçen hafta bahsettik ya adam 108 yaşında uzun yaşamın sırrı işte şu değil bu değil alkol değil yemek değil falan ne demişler işte bağlantıyı kesmemek. Hayatla sürdüğünüz canlı bir bağlantının olması. Ve bir insan herhalde bu bağlantıyı en güçlü kurabildiği an o gündür. Bir gün. Erdal Öz hapishanede günlüklerini şöyle yazmamış mıydı? Tek cümle ve tek soru. Yarın nasıl bir gün olacaksın? Bu bile başlı başına çok heyecanlı bir şey düşünmesi. Ve hakikaten o plansızlık içerisinde sabah işte az önce Sait Faik'in anlattığı çok şiirsel bir şey ama böyle çok fazla işin içerisine başka işte uzun masaların sofraların en sevdiğin insanların birlikte yanında olduğu filan günler evet bunlar da çok özeldir ama insanın kişisel tarihinde daha çok bunu yaşarken işte Çehov'un öyle bir an geldi ki neredeyse yaşadıklarını anladılar dediği bir an gibi. Bu anların içerisinde
Evet, ben hayatı ne kadar yaşadın, işte sonsuzluk, işte şu kadar yaş ya da bir gün kadar. Ve bu bağlantıyı koparmamak için bu böyle günlerin imgeleminin üzerine düşünülmesi ve böyle filmlerle, şarkılarla bağlantıyı çok daha fazla kurabilmek için 940 kere bir filme gidip bilet alıp, bir de yani evde açıp ben de bir işte bazı işte Chungking Express'i belki bir 15-20 kez izlemişimdir. Belki onun başından sonundan, ama sinemaya gidip bilet alıp, şimdi o tarihlerde tabii çok fazla şey de yok ortada. Onu o anlamda anlayabiliriz. 67'den bahsediyoruz çünkü. Dönüp dolaşıp, hatta sinema bile ona özel koltuk ayırmış artık. Yani tamam, yani sen bu film için başka bir şey. Bu arada ne kadar da çok, onu da düşündüm şimdi. Yani bir film ne kadar vizyonda kalır? Demek ki bazı filmler çok fazla orada o zamanlar Amerika'da ya da başka ülkelerde vizyonda kalabiliyorlardı. Müthiş bir şey. Ve Shawshank Redemption geldi aklıma, Esaretin Bedeli. Orada da mahkumlar, biliyorsunuz, böyle oturmuşlardı. Rita Hayworth bir film izliyorlar ve hapishanede işte fazla film yok. Belki birkaç film, onlardan biri. Ve işte o Rita Hayworth'ın saçlarını savurduğu an bütün mahkumlar bir tribünde oturup maç seyrediyorlar ve en maçın işte gol atıldığı an mı, işte tam o anda, o coşkulu an, Rita Hayworth'ın saçlarını geriye attığı an. Mesela bundan büyük bir haz duyuyorlar. Yine defalarca izlemişler. Ve işte orada hani Red diyordu ya Andrew'ye, bak işte şimdi bekle tam burası. Ve orada tezahüratlar, işte o sırada mahkumların o yüzündeki özgür ifadeler, coşkulu hisler filan. Bana tekrar oradaki filme götürdü bir yandan da. Evet, yani yine Shawshank'te oturmuşlardı bir çatının, çatıyı katranlarken Andy onlara öyle bir an bahşetmişti üstün zekasıyla, ve hayatlarının en güzel o sevdikleri şeyi içmişlerdi, hatırlarsanız. Yine çatıdaki o büyülü an hakikaten belki işte birbirinden çekilmez günler yaşayan mahkumlar için hayatları boyunca hiç unutamayacakları bir gün olarak kalmıştı akıllarında. Çünkü Andy şöyle söylemişti: o gün kendilerini normal insanlar gibi hissettiler. Özgür insanlar gibi. O gün onlar alemlerin, dünyanın efendisiydi. Evet, hemen ikinci şarkıya geçeceğim. Kelimeler olmadan asla diyecek Radyo Tarifa. Bu da benim böyle hiç unutamadığım güzel bir günden kalan parça. Fas kıyılarına, Endülüs kıyılarına gidiyoruz karşı karşıya. Fas radyosundan Endülüs kıyılarında arabayla ilerlerken Fas kıyılarından radyoya karışan bir sinyal sesinden bu şarkıyı keşfetmiştim. Mükemmel bir şey. Şarkı bitsin, üzerine yine konuşalım.

Evet, Radyo Tarifa diye anons ettim ama şarkı sıralamasını önce daha farklı belirlemiştim. Ulysses and the Sea çaldı doğal olarak. Aslında programın akışına uygun. Birazdan Radyo Tarifa'nın simpalabrasını çalacağım. Bu dinlediğimiz Papoz'dan Ulysses and the Sea'di. Biraz hemen şöyle sözlerine bakalım. Seninle sonsuz bir denizde yağmur altında açılıyoruz. Hüznümün renkleri tozlardan ve kumlardan oluşuyor. Evet, şimdi böyle tam da işte yazın içerisine doğru giderken böyle güzel günler daha çok yazla ilintilendirilir. İşte deniz vardır orada genellikle. Deniz kenarı vardır. Akşamları arkadaşlarla birlikte yapılan o deniz kenarı sohbetleri vardır. Uzayıp giden geceler vardır. Yaz geceleridir bir defa yani işte. Bunlar hep insanın başına sarhoşluk verir. Böyle havalarda insan zaten işte sevmeye alışır, bir şeylere alışır. O alışkanlıklarından sonra aklına geçmişinde bir yolculuk başlatır. Oradan şiirler, şarkılar, anılar falan derken böyle bir kapı açılır. Ve güzel bir günü hatırlamak için sadece gözlerini kapatıp bir insanın geçmişine bakması yeterlidir. Çünkü yaşarken de onun güzel bir gün olması için çok fazla uğraşmamışsınızdır. Sadece belki işte çıkmışsınızdır. Basit bir sokak satıcısından Sonsuzluk ve Bir Günde de vardı ya, sosisli sandviç alıyordu Alexander. Bizim sarışın çocuğa. Selim'e. Şimdi geldi adı aklıma. Bir taraftan onu çocuk iştahla yiyordu ama ona eşlik etmek için sadece o sosisli sandviçi almıştı. Deniz kenarında yürüyorlardı. Sonra onu yolcu etmek için işte otobüslerin olduğu yere götürdü. Kaçakları götüren, mültecileri götüren bir yere. Sonra çocuk vazgeçemedi. Tekrar geri döndü. Ve zaman bekleyenler için çok yavaş, korkanlar için çok hızlı. Yas tutanlar için çok uzun. Sevinçli olanlar içinse çok kısadır. Ama diyor Shakespeare, sevenler için zaman sonsuzdur. Ve sonsuzluk ve bir günün hatırlattığı şeylerden birisi de bize zamanı sonsuz kılan bir insanı sevmekle başlıyorsa her şey, o her şeyin ilk başlangıcı da bir kelimedir. Ve kelime satın alan bir şair vardı. O onun gençliğiyle, Alexander'ın gençliğiyle ilgili bir hikayeydi. Ama geçmiş zamanlardan bir rüya gibi bunu Angelopoulos bize gösteriyordu. Ve bir adada yaşayan bir şair. Parası da var bir miktar ve oradakilere demişti ki bana hiç bilmediğim bir kelimeyi getirenlerden o kelimeyi bir ücret karşılığında satın alacağım. Ve zaten bunlar böyle filmlerin spoilerı da olmaz bu arada. En son kelimeyi de satın aldığında artık filminde veda zamanı gelmişti. Ve kelimeler olmadan asla desin şimdi. Radyo Tarifa.

0: Radyo Tarifa'dan Sin Palabras sizi nereye götürdü bilmiyorum ama beni işte yıllar önce o arabayla sahil yolunda karşı kıyılarda Fas'ı izlerken yaptığım yolculuğa götürdü. Şöyle betimlemişim o zamanı. Güneyde tanıdık bir şehir, araba ilerliyor sahil yolu üzerinde. Karşı kıyılarda başka bir ülke, şarkıları çalıyor radyoda. Arabanın sonuna kadar açık camından hatırladığım son mutluluklar giriyor içeri. Kelimeler olmadan asla. Aklımda tutamazdım o günleri. Evet, bugün zamanı tanımlamaya çalışmadım bu bölümde. Zamanı tanımlamak zaten zamanı tanımlamaya yetmeyecektir hiçbir zaman dilimi. Sadece güzel bir günü betimlemeye çalıştım, öyle diyelim. Ve bu şekilde adını koyarak bitirelim. Kelimeler olmadan asla ile Sin Palabras'ın o efsanevi şarkısıyla son şarkımız oldu. Geçen hafta 5 şarkıdan ikisini çalabilmiştim. Bugün 4'ten 3'ünü çalabildim. Gayet gelişme var bende de. Haftaya yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Filmdekinden lütfen. Sinemadaki gastronomi ve duygular.

0: akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
1: Günün sözü.
0: Toprağımı savunduğum için, köyümü savunduğum için, memleketimi savunduğum, sahip çıkmaya çalıştığım için 42 gündür tutukluydum. Günlerdir sürgün edildiğim ailemden, toprağımdan, köyümden ayrıydım ve bugün kavuşacağım. Şunu söyleyebilirim ben. Çok acılar çektik biz. Üç kuşağız bakın, biz üç kuşağız mücadele eden. Daha nereye kadar yok edeceksiniz bizi? Bana demişler kaçma şüphesi var. Ben şimdi koşa koşa köyüme gidiyorum, insanlarıma gidiyorum. Orada bayram havası var, bize bayram erken geldi bu bayram. Bundan sonra aynı kaldığımız yerden çok daha güçlü bir şekilde, çok daha gururlu, verilen tüm cezaları, bize ödediğimiz tüm bedelleri göğsümüzde tam şurada onur madalyası olarak taşıyıp yürüyeceğiz biz bu yolda. Mücadelemiz kaldığı yerden tüm gücüyle devam edecek. Akberen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı gerekçesiyle 42 gün tutuklu kalan Esra Işık, tahliyesinin ardından böyle konuştu. Bir gün.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zafer Polat'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Gitareski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
5: Apaçık Radyo.
6: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Yücel İnanoğulları, Gülşen Dilbaz İnanoğulları ve Ayşe İnanoğulları'na teşekkür ederiz.
7: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Açık Şemsiye'ye hoş geldiniz. Ben Tuncay Günlük. Bu akşamki program destekçilerimize teşekkürler. Bu akşamki müzisyen İngiliz Louis Stanford. Çok genç bir müzisyen Louis Stanford. Evet, bu programda genellikle daha eski, established müzisyenler ve retrospektif yapıyorum ama bu sefer genç bir müzisyenin ilk albümü var. Louis Stanford 34 yaşında, Londralı. 2022 yılında iki tane EP Extended Play çıkarmış. Sonra da geçen sene 2025'te ilk albümü Be Lucky Last Orders. Bu albümden seçmeler dinleyeceğiz, dinliyoruz. Açılıştaki şarkı Superman idi. Şimdi sıradaki üç şarkı 1999, Madeline's Medicine ve The Unlucky Ones.

Duyduğunuz gibi Louis Dunford'un müziği gayet olgun. Yani yeni başlayan bir müzisyen gibi kulağa gelmiyor. 2022'de çıkardığı iki EP'deki müzikler daha akustik ama bu albümün sesi çok daha zengin diye bunu seçtim. Belki gelecek programda o ilk şarkılarına döneriz. Louis Dunford'un yaptığı müzik türüne de British Indie Folk Rock ya da Pub Rock deniyor. Yani Pub Rock diye İngiltere publarında çalınabilen ve de eşlik edilebilen ritmik müzikler diye bir rock alt grup kategorisi varmış. Şimdi dinleyeceğimiz üç şarkı Rave Now, Die Later, Billy Flynn of Bethnal Green ve Lucy.

Dinlediklerimiz Louis Dunford'dan Rave Now Die Later, Billy Flynn of Bethnal Green ve Lucy idi. Şarkı listesini web sayfamızdan görebilirsiniz. Apaçık Radyo sitesindeki kırmızı banttan programlar ve Açık Şemsiye. Biraz aşağıya scroll ederseniz benim programların sayfaları ve bilgileri var. Bu programın Spotify listesi de bir iki gün içinde o sayfaya eklenecek. Louis Dunford, güçlü bir Kuzey Londra ve çalışan mavi yakalı kesimi kimliğine sahip. Şarkıları da bu mahalleli işçi kesiminin yaşamı, sorunları ve düzen karşıtı temalar üzerine. Kendi imajı da öyle. Resimlerinde hep kafasında eski model kasket, 1970'lerin, 80'lerin İngiliz mavi yakalı mahalleli imajı var. Zaten bu pub rock ekolü de bu kimliğe gayet uyuyor. Şimdiki üç şarkı, Be Lucky, Dear Rita, Did You Hear About Charlie?

Programın sonundayız. Bu akşam genç İngiliz pop rockçı Louis Stanford'ın geçen sene çıkardığı ilk albümü Be Lucky Last Orders'dan seçmeler dinledik. İki şarkıyla kapatıyoruz. Önce benim en beğendiğim şarkılardan Smash and Grab. Daha sonra da Dunford'ı meşhur eden şarkı The Angel, North London Forever. Dunford çok koyu bir Arsenal futbol kulübü taraftarı. Ve bu son şarkı bir şekilde Arsenal kulübünün marşı haline gelmiş ve Arsenal'in Emirates Stadyumunda her maçtan önce çalınıyormuş. Eminim şarkıyı bilenler vardır. Bu akşamki destekçilerimize ve radyomuzun teknik ekibine tekrar teşekkürler. Ben Tuncay Günlük, gelecek ay buluşmak üzere, hoşça kalın. Dinliyoruz Smash and Grab, sonra da The Angel, North London Forever.

0: an hour. I say cheese.
1: Cheese.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Yücel İnanoğulları, Gülşen Dilbaz İnanoğulları ve Ayşe İnanoğulları'na teşekkür ederiz.

0: Lütfen şu pila kitaba bakar mısınız? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün

0: hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.
1: Sevgili dinleyiciler, Gitaresk programında bu hafta 16 Nisan 2024 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.

0: pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Seda Binbaşgil ve Hakan Binbaşgil'e teşekkür ederiz.
3: İyi akşamlar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Gitaresk başlıyor. Ben Murat. Bu akşam bir süredir yer vermediğim progresif rock alanından 3 gruptan seçtiğim parçalarla karşınızdayım. Özellikle prog rock'ın çok da keşfedilmemiş iki grubu ile bir tane daha yerleşik, daha geçmişi olan bir grubu seçtim bu akşam çalmak için. İlk olarak İngiliz bir grup olan Esoterica'dan parçalar çalacağım. Onların 2020 yılında yaptıkları en son 3 numaralı stüdyo albümlerinden. Daha sonra uzun yıllardır prog rock alanında üretim yapan The Flower Kings'den bir albüm var. Sırada onu çalacağız. Kapanışı ise Midas Touch'la yapacağım. Oldukça keyifli bir grubun keyifli bir albümü. Yeni çıktı, 2024 yapımı. Ama biz şimdi ilk sıradaki Esoterica'ya dönelim. Grup temelde Tobias Keith ve Laura Conway'den oluşuyor. Tobias'ın vokallerde performansı oldukça dikkat çekici. Zaten grubun kurucu üyelerinden. Aynı şekilde Laura Conway'i de hem basta hem gitarda duyuyoruz. Afrika'da kurulmuş ama İngiliz bir grup. İlk iki albümleri daha sert yapıda bir sese sahipti. 2020 tarihli In Dreams adlı albümlerinde ise daha prog rock'a yaklaşan ama yine gitarları oldukça net bir şekilde duyduğumuz yapıtların yer aldığı bir çalışmaya imza atmışlar. Şimdi gelin gitareski Esoterica'nın In Dreams albümünden seçtiğim ilk parçayla başlatalım. Albümle aynı adı taşıyor, In Dreams.

İngiliz prog rock grubu Esoterica'dan dinledik ilk parçayı. In Dreams aynı adı taşıyordu albümle, 2020 tarihli. Şimdi yine aynı albümden Breaking the Unknown'u dinleyeceğiz.

gitarist de ilk iki parçayı İngiliz prog rock grubu Esoterica'dan dinledik. Onların In Dreams albümünden geldi. In Dreams'te dediğim gibi ilk iki albüme göre daha yumuşak, daha melodik yapıda parçalar kurgulamışlar Esoterica üyeleri. Kendilerine Tool'u ve aslında Nine Inch Nails'i ilham kaynağı olarak aldıklarını söylüyorlar bir mülakatlarında. Ama bu albümde dediğim gibi biraz daha yumuşamışlar. Daha pop rock türüne doğru, daha prog rock tarafına doğru kaymışlar. Onlardan dinleyeceğimiz son parça yine aynı albümden Humanity.

Gitareske prog rock alanından daha yerleşik, daha eski bir grupla devam edeceğiz. The Flower Kings. And The Flower Kings İsveçli bir grup. 1994 yılında kuruluyor ve ağırlıklı olarak eşlik grubu olarak aslında kuruluyor. Bir süre çeşitli grupların konserlerinde de ön grup olarak yer alıyor. Ama 1994'ten bu yana tam 15 albüme imza atıyorlar. Oldukça da istikrarlı bir grup. Onların pek çok keyifli ve başarılı albümlerine göz attım. Ama içlerinden bir tanesini sizinle paylaşmak istedim. Look at You Now. Oldukça o da son dönemlerde yapılmış yeni bir albüm. Şimdi oradan single olarak çıkan ilk parçayı çalmak istiyorum gitareste. The Flower Kings ve Broken.

Flower Kings'te gitariste çalan grup, onların Broken adlı parçasıydı. Kendilerine daha çok Yes'i örnek alan çok başarılı bir prog rock grubu, İsveç'ten söylemiştim. Onların 2023 yılında, geçen yıl çıkardıkları Look At You Now albümünden şimdi bir parça daha dinleyeceğiz. Hollow Man.

The Flower Kings son defa gitariste 2023 albümü Look At You Now'dan seçtiğim bir parçayla The Queen

Gitaresk bu akşam progresif rock alanında yapıt veren gruplarla devam ediyor. Önce Esoterica'yı dinledik, İngiliz grup. Ardından da İsveçli grup The Flower King'i geldi konuk olarak Gitaresk'e. Gitaresk'te bu akşam son olarak bir İskoç kadın ikilisinin kurduğu Midas Fall yer alacak. 2008'de Elizabeth Heaton ve Rowan Byrne tarafından kuruldu. 2010'dan bu yana da albüm yayınlamaya devam ediyorlar. Müzik dergilerinde oldukça pozitif değerlendirmelerin olduğu bir grup. Yaptıkları müziğin içinde elektronika, post-rock, alternatif rock, progresif ve gotik tonları duyabiliyoruz. Ve bu çalacağım yeni albümlerinde özellikle bazı yerlerde Evanescence'e oldukça benzeyen işler ortaya koymuşlar. Şimdi gelin onların Cold Waves Divide Us adlı yeni albümlerinden ilk parçayı dinleyelim. In the morning we will be someone else.

Midas Fall'du. Biraz önce çaldığımız parçanın müellifleri. Onların çok yeni çıkan albümleri Cold Waves Divide Us'tan gelmişti. Şimdi yine aynı albümden bir başka parça, albümle aynı adı taşıyor. Cold Waves Divide Us.

Gitar Esk'in bu akşamki son parçası İskoç grup Midas Fall'dan yine gelecek. Onların son albümünden böylelikle Gitar Esk'i kapatıyor olacağız. Parçanın adı Salt. Ben herkese keyifli, sağlıklı ve bol müzikli Gitar Esk bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Seda Binbaşgil ve Hakan Binbaşgil'e teşekkür ederiz.

0: Pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert. Sevgili dinleyiciler, Gitaresk programında bu hafta 16 Nisan 2024 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: Apaçık Radyo.
1: Egzotik Yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and Roll'un ters köşeleri.
1: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, Esintiler'e hoş geldiniz. Esintiler'de bu gece sizlerle paylaşacağım yeni albüm, İsrailli piyanist Shai Maestro'nun The Guest House albümü. Albüm, Maestro'nun naif etiketiyle çıkan ikinci çalışması. Bir önceki albümü, Miniatures and Tales, bir solo piyano albümüydü. The Guest House ise merkezinde bir kuartetin, bir dörtlünün bulunduğu, fakat çalanların hiç sabit kalmadığı çok daha kolektif ve katmanlı bir albüm. Ama grubu hangi formatta olursa olsun yine hem müthiş duyarlı hem de ustalığıyla parmak ısırtan bir albüm olmuş bu da. Ben Shai Maestro'yu ilk kez seneler önce İsrailli basçı Abishai Cohen'in bir İstanbul konserinde izleyip gerçekten hayran kalmıştım. Shai Maestro zaman içinde o yaratıcı bulduğum o duyarlı çizgisini hep yenilikler katarak geliştirdi. Albümleri dinlemekten hiç sıkılmadığım, her dinleyişimde farklı şeyler duyduğum, sürprizlerle dolu çalışmalar oldu. Bu da öyle. Bu albümün merkezinde Shai Maestro'nun yeni dörtlüsü var. Şimdi basçısı ve davulcusu uzun süredir birlikte çalıştığı Jorge Röder ve Ofri Nehemya. Bunlara piyanist ve klavyeci Gadi Lehavi katılıyor. Yani bu proje için Maestro ikinci bir piyaniste kendisi dışında ihtiyaç duymuş ki bu malum pek alışıldık bir format değil. Ama zaten bu albüm de standart bir iş değil. Albümün çıkış noktası Mevlana'nın Misafirhane şiiri. Maestro bu fikri bir çıkış noktası, bir çerçeve olarak kullandığını söylüyor. Evinin kapısı açık, içeri giren misafir müzisyenler, konuklar istedikleri gibi özgürce katkıda bulunabiliyorlar yaptıkları müziğe. Bu yüzden albümde yalnızca bir quartet soundu yok. Flüt duyuyoruz, gitarlar, trompetler, flamenko müzisyenleri, elektronikler ve ek piyanolarla sürekli genişleyen, zenginleyen bir sound var, bir ses dünyası var. Maestro bu albümde ilk kez söz de yazıyor. Ayrıca elektronik sesleri önceki çalışmalarına göre çok daha yoğun kullandığını duyacaksınız. Albümün farklı bölümleri birçok ayrı mekanda kaydediliyor ve final hali de çok kapsamlı, detaylı tabii ki bir post prodüksiyon süreciyle şekilleniyor. Şimdi demin de bahsettim ya, Lehavi'nin varlığı albüm için çok önemli, yani Maestro için. İkinci bir piyanonun ve klavyelerin eklenmesi hem deney alanını genişletiyor hem de müzisyenler arasında yeni bir diyalog yaratıyor. Sizlere ilk çalacağım parça albümün de açılış parçası, The Time Bender. Bu parça albümün bütün yaklaşımını çok iyi özetliyor bence. İşte çocukluk çağrışımları taşıyan melodiler, folk etkileri, zaman zaman jazz rock'a yaklaşan bir müzik. Gadi Lehavi ve Shai Maestro'nun işte birlikte kurdukları o katmanlı yapı özellikle bu parçada dikkat çekiyor. Ardından o çok bilinen ve sevdiğimiz Eden Abez'in bestesi Nature Boy gelecek ve burada sürpriz bir konuk var. Saksafonda son yılların çok güçlü bir sesi Emmanuel Wilkins var. Ve Wilkins'in de dinleyiciyi hemen içine çeken mıknatıs gibi ve kolay kolay da bırakmayan böyle çok yoğun sürükleyici bir solosu var. Bu da tabii parçanın atmosferini ciddi biçimde değiştiriyor.

Şimdi sırada Gloria var. Kız arkadaşı için bestelemiş bu parçayı ve Shy Maestro'nun bir önceki, daha evvel bahsettiğim solo albümünde de yer alıyordu. Burada tekrar bu parçayı ele alıyor, bir de söz yazıyor ve vokalde de Portekizli şarkıcı Maro'ya yer veriyor. Böylece orijinali oldukça içe dönük solo piyano parçası bu albümde başka bir kimliğe bürünüyor. Maestro'nun bu albümde ilk kez şarkı sözü yazdığından bahsetmiştim. İşte ilk örneği bu albümde bu parça. İkinci çalacağım parça Moon of Knives. Parça folklorik bir melodiyle başlıyor. Ardından flamenco el çırpmaları, yani palmas duyuluyor. Önce çok hafif, giderek güçlenerek ve müzik de zamanla elektronik klavyelerin ve basın öne çıktığı, daha fusion'a yaklaşan bir yapıya dönüşüyor. Bu parçada maestro'nun misafirhanesinin konuğu gitarist Nitzan Bar. Yine çok etkileyici bir parça olmuş.

Şimdi Strange Magic geliyor. Vokalde Michael Mayo var. Michael Mayo son yıllarda sesini bir enstrüman gibi kullanmasıyla dikkat çeken genç vokalistlerden biri. Sözler yine Maestro'nun. Bu albümde 3 vokalli parçanın da sözlerini ayrı ayrı her şarkıcının ses rengini ve özelliklerini düşünerek yazdım diyor. Sonra Refuge gelecek. Bu parçada Hammond Ork'ta Jake Sherman yer alıyor. Bu albümün en sakin, en lirik kayıtlarından biri. Ve parçanın merkezinde de bence Hammond Ork ile akustik piyano arasındaki denge var. Bu albümün en sevdiğim yanlarından biri, Maestro'nun bütün bu yoğun prodüksiyon yapısının içinde melodiyi hiçbir zaman geri plana atmaması. Yani albüm boyunca en önemli omurga hep melodi. İşte ben bunu çok seviyorum.

Şimdi sırada GG's Metamorphosis var. Yani süper bir parça. Büyüleyici bir ritmi var. Kapılıp gitmemek mümkün değil. Müzisyenlerin birbiriyle etkileşimi, elektronik katmanlar, doğaçlamalar, yani ortaya harika bir yapı çıkmış. Parça hiç bitmesin istiyorsunuz. Jorge Roeder ve Ofri Nehemia, yani basçı ve davulcu, Maestro'nun yıllardır çok yakın çalıştığı müzisyenler. Dolayısıyla bu parçadaki mükemmel uyumlarına tabii ki şaşmamak lazım. İkinci çalacağım parça Sleepwalking Roses. Albümün en atmosferik parçalarından biri bu. Elektronikler ve akustik enstrümanlar kol kola. Ama yine merkezde oldukça sade bir melodi var. Şimdi Maestro burada röportajlarından birinde şöyle demiş: yaratıcı kaosu tek bir anlatıya dönüştürmeyi denedim diyor bu parça için. Şimdi bu parçayı dinlemeden bu sözlerle ne demek istediğini anlayamayabiliriz belki, yani soyut kalabilir. Ama emin olun parçayı dinlerken her şey yerli yerine oturuyor.

Şimdi A Little Thank You Note geliyor. Albümün en kısa ama en sıcak parçalarından biri ve kesinlikle Shy Maestro'nun ait olduğu diyarların havasını getiriyor bence. Ardından The Lion and Me isimli parçayı çalacağım. Vokalde İsrailli şarkıcı Alon Lothringer var. Lothringer sesini özellikle tiz üst perdelerden kullanmayı tercih eden biri. Şimdi albümdeki her vokalli parçada farklı bir atmosfer kuruluyor farkındaysanız. Yani Maro'da daha kırılgan bir ton, biraz evvel çaldığım Michael Mayo'da daha anlatı odaklı bir yaklaşım. Burada ise daha farklı bir vokal rengi var.

Çok ilginç bir parçayla programı bitireceğiz. Albümün de son parçası The Guest House's Old Piano. Bu kayıt Barcelona'daki bir meditasyon merkezinde bulunan eski bir piyanoda yapılmış. Maestro mikrofonları tellerin ve çekiçlerin çok yakınına yerleştirmiş. Böylece oldukça fiziksel ve yakın bir piyano sesi elde etmeye çalışmış.

0: Sevgili dinleyiciler, işte böylece bir Esintiler programı daha sona erdi. Ben Seda Binbaşgil, esintileri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu geceki programda İsrailli piyanist Shai Maestro'nun son albümü The Guest House'u sizlerle paylaştım. Önümüzdeki hafta başka bir yeni albümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

ailem ve diğer elektrikli şeyler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Reward, the reason, the motivation is the work itself and the people that help me create it. So when I'm on stage and looking at the people in the band and the critics in the audience are upset because I have my back to them or because I'm not dressed right or because whatever it is, what they don't understand and what they will never understand is what it's like to be in a community of creative artists interacting and being excited about giving something to the world without worrying whether it's going to be accepted or not. That makes sense.
2: Apaçık Radyo. Gürültü ve duman.
3: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
4: Merhaba Apaçık Radyo, Gürültü ve Duman. Ben Volkan Terzioğlu, yine karşınızdayım. Bu hafta çok kısa tutacağım konuşmayı, geçen haftalardaki uzun konuşmalar sonrasında. Bugün daha yoğun bir müzik dinleyelim istedim. 61 dakikalık bir konseri sizinle paylaşacağım. 14 Aralık 2005 tarihinde

Tabii elektrikli gitar ama hem sesi kullanıyor hem de çeşitli objeleri kullanıyor. Dolayısıyla KC Hino'yu zamanında radyoda çok paylaştık biz. Özellikle Japon özgür müziğine epey yer veren Can bu konuda epey bir paylaşım yapmıştı. Selamlar Can sana da. Evet, dolayısıyla dedim kaldı orada. Dolayısıyla inanılmaz bir performansla karşı karşıyayız. Düetin diğer partneri Thurston Moore. Thurston Moore da Sonic Youth'tan tanıdığımız alternatif punk ve rock grubu ve daha sonra işte hem deneyselliği hem de özgür müziğe doğru yol açmış, yönelmiş bir müzisyen. Kendisini pek çok özgür cazı ile birlikte dinleme imkanımız oluyor. Daha çok özgür doğaçlama jandrında üretimler yapsalar da inanılmaz bir özgür müzik, ne diyeyim, üreticisi. Evet, KC Hino ve Thurston Moore'a kulak verelim. New York City'de The Stone kulübünde 14 Aralık 2005 tarihindeki her iki gitariste de kulak veriyoruz. Tabii burada elektronikleri de kullanacaklar.

0: K.C. Hino ve Thurston Moore'un düetine kulak verdik. Her ikisi de gitar, elektronikler ve çeşitli enstrümanlar, hatta seslerini kullandılar. New York City'de, The Stone'da, Kulüp The Stone'da 14 Aralık 2005 tarihindeki verdikleri konsere kulak verdik. Bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta yine buluşmak üzere. Ben Volkan Terzioğlu, Gürültü ve Duman'ı burada kapatıyorum. İyi geceler.
1: Gürültü ve Duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.

0: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ertan Akiş'e teşekkür ederiz. Glitter.

Oh, my God.

especially broccoli. And always say,

worse. Apaçık Radyo. Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.